0: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
1: Radyo Radar 91.8.

0: sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
1: Radyo Radar 91.8.

0: sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: sizicim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
1: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

olsa söndürme, alev alsın öldürme, kimi kimlere kırdırıyor ha.

0: Ben sabah programında yola çıktı, sizlerle beraberiz.
1: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol açık.
2: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
3: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
4: günaydın,
3: sanatlar.
4: Günaydınlar herkese.
0: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hala.
3: Evet.
0: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol açık başlıyor efendim, saat 9'a kadar olan. Karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilgördük.
3: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
0: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol açık başlıyor efendim.
1: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
0: Benim param o da benim.
1: O da benim.
0: Senin param, senin param o da benim.
1: O da benim.
0: Benim param benim.
1: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
0: 2011.
1: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
5: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tampona mı dayadılar kardeşim?
6: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
0: Tamam. Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
5: Hepinize selamlar olsun. Yol açık. Bugün itibariyle de başlıyor.
2: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da, bölgenin tek haber radyosunda ve 5 yıldır Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle birlikteyiz sevgili Radyo Radar dinleyicileri. Bugün de bu sabahta, bu haftada haftaya merhaba demek ve bu güzel gökyüzünü yeniden görmek Rabbim nasip etti. Hamdolsun, şükürler olsun diyelim. Stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk, teknik masada ise Sayın Merve Esersoy bizlerle. Halil Bey günaydın efendim.
3: Günaydın, hayırlı sabahlar.
0: Merve Hanım'ın sesini sonda duyuyoruz ya,
3: sonda
0: şeyde laf sokakları duyuyoruz. O da evet günaydın diyor. Biz de oradan görüyoruz. Nasılsın?
3: Sabah, teşekkür ederim. İyiyim sağ ol. Sabah tam geldim. Merve Hanım da bekliyor. İnanılmaz bir trafik vardı bugün. Merve Hanım da dedi ki evet trafik vardı. Dedim evet, ki vardı. Bugün pazartesi. Tamam da pazartesi ile salının ne farkı vardı? Pazartesi bu kadar yoğun oluyor da salı çarşamba daha sakin oluyor. Pazartesi işe gidip salı gitmeyenler mi var? Ne oluyor pazartesinin ayrıcalığı
0: böyle
3: ne?
0: Bir şey vardır ya, diyete veya bir karara başlarken pazartesi hı-hı yapmak. Mesela hastane pazartesi gidiyor. Mesela cuma, cumartesi, pazar. Cuma akşam itibariyle cumartesi, pazar. Resmi bir işim var. Mesela adliyeye gitmen gerekiyor. Karakola gitmen gerekiyor. Hastaneye gitmen hı-hı gerekiyor. Tatil diyorsun. Ne zaman gidilir ilk? Pazartesi.
3: İlk iş günü pazartesi.
0: Otomatik olarak bir pazartesi yoğunluğu mecburen oluşuyor. Bunu hafta sonu yoğunluğu gibi düşün mesela. Niye hafta sonu yoğunluğu? Çünkü insanlar pazar evde ve bir yere çıkacak. Pazartesilerinde böyle bir 3 günlük bekleme maratonu var. Bundan kaynaklı bir miktar pazartesi yoğunluğu oluşur.
3: Peki.
0: Buna da pazartesi sendromu denir. Ama nerede? Trafikte.
3: Trafikte.
0: Evet, bugün trafik yoğundu efendim. Yoldaki arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin dikkatli olmalarını temenni ediyoruz, diliyoruz. Yolda yağış, ıslak vesaire herhangi bir şey yok. Havada günlük güneşlik aslında. Güzel, hafif tatlı bulanık bir hava var ama güzel bir hava da var. Ama yine de trafikte birkaç gündür özellikle dikkat ettiğimiz veya ne yazık ki başımıza gelen hadise ansız makaslar, sinyalsiz dönüşler, çok dibi dibine tampon tampona takipler filan derken trafik, sabah trafiği de bazen bazı noktalarda zorluyor. Özellikle Kartal Kavşağı üzerinde söyleyecek olursak bu kısımda bir miktar yığılma yaşanabiliyor. Ben gelirken de bir miktar yığılmanın içerisinden geçerek geldik. Normalde 3 dakikada geçeceğimiz yolu bir 10-12 dakikaya, 14 dakikaya kadar çıkartabiliyoruz tam o noktada. Bu anlamda da vatandaşlarımız en azından geçerken biraz sabırlı ve mümkünse bir 10-15 dakika erken çıkarak yola revan olsunlar. En büyük tavsiyemiz olur. Yoksa her türlü gecikme yaşanıyor. Efendim para piyasasıyla başlayalım. Ardından da gündem fonlar karıştı, ortalık karıştı. Çok fazla şeyimiz var. Hepsine bakacağız. An itibariyle dolar kuru 48 lira 80 kuruştan. Euro ise 56 lira 03 kuruştan işlem görüyor. Altının ons fiyatında 4360 dolarlık geriye dönmüş bir fiyat söz konusu. Brent petrolde ise haftanın en düşük seviyesi 101 dolar 64 sent var. Bugün yarın yine ufak mesajlarla düştü çıktı, birazcık daha indirim geldi diyebiliriz. Borsa İstanbul fon krizinin ardından cuma gününe -1.67 ile kapattı. 13.284 puandan kapattı. Hala bir umutla yukarı tırmanma çabası var. Merkezin aldığı, SPK'nın aldığı kararlar var. Varlık Sağlık Fonu'nun aldığı kararlar var. Bunları derin derin konuşacağız. Çünkü operasyon derinleştikçe detaylar da değişiyor. Türkiye'nin 15 milyar doları kimin cebinde? Herkes bu sorunun cevabını soruyor. İşin içerisinde devlet karıştı. Devletin içerisinde bazı noktalar karıştı. Devlet demeyelim. Devlet doğrudan doğru olmaz ama SPK'nın yöneticileri, diğerinin yöneticisi, onun yöneticisi. Ama nasıl çıktı bu iş diyorsun? Bu işin içinden çıkmıyor. %500'e varan, %5000'e varan artışlar var işin içerisinde. Böyle 1.3 milyar şeylik ne kadardı? 15 milyarlık şirket 1.3 milyar TL'ye kadar çıkmış. Kimsenin haberi yok. Ortaya çıkan bir hisse var. 500-600 kat artmış ve daha sonra SPK, yani havuzda 10 kişi var. 10 kişi kendi arasında ala sata 500 kat yükseltiyor. Daha sonrasında halka arzına onay veriliyor ve fon halka arzına devam ediyor. Müthiş hikayeler var. İşin içerisinde müthiş isimler var. Hadi sende de detaylar birikmiştir. Neresine yanacağız, neresinden tutacağız gerçekten bilmiyoruz. Tamam gitti, hukuki soruşturma başlatıldı. Ama Akın Gürley'in eşinin bile SPK'nın yönetim kurulunda olduğu ortaya çıkınca tablolar değişti. Nereden neyi tutturacağız? Mesele birilerini yıpratmak ya da birilerini yormak değil ama sistemsel olarak burada bir açık kapımız var ve bu açık kapı zorlanmış. Bugün buradan zorlayanlar yarın başka bir yerden zorlayabilirler. 15 milyar dolar para da müthiş bir rakam be Halil. 15 milyar.
3: Edilen ya da şu ana kadar görülen rakam. Peki bu bugün kayıp diyebileceğimiz rakam. Bugüne kadar gelen süreçte o alsatlarda aslında işlem hacmi şu an konuştuğumuz rakamın kat be kat daha fazlası.
0: Çok daha fazlası.
3: Yani bu bir hafta içerisinde bu operasyonlar yapılıp da bu paralar tabiri caizse iç edilmiş değil.
0: Evet.
3: Yıllardır süren, çünkü artık MASAK 2024'ün başından bugüne denetlemeye aldı MASAK. Özellikle bu fon şirketlerinde hem kendileri hem aile hem birinci ve ikinci derece akrabalarından yurt dışına çıkış, kripto para ya da nakil ya da resmi yollarla gönderilmiş mi, gönderilen paralar var mı yok mu, bunun denetlemesine başladı. 2024, 25, neredeyse 26'nın sonu. Neredeyse 3 yıla yakın bir zamanı denetlemeye aldı. Peki bugüne kadar neredeydin? Bir hisse 1 liradan 100 bin liraya çıkıyorsa sen neredeydin? 15 milyonluk bir şirket 1,5 trilyon TL'lik bir şirket haline gelene kadar neredeydin? Yani hep hukukta şu vardır ya, hayatın olağan akışına aykırı dediğimiz olay. Evet. O kadar çok kağıtta bu işlemleri yapmışlar ki. Peki sen bugüne kadar neredeydin? Her zaman söylüyoruz. Yani Türkiye'de reorganizasyon zamanı sağlam bir şekilde geldi. Gerekirse yakıp yıkıp yeniden inşa etmenin zamanı geldi. İnanılmaz bir laçkalık, inanılmaz bir liyakatsızlık. İşini doğru yapan ya da yapmayan ya da göz yuman, adına her ne dersek, ki biraz önce de söyledin. Hükümetin içerisinde ya da devletin organlarının içerisinde yer alan müsteşarlara kadar, Cumhurbaşkanı yardımcılarına kadar uzanan bir takım iddialar var. Doğruluğun yanlışlığını hukuk öne çıkaracaktır illaki. Ama eğer iddialar doğruysa...
0: Ben fikrimi söyleyeyim mi Halicim? Yani iddiaları mutlaka hukuk araştıracaktır ama bunun sürdüsü geldisi gittisi bir yıl sonra karar verecek, 3 yıl sonra belli olacak, bu kadar milyar dolar gitmiş. Aman kim kime dumduma dersin o zaman. Ama bu kadar sistemsizliğin üst üste denk gelmesi güneş tutulmasından daha zor bir ihtimal. Güneş tutulması bile yılda bir olmasını doğal olarak karşılarsın. Ay tutulmasını normal karşılarsın. Bu böyle bir ihtimal değil. Şimdi %500, %1000, %5000 artacak hisseler var. Ortada fonlar var. Bunların SPK'ya açılması var. Küçücük hareketlerde kapa bildirmedin diye ceza kesenler. Kamuoyu aydınlatma platformu, SPK tahtasında ceza verenler. Minnacık hareketlerde. Haricim borsanın içerisinde daha öncesinde de bulunmuş insansın. Mesela bir bakıyorsun hisse çıktı. Tavan yapar mı? Yapar. Hemen diyor ki açığa satış emrini iptal ettim. T2'yi değiştirdim. Burada sıkıntı var, burada spek olabilir ya da burada hareketlik olabilir. Ben buna tedbir koydum. Mesela kredili işleme kapattım demiyor mu? Dedi. Şimdi %50, %100 artan hissede sen bunu yapabilecek güçtesin. Ama burada devasa hacimlere ulaşmış ve tabanı belli olmayan fonlarda yoksun. İçinde yoksun, alanda yoksun. Ve bunun içerisinde diyorsun ki SPK'ydı, oydu, buydu vesaireydi, bunların haberi olmayacak. Sermaye piyasasının haberi olmayacak. Borsa İstanbul'un haberi olmayacak. Ya lütfen, ya böyle bir şey mümkün değil ki. Eğer zaten bunların haberi olmadan ya da bunların gözünün önünde bu kadar para kaçırılıyorsa burada bambaşka bir problem var. O problem çok daha büyük bir problem.
3: Buradaki hareketlerden dolayı, o iç edilen ya da ortada olmayan paradan dolayı etkilenen 500 bin kişinin üzerinde bir vatandaş var. ya da şirketler var.
0: Evet.
3: Şimdi bunlar bu hisseleri bahsi konu geçen hisseleri nasıl aldı? Hareketlerini görerek, değil mi? Ya dedi işte 10 liradan 100 liraya çıkmış. 100 liradan işte 2000 liraya çıkmış. O grafiği görüyor ve kendi de para aktarıyor.
0: Doğru.
3: Vatandaşın gördüğünü SPK'nın denetçileri görmüyor mu? O bazı hisselerde 10 tane hissede de 50 tane. Kaç tane oldu da belirsiz. Onu da araştırıyorlar. 500 tane, 10 tane, 50 tane hissede bu hareketleri, bu denetleme kurumları, buradaki yükseliş grafiğini, ya burada bir anormallik var. 10 liradan 50 lira olur mu bir haftada, ya da 50 liradan 500 lira olur mu? Bu neyin nesi deyip de bunu bir gözlem altına, bir denetleme içerisine girmezler mi? Girerler tabii. Çünkü onun işi o. Vatandaşın işi hareketlenen, kar getiren, yükselen hisse var mı? Var. Ben de bu işin içerisine gireyim. Bak, vatandaş bu gözle bakar. Hepimiz böyle değil miyiz? Borsada işlem yapanlar hep bu gözle bakmazlar mı?
0: Evet.
3: %99'u. Ama denetim içindeki olan SPK'nın görevlileri, ya bu kadar yükseldiyse bu niye yükseldi? Spek mi? Manipülasyon mu var? Şirket çok mu güçlü? Yoksa bunlar iki gün sonra kaçacak, göçecek, bilinçli bir hareket mi diye denetleme görevi onların. Benim değil ki. Birileri görevini yapmamış. Hukukta şu vardır. Ya kardeşim ben ne bileyim, ben bir şey yapmadım ki.
0: Hı hı.
3: Bak, hukukta bir şey yapmak da suçtur. Bazen bir şey yapmamak da suçtur. Acile gelen bir yaralı bir hastaya doktorun müdahale etmemesi suçtur. Ben bir şey yapmadım, hasta öldü. İşte sen müdahale etmediğin için öldü. Bu nasıl ki suçsa, biri de öbürünü bıçaklamış, vurmuş silahla. Bu da suç. O zaman denetim mekanizması içerisinde bu SPK'nın görevleri de bir şeyi yapmaması da suç. Göz yummuş, haberi yok, bilgisiz, cahil ya da işin içinde, bilmiyoruz. Ama ortada böyle bir gerçek var.
0: Valla zaten büyüyecek. Devlet demek Halicim, senden benden bir adım öncesinde bazı şeyleri görüp tedbir alan demektir, doğru mu? Güvenliği sağlayan demektir. Yani şimdi şöyle düşün, ya millet mesela işte uyuşturucu madde alsa ne olur, boşver bıraksal ne yapıyorsa yapsın dediğinde, bunun sonuçlarının olabilecek sonuçları hesaplayıp uyuşturucu maddeyi engelleyen mekanizmadır devlet, doğru mu? Yani sen hata yaptığında toplum düzeni bozulacaksa, sen hata yaptığında birileri mağdur olacaksa, devlet bu sistemin üzerine bazı güvenlik sebapları ya da engellemeler koyar. Çok özür diliyorum. Niye tekel bayiler onda kapanıyor? Belli bir saatten sonra güvenlik tedbirleri ve riskleri fazla olduğu için kapanıyor. Şimdi yanlış anlama, yapacağımız bir iş değil, ayrı bir hadise, yapana da saygı duyarız ama senin tekel bayin olsa sen de ya ondan 11'den sonra kapatalım kardeşim, delisi de be bitmiyor dersin. Devlet böyle bir yapı. Şimdi ortada bir SPK var, karşında da fon var. Fonun anlamı da şu. 131 tane fondan bahsediyoruz zaten. Her şeye fonu icat etmişler. Gecikmeli fon, çok getirili fon, geç getirili fon, hadi gidiyoruz fon, hadi geliyoruz fon, bir sürü fon icat etmişler. Ve fonun içerisinde bu pisliğin altında, geçen seninle aklıma görüştü, akşamüstü telefonla görüştük cumartesi günü. Bu pisliğin içerisinde, bu yapının içerisinde başka işler de çıkacak. Mesela daha önce bizim burada duyduk ve başımıza gelmişti. Adam fabrikayı, o gün yayında da söyledim. Fabrikayı almak istiyor, fabrikana kadar 100 milyon, ben sana 200 milyon vereyim diyor ama hisse senedi olarak vereyim sana, fon olarak vereyim diyor. Fonla çevir diyor. Daha bunun içerisinde bir sürü trampa değişti. Son dönemde ne kadar haklı ne kadar haksız bilmiyorum. Bir arkadaşımın bizzat yaşadığı hadiseyi yayında da anlatmak istiyorum. Belki bilenler varsa yazarlar ya da söylerler bize. Diyor ki abi, şu aynı anda araba satan sistemler var ya, tüm firmalar çıkarttı şimdi. Hemen arabanı alıyorum diyor. Bizim arkadaşın araba diyor. Aynı araba. 950 bin liraya bugün sattı diyor. Ertesi gün 900 bin liraya sistemden diğer arkadaşımız aldı ve tesadüfen diyor. Hani aynı arkadaşa denk gelince, lan sen sattın ben aldık, o aynı araba mı, aynı araba, satış kağıtları önümüzde duruyor diyor. 950 bin lira satılan araç bir sonraki gün 900 bine satıldı. Yani ben senden 950 bin liraya arabanı alıyorum, sana 950 bin lira sayıyorum. Merve'ye 900 bin liraya ertesi gün satıyorum. Sebep? Hani bunlar arabanı peşin sat vesaire yapıyorlar diye. Burada lütfen birileri, kulağına gelen birileri bunu incelesin. Demek ki burada da bir bilanço şişirme operasyonu var. Ya da başka bir operasyon var. Mantıklı değil. Şimdi ben senden 950'yi alırım ki zaten uygun alıyorum arabayı, doğru mu? Yani fiyat olarak az veriyoruz. Herkes şunu soruyordu. Galericiler dahil bunu soruyor. Bu adamlar bu kadar arabayı ne yapıyor? Şimdi bir sürü araba topluyorsun ortadan. Bu kadar arabayı ne yapıyor? Şimdi bak, sonuca bak. 50 lira aşağısını ertesi gün satıyorsun. Hiçbir şey olmasa 15 gün beklerim der insan, değil mi? 900 bin lira para yatırmışım. 15 gün bekle canım. En kötü 950'ye sat da bari zarar etme dersin. Zaten ucuz almış.
3: Ama 1 milyon ya da 1 milyon 100'e gitmesi lazım o arabanın.
0: Tutan tuttuğuyla, kapan kaptığıyla.
3: İşlem hacmini büyütüp, senin bilançonu şişirip, sonraki o cirolarla birlikte ben bu kadar büyük bir şirketim havası, o algıyı oluşturup tüm finans kuruluşlar arasında ve bunu da zaman zaman bilançolarını deklar edip de, hatta bir de el altında işte hani her zaman söylediğimiz o Telegram kanalları içerisinde şu hisse uçacak, şu şuna satın almış, bu bunun böyle olmuş,
0: tabii, bilanço açıklamış.
3: Bu buradan arsa alacakmış, bu haberler mışlarmışlar her zaman için spek hareketlerdir ve borsayı aşağı ya da yukarı yönlü hareket ettiren unsurlardır. Biz bunu da yüzlerce binlerce hesaptan güya kendilerine borsa gurmesi, brokerı, uzmanı diyen insanlar ve bunlara inanan da yüz binlerce insan. Bak 3, 5, 10, 50 değil, yüz binlerce insan. Azıcık bir hisseyi hareket ettirdiğin anda bu sürü psikolojisiyle ya da ne bileyim kar topunun çığa dönüşmesi, kocaman bir çığ haline gelmesi işte böyle oluyor. O ondan hareketler yukarı, sonra birileri de parayı
0: bu işte bir piyasa. Şimdi yatırımcıya da şunu söylemek lazım. Bu iş bir piyasa. Mesun'un halka arzında sağ olsunlar davet ettiler. Biz de kalktık Borsa İstanbul'a. O ilk konga gittik. Yani bizim şehrimizin firması borsaya açılacak. Hatırlıyor musun? Beraberdik kardeşim. Tam binaya girerken, o yürüyerek girdiğimiz yerden tam binaya girerken bana bir mesaj geldi. İsmini söylemeyeyim kim olduğunu. Dedi ki abi istiyorsan oradaymışsın. İstiyorsan söyle, şu kadar X hesabı, Twitter hesabı emirlerinde. Ne için? Hepsi borsacı. Aslında hepsi tek yerden yönetiliyor.
3: Tabii.
0: Kaçıyor geliyor buna yatırım yapın, hadi bunu yapın, hadi bunun sepeti. İşte atıyorum senden diyor ki ya kardeşim bunun için atıyorum bana 300-500 bin lira ver diyor. Öyle yani büyüklüğe nazaran çok büyük paralar diye bir bakıyorsun basmaya başlıyor. Bir bakıyorsun toparlamaya başlıyor. Ve bu ahlaksızlığa ne yazık ki bizim insanımızda, sistemimizde müsaade ediyor. Aynen söylediğin gibi bilmem bir şey çıktı gruplar çıktı, WhatsApp grupları, onlar bunlar, ben listeme yazıyorum diyor, bak bu %200 %300 %500 artacak diyor. Ben çok iyi hatırlıyorum ya, öyle bir dalgaya düşmüştük biz, İzmir Demir Çelik hissesiydi hatta, çok iyi hatırlıyorum. Hatırlıyor musun? Uçtu uçacak, bölündü patlıyor, 2-3 kişi intihar etti o hisse yüzünden. Adamlar verdiler coşkuyu, alacakları varsa aldılar, hisse yerinden oynamadı ya. Ve millet de daha sonrasında aman bu artacak diye giren insanların tamamı da işin sürecinde patladı. Şu an kaç lira oldu onu bile bilmiyorum. Yani son 10 yıldır belki de beklenen işlerden biriydi. Hülasa efendim, fon dolandırıcılığı diyelim biz buna. Fon operasyonu demeyelim. Fon dolandırıcılığıyla Türkiye'nin 15 milyar şu ana kadar bilinen 15 milyar dolar parası, 900 milyar civarındaki parası şu an itibariyle yok olmuş durumda. Gazeteciler ortaya çıktı. Dün Cüneyt Özdemir ilginç bir şey paylaşmış. Haklı da bir veri paylaşmış. Masak insin dedi ki, masak indi. 7 sülalesine kadar araştırın dedi. Yani 7 sülalesine kadar mal varlığı değişimine de gerekirse bakın. Sadece fon şirketleri mi, kimin üzerinden hareket olduysa, gelin hepsine beraber bakalım. Lütfen hepsine beraber baksınlar. Haklı olduğu taraf Cüneyt Özdemir'in söylediğinde, yani dün hoşuma da gitti. Bunun maliyetini emekli ya da biz ödemek zorunda değiliz. İşçi de ödemek zorunda değil. Bu bize yansımak zorunda değil. Ama yansınması için ne yapmak lazım? Bu parayı birinin tahsil etmesi lazım.
3: Cem Küçük tutuklandı biliyorsun.
0: Evet.
3: Bu adam gazeteci. Bu adam borsacı mı, bu adam şu mu bu mu? Değil. Ama bu işte yapıya benzer bir şekilde parayla haber ürettiren, haber yaptıran ve o haberlerle de arkasında bir algı oluşturan.
0: Evet.
3: Cem Küçük'ün üzerine baktılar. Dediler işte ya bu adam işte önce bir ufak hesaplar. 3000 TL, 5000 TL hesap hareketleri var. Ve bunu da şirketlerle bağlantılarını kurmuşlar. Sonra bir tane medyada şu çıktı. Ya Cem Küçük ne yapmış? 3000 lirayla 5000 lirayla ne olur? Sen bu adamı niye tutukluyorsun? 2 gün önce işin asıl örtüsü çıktı, ortadan kalktı. Hı. Çantacısını da gözaltına aldılar. Cem Küçük'ün çantacısı. Son 6 aydaki hesap hareketleri 200 milyon TL'nin üzerinde. Son 6 ay. Cem Küçük'ün çantacısı olan. Şimdi bu işler de böyle. Evet. Her tarafından, kimi gazetecilikten, kimi işte Telegram kanalları, öbür taraftan, diğeri o al satlardan ve işin içinde şeyler de var, bankacılar da var. Yok mu? Ve onlar da var. İşlem yapan şirketler yok mu? Bunlar
0: var.
3: Da var.
0: Hepsi var.
3: Yani hülasa artık bu vücudun içerisindeki, sağlıklı vücudun içerisindeki o irin, o hastalıklı, o iltihaplı yer nereyse, devlete düşen sonuna kadar onu kazımak. Yapacak başka hiçbir şey yok. Ucu nereye giderse gitsin. Bunu yapmazsa bak o MSGI Bu uluslararası derecelendirme kuruluşu Türkiye hakkında, borsa hakkında rapor veren. Ta geçen sene şey yapmış. Raporunda rapor Türkiye'deki borsada işte şu konularda spek hareketler var, güvenilir değil ve bunlar izlenmez. Şimdi bu olay ortaya çıkınca yeni rapor çıkıyor. Diyor ki size diyor 2 ay Kasım'a kadar, Kasım'da bir denetlemesi daha var. Kasım'a kadar bu işleri hallettin. Halletmezsen diyor güvenilir olmayan borsalar statüsüne sokacağım seni diyor. Ne demek bu? Yurt dışından gelen
0: dış yatırımcı tamamen gidecek.
3: Hepsinin güle güle gitmesi evet. Demek. Sana yatırım yapmaması demek. Senin borsanın, hissenin en az %30 oranında düşmesi demek. %30 dediğimiz rakam trilyon dolarlar. Çok büyük bir para. Tüm dünyada itibarının kaybolması demek. İçeriden ve dışarıdan yatırımcıyı senden kaçırması demek.
0: Halicim şu haliyle, şu haliyle sence yani çok açık söylüyorum. Yabancı yatırımcı için bir itibar var mı ya? Bak mesela şu an şu fon soruşturması. Şimdi fon soruşturmasında yeni süreç var. Masa inceleme talebi gelmiş, geçtik. SPK, sermaye piyasası fonların tasfiye sürecini 6 aya çıkartmış.
3: Bu bir adım.
0: Şimdi 3 ayda 6 aya çıkarttı. Şimdi yeniden bir uzattık tamam mı? Gelişme.
3: Şimdi seni gördü. Dibi
0: aynen öyle dibini
3: diyor.
0: Gördü. 3 ay olarak belirlenen tasfiye 6 aya çıktı. Kurul 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinden tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde 2 bankayı yetkilendirmişti. Fonlardaki tasfiye kararı netleşti. Şu anda da fon şirketlerinin hemen hemen tamamının yetkilisi gözaltına alındı. Tamam bu da bir gelişme. Burada en azından bir şey var. 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu ve katılma payları TEFAŞ'a işlem gören tüm yatırım fonları işletilme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verildi. Kapı açıklamaları geldi ve burada 6 ay süreç dedi. Masada yeni inceleme talebi gitmiş. Hadi bunları bir inceleyin bakalım demiş. Ödeme takvimini düşünebiliyor musun? Şimdi para yenmiş. Geriye kalan kısmında geçtiğimiz günlerde biliyorsun varlık fonu da girmişti işin içerisine. Varlık fonu bazılarını alacak, bazılarını devralacak, bazılarının ödemesini yapacak diye. Varlık fonu kimin Halil'cim? Varlık fonu da bizim. Varlık fonu da devletin. Varlık fonu niye alsın fonun finansmanını? Birikim evi miydi neydi o firma? Hangisiydi? Bir evin firması. Bir evim. İki tane şirketin fonlarını alalım. Niye alıyoruz varlık fonuyla? Ya bu adamlarda bir sıkıntı vardı niye izin verdik? Varlık fonu dediğimiz şey mesela bizim Anadolu Holding'de istikbalede verdiğimiz yer değil miydi varlık fonu aynı zamanda? İşte bilmem bir şey hissesinde verdiğimiz Türk Telekom hissesinde verdiğimiz yer değil miydi varlık fonu? Şöyle, varlık fonu bizim...
3: Evimle bir evim orada işlem yap o 7 tane o finans şirketlerinin her birinin arkasında da birçoğunda da holdingler var. Evet. Holding bünyesinde katılım evim ve bir evim var. Ve o Tera yatırım fonu da bunu pusuladan almaya çalışıyor. Aslında şimdi geçen sene konuştuktan sonra işte bu araba mevzunu aldıktan sonra o 7 tane yatırım fonu şirketinin arkasında kim var? Şimdi orada bilmem ne yatırım fonu. Bunun alt fonları var 131 tane. Tamam da bunun arkasında kim var? Şahıslar ve holdingler. Bu holdingler başka hangi işleri yapıyor? Sadece borsa işlemleri mi yapıyor? Yoksa başka yatırım şirketleri mi var? Birçoğu asıl iştigal alanı inşaat Mustafa. İnşaat işleriyle de uğraşıyorlar. Bir tarafta işte bu bir evim ve katılım evim de aynı şekilde holdingin içerisinde ismi aklıma gelmedi. Hatırıma gelirse holding ismini de söyleyeyim. Aslında büyük holdingler bunlar. Diğerleri sanayi, teknoloji üzerinde dev olan şirketler birçoğu. Ama ne yapmışlar? Aslında o şirketleri de burada paravan olarak kullanmaya başlamışlar bir süre sonra. O hacimleri yükselterek falan. Sonrasında işte bu katılım evim ve bir evimde işte o saadet zinciri mantığıyla bu sistemin içine dahil ediyor. Onun büyümesi raporları ve yani birden 500'e çıkması şirket olarak söylüyorum. Çıkması da bunların fon şirketlerinde daha çok para kazanmasına ve yeni yatırımcı çekmesine neden oluyor.
0: Parlattıkça parlatıyoruz. Ya, parlattıkça parlatıyoruz.
3: Her taraftan müthiş. Parlatıyorlar.
0: Müthiş. Şu an itibariyle kaç kişi tutuklanmış?
3: 200'ü geçmişti.
0: 4.
3: Kaç?
0: 4.
3: Ha yok gözaltına alan 200 kişi.
0: 51 kişiye de yurt dışı. 51 kişiye de yurt dışı yasağı kararı verilmiş. Fon soruşturması olarak bilinen soruşturmada geçen hafta 4 şüpheli tutuklanmış. 51 şüpheliye de yurt dışı çıkış yasağı verilmiş. Konu birazcık uzadı. Kusurumuza bakmayın. Mesele keşke işte atıyorum Kayseri Türkiye'nin diğer gündemleri filan diye de konuşsak. Ama mesele şu çıkan rakamın büyüklüğü bizim batık bankalar dönemimiz vardı ya. o rakamın yaklaşık 10-15 katı filan rakamsal olarak, rakamsal hacim olarak. Müthiş bir rakam patlıyoruz ve bu devletin üzerine ya da milletin üzerine yük olarak kalıyor. Hadi şu an dedi ki devlet, bana ne kardeşim, olmasaydınız fonda düşmüş, bana ne, kim ne yapıyorsa yapsın dedim. Bu para gitmiş alandan. Bu para ülkeden çıktı. Yani sen bu operasyonun tetiğine baktığında, tamam 4 kişiyi tutukladın, 50 kişiye de yurt dışı yasağı kararı verdin. Peki diğerleri varsa... Yani düşünsene ya, sen 900 milyarlık bir para çalacaksın, 15 milyar dolar para çalacaksın ya da bir operasyon yapacaksın. Sonra da kuzu kuzu memleketin içinde bekleyecek misin? Kripto para denilen bir şey var, fiziki çıkışlar var, altın var, var oğlu var, var oğlu var. Tutturabilir miyiz buradan? Hani bizim hırsızlık hikayelerinde ülkede yaşadığımız halde hırsızı yakalarız ama malı bir türlü bulamayız. Malı nadiren buluruz. Şimdi bizim eşekli hırsız vardı ya, onun gibi olursa işte eşekle forkliftle şeyi kaldırıyor, eşekle öbürünü götürüyor. Tarlanın ortasına da köpeğin yanına da 100 gram altını çalıyor. Bak böyle bir vizyonsuz hırsız olursa toparlarsınız, bulursunuz ama bu değil de bunun gibi profesyonel hareketler olduğunda.
3: Şeytana papucu ters yedirecek kadar işin kurnazlığını bilen, aslında kafası çok çalışan.
0: Ülkenin ekonomi yönetimi ve denetim mekanizması bence sil baştan kendini çek etmeli. Kesinlikle. Ve bu işin içerisinde kelle alınacaksa ya da birileri işinden gücünden olacaksa hızla ve lütfen tutuklanarak, anladın mı, cezalandırılarak. Çünkü vatandaşın ve ülkenin buna ihtiyacı var. Yani yapanın yaptığının yanına kar kaldığı bir ülke olmak istemiyoruz. Gölgeler büyüyor ve güneş batıyor. Biz hikayenin içerisinde sürekli olarak aynı noktaya geliyoruz. Yani mesela bak, biraz önce çok güzel bir şey söyledin Aracığım. Biz Orta Anadolu'da da yaşadık aynı hadiseyi. Şimdi dün müydü, ondan önceki gün Yusuf işte Hulusi Paşa ile Ayşe Hanım'la görüşerek bir ufak bir yazı hazırlamış. Selam olsun kendisine de. Şimdi biz görüştük aslında Orta Anadolu'yla. Biz Orta Anadolu'ya Orta Anadolu'nun sendikasıyla görüştük. Bir şey yapılabilir mi, kapatmayın dedik filan hadisesi var. Ben biliyorum siyaset bunun için çabaladı. Burada da söylemiştik zaten. Hani Memduh Başkan da işin içerisine girdi. Paşam gitti, Ayşe Hanım girdi, diğer vekillerimiz girdi. Ne yapılabilir acaba? Ve firma dedi ki, Orta Anadolu dedi ki, ben üretime devam etmiyorum dedi. Güzel. Şimdi bunu dediği için bazen ahlaksız diye tabir edilen alanlarda dönüyorum. Orta Anadolu'yu, koskoca fabrikayı, birlik mensubatı bu fon şirketlerine vermez miydik? Dünyanın en büyük tekstil devlerinde bünyeye kattık, buna satın aldık, şu oldu bu oldu holdinglere denmez miydi? Bak batarken de adamlar çıkardı ama sonuç değişmiyor. Yani biz devam eden süreçte fon şirketlerini, batan firmaları, büyük firmaları, küçük firmaları görüyoruz. Ama sonuca bakmış olduğumuz zaman ne üretiyoruz diye bakmamız gerekiyor. Ne üretiyoruz? Şimdi geçtiğimiz günlerde pazartesi salıydı herhalde, tam hatırlamıyorum, ya da çarşambaydı, çok emin değilim. Bursa Milletvekili Selçuk Bey var, Kayseri'li aslan Selçuk. Türkoğlu, enteresan bir mizacı olan, enteresan yaklaşımı. Ankara'da da görüşmüştük, burada da görüştük. Basın toplantısı yaptı. Tam basın toplantısına gittik. Verileri açıklıyor şimdi. Bizim elimizde de olan ama bazen okumadığımız veriler. Türkiye üzerindeki verileri açıklıyorsunuz. Son 5 yılın içerisinde %25-26 olan ihracat oranının gayri safi milli hasılada %15'e düşmüş herhalde. Üretim oranının hakeza %24-26 seviyeyi tam hatırlamıyorum, 15-14'lere düşmüş. Bizim tartışmamız gereken nokta burası değil mi? Şimdi bak, bırak tüm ekonomik verileri. Elimiz rahatladı, borcumuzu ödedik, ödeyemedik. Geçiyorum bunları. İhracatın, gayri safi milli hasıladaki ihracatın %25'lerden %15'e dönüyor, düşüyor. Ve kademeli olarak mesela 23, 19, 16 filan diye gidiyor. Ve ortalama beklenti bu dönem itibariyle o. Yani senin tüm alanındaki ihracat oranın. Efendim çok mu düşük? Ya düştüğünü nereden baktığına bağlı. Yani biz bir şeyi üretiyoruz, ürettiğimizi de satıyoruz. Sattığımız oranın toplam bütçemizdeki payından bahsediyoruz. Satış düşmüş. Bir işletme düşün. Bir işletme kendi içinde, personel kendi içerisinde yemek alışverişi yapıyor, bilmem bir şey. Dışarıya sattığın ürünü sormaz mısın işletmenin rahatlığı için? Düşmüş kardeşim. Dönüyorsun, aynı düşüş üretim sanayinde de geçerli. Yani ihracat düşerken üretimin de aynı paralellikte düşüyor. Buradan şunu anlayabilir miyiz? Üretmiyoruz artık biz. Daha doğrusu daha az üretiyoruz desek doğru mudur Ali'ciğim?
3: Tabii.
0: Daha az üretiyoruz. Şimdi burada insanlar şöyle diyor, çok özür dilerim, işte biz İHA yapıyoruz, SİHA yapıyoruz. Yapıyoruz ve inşallah daha fazlasını da yaparız. Bura ayrı. Bakın her gün insanların tüketebileceği bir İHA SİHA üretmiyorsunuz. Bunu ülkeler bazında, doğru mu, sanayi bazında alıyor insanlar ve İHA SİHA'nın üzerine de geçerek burada kocaman bir sektör oluşturabilirsiniz, oluşmaya başladı. Burası ayrı. Ama gıdayı dışarıdan alıyorsun, domatesi gerektiğinde dışarıdan alıyorsun, misal veriyorum, diğerini dışarıdan alıyorsun, dışarıya ne gönderiyorsun? Tarım göndereceğiz, şey çıktı, ilaç çıktı, böcek çıktı, gönderemedik. Ha, pestisit çıktı bin yaşa. İşte mal göndereceğiz, Çin önümüze geçti. Tekstil artık işçiliğimiz pahalı, mobilya aman kırılıyoruz. Peki ne satacağız abi biz? Ne satacağız ya? Yani şimdi geçen başlıklardan bir tanesi, çok özür diliyorum, birazcık çenem düşüyor. Mobilya sektöründe tehlike çanları diye ekonomi attı bir haber yapmış. MOSFET başkanına dayandırmış. Diyor ki işçilik maliyeti %50'yi aştı ve istihdam kaybediyor diyor. Şu an mobilyadaki işçilik maliyeti Ahmet Güleç'in beyanına göre, MOSFET başkanının beyanına göre %50'yi aşmış işçilik maliyeti. Nasıl rekabet edeceğiz? Mobilyayı niye söylüyorum? Bu da Kayseri'nin lokomotif olduğu için söylüyorum. Yani şimdi Orta Anadolu gitti, yerine Tomtaş açtık diyebilenler mobilya giderse yerine ne açabilecekler? Böyle bir derdimiz yok ki. Böyle bir alanımız da yok. O zaman bizim bu uykudan bir an evvel uyanmamız lazım. Ve şu an dikkat et Halicim, 2023'ten bu tarafa biz mali politikalar ve mali politika kurulları kurarken tek odaklandığımız iş var. Enflasyona sahip çıkmak, enflasyona sahip çıkacağımız için doları, euroyu vesaireyi baskılamak. Var mı başka yaptığımız bir şey? Sonucumuz ne? Dördüncü yıla döndük, üçüncü, dördüncü yıla döndük. Doğru mu Mehmet Şimşek geldi geleli? Tamam, bir politika vardı. Yani biz Nurettin Nebati'ye karşı laf söylüyorduk. Mehmet Şimşek'ten de başka bir performans bekliyorduk. Bir yılın, iki yılın içerisinde düşürürsün enflasyonu, döneriz. Ondan sonra malzemeye bakarız ne olacağına. İşçilik maliyetinin tavan yaptığı, üretimin durduğu yerde biz hangi işten bahsedeceğiz? Yani dön, aynısı biraz önceki senin söylediğin koca koca holdingler ve firmalar içi boşalmış, boşaltılmış. Niye? Üretim yapmaktan ya da bir şey yapmaktan vazgeçmiş. Üç kağıt ya da üç kağıt operasyonunun içerisine malzemesini, fabrikasını verip geri çekilmeyi tercih etmiş. Nasıl çıkarsan çıkışın içerisinde.
3: Artık biz üretim ekonomisinden tüketim ekonomisine, üretimden imalat sanayinden hizmet sektörüne doğru yavaş yavaş kayıyoruz. Maalesef ki maalesef. Gidişat bu. Bilinçli bir şekilde mi yapılıyor bu? Tabii ki değil ama görünen ve yapılanların sonucunda insanlar bu yöne doğru gidiyor. Sonra diyoruz ki kafeler niye dolu? Hizmet sektörü, oteller dolu. Hizmet sektörü gibi.
0: Sabah denk geldim bir videoya, çok da hoşuma gitti. Niye kafe açılır diye bakıyor. Şimdi bak, yaptığın işin içerisinde bir üretim yapıyor musun hesabından bakacak olursan. Kafede ne yapıyorsun? Aslında sadece sunum yapıyorsun. Kahveyi sen üretmiyorsun, doğru mu? Tabii. Makinesi hazır. Kahve bakıyorsun, tabii onu da sen üretmedin, kahve basıyorsun, veriyorsun. Bu arada dükkan kirası veriyorsun, bu arada 2-3 personele iş imkanı vermiş oluyorsun kendince, Allah bereket versin. Her yer kafe. Bizim burada da var diye konuşuyoruz ama buranın bir adım ötesindeki sancıya bakacak olursan, bir adım fazlasına bakacak olursan İstanbul'da, Ankara'da vesaire de her yer yer gök kafe oldu. Peki bu kadar kafe ne üretiyor? Hiçbir şey. Hizmet üretiyor mu? Yok, hizmet de üretmiyor. Sadece bir keyif alanı üretiyor. İnsanların boş gezeceği, bomboş durabileceği bir alan üretiyor. Var mı başka bir nokta? Hepsi bunlar ibaret. Ve bu ekonomik olarak ciddi anlamda zul. Ve hatta gazeteci diyor ki yani bu kadar yapılacak şey bu. Yatırım yapılmaz artık diyor. Hani yatırım yapılmanın ötesinde bir üretim yok. Sadece 1'e alıyorsun, 5'e satıyorsun, 3'e satıyorsun, 4'e satıyorsun, hikayen bitiyor. Bu kısmın dışına çıkmamız gerekiyor. Geçen gün de söyledim aynı hadiseyi. Açtığımız kafe, açtığımız lokanta, açtığımız bilmem bir şey kadar fabrika açmadık. Bu dönem üretim adına hiçbir şey açmadık. Senin dediğin de doğru. İncesi olsa bedi üretimini genişletenler var. Kaç kişi olduğuna bak. Kaç tanesini abi yeni bir motivasyon, yeni bir alan açtık diyene bak. Bir de son durumumuza bak. Üretimin bu kadar durduğu bir yerde ekonominin iyi olmasını bekleyemeyiz. Enflasyonu düşürmeyi bekliyorduk. Bence onu da bekleyemeyiz. Bir şey üretmiyorsan nasıl enflasyon düşürür?
3: Üretmezsen enflasyonla mücadele etme imkansız. Sadece tüketim ekonomisine dönüyorsun. Şimdi bakıyorsun, bundan 20 sene önce Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 200-210 milyar dolardan bugün geldiğimiz noktada 1.6-1.7 trilyon dolara çıkmış. Güzel mi? Evet, güzel. 7-8 kat artmış mı? Evet, artmış. Tamam. Artışın yönü ve içeriği, o dönemki tarımın toplam gayri safi milli hasıla içindeki payı, üretim, sanayi endeksi, hizmet sektörü, turizm sektörü, hangisi ne içerisindeki yüzdesel oranları. Döndük dolaştık bugüne kadar. Geldiğimiz noktada işte Türkiye'nin 1.6-1.7 trilyon dolarlık toplam gayri safi milli hasılanın içerisinde tarım ihracatın 100 milyar dolar, mobilya ihracatın 35 milyar dolar. Tamam, tarımda iyiyiz. Hatta dünyada ilk 5 ülkeden de biriyiz. Ama öbür taraftan bir bakıyorsun, tek başına bir Hollanda 130 milyar dolar yapıyor. Sen 100 milyar dolar. Ülke olarak sen onun 50 katı büyüklüğündesin. Ama işte orada da tarımda da o inovasyonla birlikte katma değerli. Ya tarımda katma değer. Evet oluyor. Sen bu şurada buğdayı üretiyorsun, kilosu 5 TL. Adam orada bir tane lale soğanı üretiyor, kilosu 500 TL. Al sana 100 katı fark. Oluyor mu? İşte böyle oluyor ki lale soğanı da Isparta'dan, Osmanlıların son döneminde lale devri zamanında Hollanda'ya gitmiş olan bir ürün. Normalde bizim topraklara ait olan bir tarım ürününden bahsediyoruz. Gibi gibi, her şeyde öyle. Bakın ne diyordu? Türkiye'nin ihracatında kilogram bazındaki değeri 4 dolar. 4 dolar bir kilogram ihracat. Bu böyle. Tüm dünyada böyle ölçülür. Ama savunma sanayine geldiğin zaman 10 bin dolar bir kilosu. Sen şurada üretiyorsun, su atıyorsun, su üretiyorsun, işte ihracat ürünler, tarım ürünleri, ama adam sana bir kamyon, hani marka da söyleyeyim, bu reklama gireceğini zannetmiyorum, iPhone gönderiyor. Bir kamyon, bir kamyon kaç milyon dolar yapar ya? Senin bir kamyon buğdayın kaç lira? İhracat anlamında bir kamyon iPhone kaç lira? Tamam, tamamen teknolojiye dönelim değil ama tarımda da o inovasyon lazım, katma değer lazım. Her yerde lazım bu katma değer.
0: Şimdi burada tarımı pas geçemeyiz. Bize tarım da lazım.
3: Lazım.
0: Mekanizmayı şöyle kurmak lazım. Bir, önce dışarıdan aldığımız ürünü içeride üretmenin derdine bakmamız lazım. Geçen ay, geçtiğimiz iki ay içerisinde yerli cep telefonu üretmeye çalışan 3 tane firma üretimi durdurup kapatmış.
3: Başarılı olamadı.
0: Dışarıya,
3: bir tanesi de Kayseri merkezinde.
0: Ne yazık ki. Dışarıdan ürün almak için canımız çıkıyor. De dolar baskılanmış haliyle. İçeride aynısının muadilini yapmaya çalıştığın zaman teşvik yerine köstek görüyorsun. Dışarıya verebileceğimiz tüm paradan bir önce bizi toplayabilmemiz. Ne kadar yapabiliyorsak bunu içeride üretebilmemiz lazım. Efendim dışarıda 10 lira, biz içeride üretiyorsak 11 lira. Tamam, biz 11 üretelim. Biz 11'liği almaya teşvik edelim insanları. Bunu da devlet teşviğiyle vesairesiyle, vergi yükümlülüğüyle değiştirsin. Biz bu, öncelikle buna ihtiyacımız var. İki, biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Sadece tarımda katma değer değil, tüm yaptığımız ürünlerde katma değer oluşturmamız lazım. Şu an biz çok uzun zamandan beri yarı Çin modelini kendimize uygulattık. Çin'den, Çin'le aynı fiyata, çünkü biz Avrupa'nın hemen dibindeyiz. Çin 10 dolar üretiyor. Çin'den Avrupa'ya gitmesi 20 doları buluyor. Biz 15 dolar üretelim, 19 dolara da 20 dolara da biz buradan yakınından teslim edelim idi. Çin son düzlükte ve bizim de döviz kuru pozisyonumuz sebebiyle bu işi patlattı. Biz şu an Çin'in önünde geçebilecek sektörümüz kalmadı. Ve hatta bir adım ötesi, Çin tüm sektörlerde ben varım diyor. Şu an nerede iyisin? O kadar güzel bir ekonomik model var ki orada. Aç bir ekonomik model var ki. Çay kaşığında iyisin mesela, değil mi? Çok güzel çay kaşığı yapıyorsun. Çin onu da yapıyor. İşte araba yapıyor, onu da yapıyor. Telefon yapıyorsun, onu da yapıyor. Boş bulunan tüm pazarlara müthiş derecede salgılanan vaziyette. Yani senin Çin'in önüne fiyatla geçebileceğin bir alanın kalmadı. Döndük, kaliteyle geçelim. Çünkü Çin malı kalitesiz olurdu. Yo, Çin malı gayet kaliteli hale dönüştü. Bu adamlar öyle dandik dandik mallar üretip bize sata sata acemiliği bizde attılar tabiri caizse. Şu an cayır cayır ürün üretiyorlar.
3: Bizde de tüm dünyaya sattı.
0: Tabii canım, tabii biz derken herkes. Şimdi adamlar işi de öğrendi. Peki kalite fena değil. Ürün iyi. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Şimdi Trump'ın Çin'le mücadelesi var ya, ekonomik yaptırımlar filan. Ha, kendi bütçesi diyorsun. Ya tabii ki düşünecek bütçesini. 19 tane mal alıyoruz Çin'den, bir tane mal satabiliyoruz. Bir tane mal satabiliyoruz. Ondan sonra açık çıkıyor.
3: Ne satabilirsin ki Çin'e? Düşünsene Türkiye'de.
0: Maksimum ham madde.
3: Ne satabilirsin?
0: Ham madde.
3: O kadar.
0: Maksimum.
3: Ham madde.
0: Demirse o, demir, oysa
3: Çin'de olmayan ne varsa, hangi bor mu? Sen oraya bor satarsın. O kadar.
0: Aynen öyle. Bu kadar. Bunlar ibaret.
3: Ve her adam, şey senden daha ucuz.
0: Tabii. Adamlar dünyanın fabrikası olma noktasında çok büyük bir adım attılar. Yani ve hatta önümüzdeki kaç diyorlar? 2030 konseptinde, 2030-2032'de filan Amerika ekonomisinden daha büyük, daha güçlü bir ekonomi haline geleceği aşikar. Şimdi biz burada pozisyon almamız gerekiyor. Pozisyon neyle alıyoruz? Enflasyonu düşüreceğiz. Tamam, düşürelim. Lütfen. Düşen bir enflasyon yok. Bak, Kasım Aralık'ta düşer birazcık zam gelirken.
3: Tabii. Birin altında açıklarlar.
0: Zam gelecekken, maaşa zam gelecekken düşer. E doları baskılıyorsun. Doları baskıladığın için sanayici iptal. Bak Ekim ayında Anamob başlayacak. Mobilya fuarı başlayacak. Ben bu hafta yarın itibariyle Ankara. Oradan hatta bir İstanbul'a geçeceğim. Orada bir fuar var. Uzaktan bağlanacağız en azından şimdiden de. Sen buradan biz oradan devam edeceğiz. Tamam. Peki bu kadar hareketliliğin içerisinde ne alıp satıyoruz? Hangi ticaret var? Hangi üretim var? Allah aşkına ya. Hadi bak yıllarca burada çalıştın. Tarım üretimimiz Kayseri olarak çok azdı. Şimdi ihtisas tarım OSB'lerle falan hareketlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah olur. Azdı derken kötü bir üretimimiz yok. İşte pancarımız var, patatesimiz var, soğanımız var, elmamız var. Hani bu tür ürünlerimiz var. Kabak çekirdeğimiz var. Var. Kötü değiliz. Ama tarım üretiminin nevi kırsaldaki yayılım alanı veya kaç kişiyi kapsadığını göz alarak söylüyorum. Tarımı şuraya koyduk. Ne var bizim ürettiğimiz bu şehirde?
3: Kayseri olarak. Hı-hı. Çelik kapı mobilya.
0: Bitti. Pastırma sucuk.
3: Bir de şey de var yani ufak böyle küçük ev eşyaları, elektronik dediğimiz fırın.
0: Mini ev eşyalarında fırın. Patladık. Firmaların hepsi zorda biliyorsun. Tekstille zaten patlamıştık. Yani. Kallavisi oldu Ortadoğu'yla beraber. Şimdi elimizde mobilya, çelik kapı kaldı. Köksal Bey'le geçen gün karşılaştık fuar sonrasında. Şeyin başkanı, derneğinde başkanı çelik kapıcıların. Nasıl geçti dedim. Abi iyiydi dedi. Yani fena değil. Hani şartlara göre iyiydi dedi. Çelik kapıda sonsuz bir alanın yok. Burada Çin yine önünde duruyor. Moda vesaire tarzlara gidersen İtalya, Avrupa, İspanya, Polonya önünde duruyor. Kendi içinde. Geriye mobilya. Mobilyada hareketimiz nasıl? Sen burada gidiyorsun mobilya almaya atıyorum. Geçen gün gidiyorsun bakıyorsun mobilyaya. 100 bin lira, 150 bin lira, 200 bin lira diyorsun. Ne yapar 200 bin lira? 4 bin dolar, 5 bin dolar. Çin zaten 1000 dolara evin takımını diziyor. Evin takımını 1000 dolara diziyor zaten. Ve buradan nefessiz hale geliyoruz. Ve bu insanlara kimsenin yol gösterecek hal dermanı yok. Ha iş işten geçtikten sonra taş başa çıktıktan sonra... Orta Anadolu'ya yani çok söylenecek vardı söyleyemiyorum. Bu sezon çok böyle kıvrak cümlelerle başlayamadım. Yaşlanıyorum herhalde. Fabrikaya telefon açıyoruz. Gitmeseniz olur mu kapatmasanız olur mu? Yok. Gündem ora değil. Ben şimdi şehrin tüm siyasilerini, tüm erklerini, tüm alanlarını söylüyorum. Yarın bir gün mobilya sektöründe aynı sorun olduğunda hangisine kapatma diyebileceksiniz?
3: Tabii. Kaç tane fabrika var.
0: Aynen. Tedarikçilerle, hangisine yani kapatma diyeceğiz? Beraber. Döndük. Aynı zararı, Orta Anadolu'nun yaşadığı aynı zararı. Buradaki X, Y, Z mobilya fabrikalarından biri yaşasaydı. Hangisi duracaktı? Durmak isteyecekti. Hakikaten zarar ateşten gömlek. Nereye gidecek adam? Ya bırakıp gidecek, ya kapatacak, ya da ben bu işten çıkayım diyecek. Eğer biz buna önce tedbir almazsak, sonraki dönemde her firma için teker teker yapılacak bir şey var mı demek zorunda kalırız. Bu da teşvikle, krediyle olacak işler değil. Pazar değiştirerek, pazar geliştirerek, pazar açarak ve ülkenin ekonomi politikalarını sil baştan görerek ve inşa ederek yapılacak bir iş. Yaptık, yaptık. Yapmadık, Orta Anadolu'dan bir daha Orta Anadolu çıkar mı Haricim? Bitti o
3: hikaye. Çıkar da 50 sene sonra.
0: Aynen öyle.
3: Çıkar yoksa.
0: Hele hele o fabrikaları, makineleri dağıttın. Ortalık dümdüz oldu. Ondan sonra dön Halil çıksın desin ki ya ben inanıyorum. Ben koskoca bir tekstil devi olurum. Olursun. Yani olursun. Kameralarla artık yapıyoruz yani olursun. Ama zaman alıyor işte. Ömür yeter mi? Orası ayrı bir hadise. Koskoca bir çınarı bu kadar hızlı tüketemezsin. Yerine filan dikeceğim diye tüketemezsin.
3: O zaman şunu da yapacak bak. Yine dönüyorum dolaşıp tamam şirketler adam 70 yıl önce bunu kurmuş. Babası dedesi kurmuş. Ve birbirlerine aktara aktara devir devam ede de nesillerle bu işleri yapıyorlar. Ama belki kendi göremiyor. Belki o sarmalın içerisinde. O zaman senin OSB odan niye var? Ticaret odan neye bak? İşte tam da bu işler için var. Önceden görecek, raporlarını hazırlayacak. Belki de Orta Anadolu mensuplarından 10 sene önce deseydi ki ya dünyanın gidişatı bu. Evet. Önümüzdeki öngörü bu. Sen bu halde gidersen 10 sene sonra kapatma ihtimalin yüksek. Bakın bu tür raporlar var. Bu tür analizler yapılıyor. 10 sene sonrası, 20 sene sonrası geliyor senin şirketini inceliyor, senin finansal yapısını, karlılık oranlarını, dünya nereye gidiyor, kim nerede artmış, nerede azalmış ve 10 sene sonra ne olacak? O öngörü, senaryoları, iyi senaryo, kötü senaryo yapıyor. 10 sene önce deselerdi ki ya da 15 sene önce Orta Anadolu diyor. 15 sene sonra 2026 yılında böyle böyle olacak. Sen şimdiden şu yapısal değişimi ya da sektör değiştirmeyi ya da üretimin yönünü değiştirmeyi ya da makineden insana, insandan makine yoğun sisteme dönüşmen lazım diye demişler midir diye düşünüyorum. Zannetmiyorum. Hı hı. Hiç zannetmiyorum. Peki o zaman bugün diyoruz ya, yani şimdi yakında ticaret odası seçimleri olacak. Oturduğu yerden değil sahadan yönetim. Yok öyle bir şey. Senin işin geleceği öngörmek, mevcudu değerlendirmek, dünya nereye gidiyor, Türkiye nereye gidiyor, Türkiye'nin içinde Kayseri nereye gidiyor, 10 sene sonra, 5 sene sonra ne olacak? Bu simülasyonları hazırlayıp, firmalarla bu toplantıları yapıp, sonrasında firmalarla ve bürokrasiyle görüşüp, o gidişat olan noktaya gelmek. Belki yeni fırsatlar var. İşletmeci firmaların görmediği ve yatırım yapmak istediği. Ya ticaret odaları sana ödüyorlar. Bunun için olması lazım ya? Yoksa aidat toplamaktan başka ne yapıyorlar Allah aşkına? İki tane İstanbul'dan ekonomist, iki tane gazeteci yazarı getirip de burada seminer verdirdim demekle ticaret odası olunmuyor. Yanlışım varsa söyleyin ya. Deyin ki Halil sen yanlış biliyorsun. Hayır bu adamlar şöyle yapıyor deyin. Ben 15 yılı bu SB'nin içinde geçtim. Burada, üst yönetimde hiçbirini görmedim, duymadım.
0: Burada sadece odaları tek başına suçlamak yeterli değil. Şimdi odaların fikiriz. Burada yapacağı çok tabii iş ki. Var. Yapamadıkları, yapmadıkları
3: Kayseri
0: vesaire.
3: Kayseri özünde konuşacağım. Neyi anlatacağım? Kayseri anlatacağım.
0: Ya tabii ki bak burada problem değil. Ama üyenin de problemi var. Üyenin de problemi var. Bak şuradan gidelim. Kayseri OSB'nin konferans salonuna diyelim ki Sayın Başkan bize müsaade edersen biz burada sanayici şunu anlatacağız. Başkan yapar, işi gücü rast gelsin. Tüm sanayiciye tek tek mesaj alsın. Gelin böyle çok önemli bir konuda bir araya geleceğiz desin. Salonu 30 kişiyi dolduramayız.
3: Hemfikiriz.
0: Şimdi getirsin anlatsın vesaire diyorsun. Ne yapsın? Kulağından tutup hepsinden kapasite raporumu istesin. Bak savunmuyorum. En çok sanayi ve ticaret odalarını eleştiren birisi olarak söylüyorum bunu. İşletmecinin de sanayicinin de tüccarın da hareketlenmesi gerekiyor. Mesela komiteler var, komitelerin üzerinden ben bu ya o komitedekiyle insanların alana inmesi gerekiyor. Geçtik. Bu alandaki insanların ticaret odasından çözüm alabileceği noktayı bilmesi gerekiyor. Sen şimdi bunca yıldır işin içindesin. Ben de bunca yıldır işte şirketlerimiz, onlarımız, bunlarımız vesaire. Ticaret odasından gidip o da kayıt evrağı almanın dışında ne isteyebildik? Esnafa bir sor. Desin ki ben ticaret odasına gidip şunu şunu şunu isteyebiliyorum diyebilecek bir esnaf gösterir.
3: En fazla isteyebileceğin şeyler raporlar.
0: Evrak istersin.
3: Evrak.
0: Bu kadar.
3: Başka bir şey yok.
0: Şimdi vatandaş bunun farkında. Peki o da bunun farkında mı? Mesela biz şu alışkanlığı yapsak efendim ticaret odasından siz işletmeniz özel şöyle bir rapor alabilirsiniz. Şöyle bir analiz yapabilirsiniz. Şimdi geçen gün şimdi Ömer Gülsoy aday, Ali Arkan da karşısına aday çıktı. Ali Arkan'ın basın toplantısı var. Gidemedim. Çocuklar takip etti. Baktım ne yapıyoruz, ne diyoruz diye. Kooperatif şöyle oldu, bu böyle oldu. Peki bu üye sizden ne alabilecek? Sen ya ben başkan olayım yarın ya yarın ticaret odasına ben başkan oldum. Halil başkan oldu. Bütçe alıp yönetmenin dışında ne yapabileceksin? Bu adamlar bir şeyler yapıyor. Yani yaptıkları hadise de kapsamın içerisinde. TOB'un ve ticaret ve sanayi odalarının şuna dönmesi lazım. Sanayi odası bir tık daha bu anlamda rahatlıyor. Mesela kapasite raporu diyor, vırt diyor, zırt diyor vesaire. Ticaret odasında 10 binlerce üye var. Şirketi kurduğun anda ticaret odasına merhaba deyip üye olmak zorundasın. Ticaret odasından hangi hizmeti alabilirim ben?
3: Hiçbir şey.
0: Hiçbir şey değilse de bilmiyorum ki. Yani bir kurum benden evrak istediği için ticaret odası üye kayıt belgesi vesaire vesairenin dışında benim bildiğim bir hadise yok. Sonra diyoruz ki bizim odalarımız var, komitelerimiz var. İnsanlar ticaret odasında mesleki birlik olarak ve tüm dünyada bu geçerli biliyor musun? Sadece burada değil. Yani tüm dünyada ticaret odası, Chamber of Choice denilen oda sistemi ve oda mantığı var. Sanayi odası var, ticaret odası, esnaf odası var. Tamam gidiyorsun. Bir aslında sivil toplum, toplumsal yapılanma. Şimdi mesela dön aynısının tersine esnaf sanatkarlar odası var. Üye aidatı yatırırsın. Esnaf kredi kefaleti kooperatifi var biliyorsun. Kredi ihtiyacın olursa kredi kefaletten gidersin, kredi istersin, verirlerse. Başka ne yapılır esnaf odasında? Bak bizi dinleyen bu kadar esnaf kardeşimiz var. Bugüne kadar odanın kapısından gidip ne istemişler? Buna istiyorsan işte atıyorum saatçiler, marangozlar da istiyorsan berberler de istiyorsan başka bir şeydi. Ne yapıyor? Belirlerse fiyat listesi belirler. Bu kadar. Şimdi peki esnaf odaları ya da işte ticaret sanayi odaları esnafına zorla bir şey yaptırabiliyor mu? İşte konferans yaptım, seminer yaptım, eğitim yaptım. Gelen yok. Gelen yok. Zamanında ya çok yapılmış ya da gereksiz yapılmış. Bir anlamı kalmıyor. Çünkü o da şöyle yapıyor. Bakan geliyor, gelin. Vali Bey geliyor, gelin. Belediye Başkanı geliyor, gelin. Önemli bir toplantımız var, gövde gösterisi yapacağız, gelin. İşte atıyorum güvenlik problemiyle alakalı bir seminer yapacağız, gelin. Adam nereye gitsin? İşine mi baksın, oraya mı gitsin? Sen bana gelin dediğindeki programın akışının benim için şunu bilmem lazım. Evet, bu şirketlerin şu birimleri mutlaka şurada olacak. O zaman nerede olacak? Saat 2'de olmayacak. Akşam saat 7'de olacak. Gün içerisinde gidebilir misin Ali'cim bir yere? Biz basın mensubu olduğumuz için, işimiz bu olduğu için gidebiliyoruz. Saat 2'de, 3'te, 4'te yapılan toplantıya nasıl gidecek bu adam? Ay sonusu var, ödemesi var, geleni var, gideni var, misafiri var.
3: Seninle mi uğraşacağım diyecek.
0: Organizasyonda ve organizasyonun yapısında baştan sona problem var. Ve bu Kayseri özelliği tüm illerde, tüm merkezlerde, bizim sivil toplum olarak oluşturduğumuz tüm detaylarda biz bu işi yok ediyoruz. Bak şimdi bir bakıyorsun, MÜSİAD, ASKON, ondan sonra İNOVDER, yeni çıkan derneklerimiz. Bunlar niye kuruluyor? Bunlar niye kuruluyor ya? Bir araya gelelim, bir şey istişare edelim, gerekirse ticaret yapalım, bir şey öğrenelim, hadi Çin'e gidelim, hadi şunu alalım, hadi bunu satalım demek için. Bunların abisi top. Abisi ora.
3: Onların yapamadıklarını ya da o aksiyonu alamadıkları için, o eksikleri gördükleri için yeni yeni oluşumlar çıkıyor.
0: Aynen.
3: İşte o da inovasyon. Onu da değiştiriyorlar. Kendi inovasyonlarını kendi yapıp, kendi yönetimlerini yapıp bir dernek çatısı altında, yine ticaret odasına bağlı, yine OSB'ye bağlı ama orayla hiçbir alakası yok. Kendi içinde 10-20-50 işletmeci firmayla kendi yönetimini oluşturup kendileri bir şey yapıyorlar ve emin ol daha güzel iş yapıyorlar.
0: Daha efektif iş yapıyorlar.
3: Daha güzel, daha elle tutulur işler yapıyorlar.
0: Aynen.
3: O zaman OSB'ler, burada en fazla belki ticaret odasından daha fazla OSB'lerin sektör nedir, ne değildir, nereye gidiyor, 5 yıl önce neydi, 10 yıl sonra ne oldu? Ya işin bu, senin burada insanların önüne bir ayna gibi bunların raporlarını verebilmek. Türkiye'de, dünyada kapasite raporları, Kayseri nerede, 5 yıl sonra nerede olacak? Bu simülasyonlar yapılabiliyor, senaryolar, iyi senaryo, kötü senaryo, bir savaş çıkarsa ne olur? Bir mobilyacı bir abimizle görüşüyorum, büyüklerden biri, Türkiye genelinde faaliyet gösteren biri. İran-Irak savaşı çıktıktan sonra İsrail'le birlikte işte çıktıktan sonra 28 Şubat'tan bu tarafa benim ihracatım %80 azaldığını fark ettim diyor. Peki dedim, ben de %80 diyor o tarafa yapıyormuşum diyor. Patron haberi yok. Peki dedim, yani bunun içinde Afrika'sı var, savaştan etkilenmeyin, Avrupa'sı var, Amerika'sı var, Uzak Doğu var, Avustralya'sı var. Meğer %80 ihracatın azalması sebebi, nereye ihracat yapıyormuş? Suriye, savaş çıkma ihtimali, Arabistan, İran, İran'a da varmış, Irak. Çünkü oradaki ihracat yapan ya da aracı kurumlar da, o savaşın başlangıcında düşün, bölgeye yayılma ihtimali var. Kimse para da bağlamadı, mal da almadı.
0: Evet.
3: Çünkü herkes can derdine düşmüş durumda. %80 ihracatını körfez ülkelerine yapıyormuş. Yapmasın mı? Tabii ki yapsın. Ona bir şey demiyorum. Ama burada ihracatı da genişletmek, Güney Amerika'ya da, Güney Afrika'ya da, Uzak Doğu'ya da satabilmek, marifet burada. O çeşitlendirip riski minimize etmek lazım. İşte bunları da öngörecek bir yapı ve bu raporlamaları yapacak bir yönetim anlayışı lazım.
0: Bulursak olacak inşallah. Ben bulursam sana da göndereceğim söz.
3: Peki.
0: Şimdi adamın bir tanesi Çanakkale'de bir telefoncu, satış yapmak için bir şey yapmış, gördün mü onu?
3: Yok, görmedim.
0: Sokağın ortasına kaldırım taşlarından bir mezar gibi bir şey yapmış. Üstüne de mezar taşı koymuş. Hayat kısa diyor. O telefonu al, 18 Pro Max 119.999 liradan diyor. Bak, tüketimin geldiği yeri görüyor musun?
3: Reklam. Bak, müthiş bir reklam. Yok,
0: reklam müthiş ama telefoncunun kafa zehir. Diyor ki bak, hayat kısa. Borcuma ya boş ver, al sana telefon diyor. Yıllarca böyle satmadılar bize bunları ya. Yani bak, koca sanayicinin elinde bulunmayan telefon, asgari ücreti zor bulan, yanlış anlamasın, kardeşimin elinde, gencecik kardeşimin elinde gezmedi mi ya?
3: Statü.
0: Şimdi ne çıktı? 19 mu çıktı? 18 mi çıktı? 20 mi çıktı bilmiyorum.
3: Bilmem ne.
0: Bir şey. 18. Bak 18. Düşünsene. Yani adam o duvarlar falan çıkmış, böyle açıları kapanan. Almam lazım. 250 mi? Bunun en çoğu vergi, yazık lan etmeli. Yani ve buna ihtiyacın yok. Şimdi sen de biliyorsun, gençlerde de var aynı hadise. Bunun kamerası çok iyi. Ne çekiyorsun bana? Sinema filmi çekiyorsun? Açıyorsun, salak salak selfie yapıyorsun. Alma onu ya. Ve bak, telefoncunun girdiği tribe bak. Yani ben bayıldım. Türkiye'nin özeti bence. Bak, Türkiye'nin özet işlerinden bir tanesi. Hayat kısa, o telefonu al. Hayat kısa, o kahveyi iç. Hayat kısa, aman boş ver. Şimdi ondan sonra eleştiriyi böyle yapıyoruz. Efendim kafeler dolu aslında filan. Ben sektörün ne yazık ki biliyorsun geçen seneden bu tarafa ne yazık ki dememin sebebi sektörün içindeki bulunduğu durum. Gıda sektörü bizimkisi ama bir şekilde ucundan girmiş olduk. Yahu kardeşim insanlar 50 lira 100 lira 150 lira verdiği bir bardak kahveyle...

0: Günün sonunda atıyorum 30 bin lira cüce yaptın. Çok güzel kar. Doğru, onun işin maliyeti 5 bin lira. Personel maliyetini koy. Kira maliyetini koy. Her günde bu kadar dolu olmadığını hesap et. Hangi kafeden bahsediyorsunuz? Ama telefoncunun hikayesi gibiyiz. Hayat kısa. İsteklerini geçir. Kuş çünkü tutuyor. Sen bunun eğitimini görmüş adamsın. Ekonomi kötüye gittikçe, alım gücü düştükçe lükse değil, ihtiyaç dışı harcamaya, keyfi harcamaya olan rağbet artıyor. Zaten bir şey alamıyorum var ya. Mesela parayı biriktirip zaten ev alamayacağım. Ne alacaksın? Evin eşyasını değiştiriyorsun. Misal veriyorum. Perdeyi böyle mi yapayım diyorsun. Çünkü ev alamayacaksın. Para birikiyor ama bir işe yaramıyor. Ne yaparsın?
1: Harcarsın. Olanı da harcarsın.
0: Onlar da öyle yapıyorlar.
1: Yine de şimdi bu davranış, şimdi bu eleştiriler okey. Ama yine de o iPhone 18'i alma niyetinde olup da 100 küsür bin lira verme niyetinde olan insanlar artık bu reklamın etkisinden ya da bu statü farklılığını ortaya koymak için kendinizi bir üst gelir grubunda gösterme ihtiyacından vazgeçin. Yine de siz mevcut telefonunuz gittiği yere kadar, bozuluna kadar gidin. O örnek veriyorum, elinizdeki telefon 20 bin lira telefon mu? Üzerine 100 bin lira mı koymanız gerekiyor? 100 bin liraya gidin, 15 gram altın alın, daha iyi. Aynen. Biz yine de bu tavsiye yapalım.
0: Bu bir yatırım tavsiyesidir hatta. Yatırım tavsiyesi değildir demeyelim bak. Evet, bu bir yatırım tavsiyesidir.
1: Yine de ihtiyacınız olmayan bir şeyi almayın. Bu ne olur demeyin. Siz böyle her sene bu telefonu değiştirmek için ilave 80-100 bin lira veriyorsanız 10 senede 1 milyon TL'nin üzerinde bir paranız birikmiş olur ki altının doların ya da doların hiç artmayacağı varsayımıyla bile hali hazırda 10 sene sonra cebinizde 1 milyon TL size ortalama bir otomobil aldıracak kadar bir para birikiminiz olur. Lütfen siz de ihtiyacınız olmayan bir şeyi lükse kaçmadan sadece zorunluluk olanı alın. Bakın şu 4. yılı şu elimdeki telefon aldım. 4 senedir kullanıyorum ve en fazla telefon kullananlardan biri benim. Çünkü iş icabıyla elimden düşmüyor tabiri caizse. Ne zaman bozuldu o zaman değiştiririm. Ben bunu bilmiyor muyum her sene üzerine ekleyip koymayı, ama işte bu da günahtır, israftır. Siz de lütfen o mezar taşına bakıp da hayat kısa demeyin. Öbür taraftan da devam eden de bir hayat.
0: Merveciğim, bir şey fark ettin mi? Halil abi müthiş kameralar oynuyor. Müthiş, bak bana bakmıyor konuşurken, direkt kamerada, takdir ediyorum yemin ederim. Bir star ışığı var işin içerisinde. Kameralı yayını mı kessek adamın yüzünü görmez oldum, hiç bakmıyor bana.
1: Ama şu söylediğiminde.
0: Sürekli böyle bir sübliminal, ben bir kameradan mesaj vereyim falan, eyvallah. Yani ben bayıldım bu işe. Laf sokakta deneyimiz var kardeşim.
2: En son bir yılda alışveriş alışkanlığınız nasıl değişti diye sormuşuz. Ve en çok hangi ürünlere gelen zamlar cebinizi etkiledi demişiz.
0: Telefon.
2: Evet, bence de.
0: Telefon. Telefon, yani yapacak.
1: O telefonun daha o flu var ya, işte flu dediğimiz işte 1 terabayt, 2 terabayt hafızası bilmem ne, evet, max falan. 230 bin TL ya. 93-94 model araba alınıyor ya o paraya. Şaka. 1,5 tonluk araba alınıyor. Gerçekten kardeşim. 100 gram, biri 100 gram, 150 gram.
0: Bizim insanlara genç, bak yani çocuk diyor ki abi param yok diyor. Allah Allah, şu, yani dün oldu bu hadise. Telefonla konuşuyor, bu saatte beni dinlemiyordur, onun için rahat rahat atayım. Telefonla konuşuyor, çocuklar diyor ki abi diyor telefonunu satıyormuş diyor. Eyvah dedim, yani demek ki bir daraltısı var, sıkıntı çağırdım çocuğu. Hayırdır oğlum dedim. Bir şey yok abi dedi. Telefonunu satıyormuşsun dedim. E abi telefon alacağım ya dedi. Oğlum zaten geçen gün para istemedin mi sen dedim. E abi telefon için istedim zaten dedi. Kafa pırıl pırıl.
1: Ay geçti bu
0: dedi. Yok, 10 gün 3-5 gün içi.
1: Telefonu 10 günde değiştirdi, bir daha mı değiştirdi?
0: Yok. Telefon değiştireceğim de, biz şimdi para isteyince. Sen para ihtiyaç olunca var. İhtiyaç var. Üstüne bir de telefonu satıyorum diye, eyvah demek ki dedim, kritik bir ihtiyaç var. Yok abi zaten telefonu değiştireceğim mi diyor.
1: İşte biraz önce söylediğimiz üzerine 80-100 bin lira ekleme muhabbeti.
0: Anladın mı? Yani bu hikayede elindeki telefon kadar olan insanların zihinlerinin de bir o kadar değerli olmasını tercih ederdik. Ama şu an ellerindeki telefon daha değerli. Bizim cevabımız belli. Son dönemde tüketime en çok... Neydi soru Merveciğim? Evet. Birincisi akaryakıt, ikincisi de telefondur herhalde.
1: Evet.
0: Efendim Laf Sokak'ta sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde aynı stüdyoda sizlerle birlikte olacağız. Sürçülisan ettiysek affola. Aslında yarın için konuşacak konuları belirlemeye çalışıyoruz. Aslında belirliyoruz ha, ama mesela bugün Adana'da yaşanan 5 şiddetindeki depremden bile konuşamadık. Gece saatlerinde deprem yaşandı. Zayiat yok çok şükür, ama konu dengesi ve canımızın yandığı kısımlar birazcık, bir de 3 aydır 2 aydır yayın yapmayınca

0: Birazcık da onların da birikmişliği var. Gündem de yoğun geçiyor. Yarın inşallah birazcık siyaset, birazcık çerçeve yasa, birazcık Apo'nun konuşulan evi ve hafta sonu oynanan maçlar dahil olmak üzere konuşacak çok fazla detayımız var. Kutuplaştığımız, kutuplaşamadığımız ve gidip geldiğimiz yerlerle alakalı bunları da belki de konuşmak lazım. Ama biz şimdilik müsaade isteyelim. Yarın yine aynı saatlerde, aynı frekansta görüşünceye dek bizden sonra Sayın Ömer Uzunoğlu'yla...
1: Evet, saat 9.30'da yani yaklaşık 25 dakika sonra Ekonomi Sohbetleri programında Sayın Ömer Uzunoğlu Bey ile birlikte sadece ekonomi konuşacağımız programımız var. Sizleri de bekliyoruz.
0: Efendim, yeni yayınlarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Çocuğum diyor ki anne diyor benim kaleme ihtiyacım var. Onu karşılayamıyorsun yani. O döneme geldik.
3: Torunlar yanıma gelmiyor ya. Dedem bir şey almıyor diye. Alamıyorum ki ben.
4: Dikkatli güzel harcarsak geçinmekte hiçbir sıkıntı yok.
5: Yaşadığımız ülkede korkunç zamlar yaşıyoruz.
6: O zaman bir kilo alıyorsam şimdi yarım kilo almak zorunda kalıyorum.
5: Zam.
7: Hele pandemiden sonra bayağı bir tavan yaptı her şey.
8: Yaz mevsimi olmasına rağmen sebzeler pahalı yani.
9: Bütçeye göre alışveriş yapıyoruz. Hazda alma durum zaten mümkün değil yani.
10: Son bir yılda alışveriş alışkanlıklarınız nasıl değişti? En çok hangi ürünlere gelen zamlar cebinizi yakıyor?
5: Yaşadığımız ülkede korkunç zamlar yaşıyoruz. Almanya'dan geliyoruz. Petrol ürünlerinde, dizel ve benzinde 1 lira 20 sent fark oluştu. Biz bu mevsimde Almanya'da salatalığı 1 euroya idik. Şu an Almanya'da salatalığın kilosu 2.99, 3.99. Ülkemizin en büyük sorunu asgari ücrette yaşanıyor. Bizler bunu biliyoruz. Ne kadar asgari ücret? 13.5. Toplu ulaşım araçları başta olmak üzere birçok şeyde uçuk fiyat rakamlar oluştu. Ben 2+1 dairede oturuyorum 580 euro ama yan tarafım 1+1 1000 euro 50 sente otur. Dünya konjektöründe çok farklı bir teğet dönüşü oluyor. Ülkemizde mevcut hükümet eğer asgari ücrete bu insanlara şans verirse iyi olacağını bizler görüyoruz.
4: Dikkatli güzel harcarsak geçinmekte hiçbir sıkıntı yok. Ama insanlarımız abartıyor ya. Fantaziye çok gidiyorlar böyle. Biri bir şey alıyorsa diğeri de alıyor. Bence bu insanların kendi harcamalarına bağlı ekonomi. Dikkatli harcarlarsa ihtiyacı olduğunu alırlarsa. Yani ihtiyacının dışındakini alırsan zaten yaşamak, geçinmek çok zor.
11: Benim için hepsi. Ekonomi çok, ekonomi alakalı şey. Eğitim çok farklı. Eğitim çok çok önemli.
6: Fark ediyor tabii ki. Geçen seneki alışveriş, şimdiki alışveriş fark ediyor. O zaman bir kilo alıyorsam şimdi yarım kilo almak zorunda kalıyorum pahalılık yönde.
8: Vallahi beni ekonomi hep etkiledi diyebilirim. İki tane okuyanım var. Öyle zorlanıyorum. Evim kira, öyle zorlanıyorum. Yani ekonomi baştan başta etkiledi diyebilirim. Bulgur 5 kilo alıyorduk. Bu sene 1 kilo bile zoraki alabiliyoruz yani bazen aldıklarımız. Mesela önceden dolabımızda peynirimiz, zeytinimiz eksik olmuyordu. Şu anda onları bile alamıyoruz. O derecedeyiz. Kendi vasıtamız yok. Böyle vasıtalarla gitmek istiyor. Ona bile hele hele de kiracı olana biraz daha zor diyebiliyorum. Mesela çocuğum diyor ki anne diyor benim kaleme ihtiyacım var. Onu karşılayamıyorsun yani. O döneme geldik. Kalemini bile alamadığın dönemdeyiz.
3: Vergisi, zamı, mazotu alamıyor yani. Mazot zamlandı mı her şey zamlanır. Torunlar yanıma gelmiyor ya, dedem bir şey almıyor diye. Alamıyorum ki ben 23 lira maaşıyla, ben kanser hastasıyım. Zor geçiniyorum yani.
7: Pandemiden önce 10 liraya aldığımı şimdi 20 liraya neredeyse alıyorum. O kadar bir örnek verebilirim ama alışveriş meşim yapıyor. Gerçekten zorluyor. Bacımdan örnek verebilirim. Kredi kartı en az iki tane olmadığı sürece geçinmek çok zor. Hani bir 50 euroya iki poşet dolduruyordu isen bir poşeti zor dolduruyorsun. Bütün dünyanın problemi bu yani. Hele pandemiden sonra bayağı bir tavan yaptı her şey.
5: Vallahi hanımefendi şimdi zamdan zaten başımızı alamadık ki. Zam. Aldığımızı bir hafta sonra, üç gün sonra yine aynısını alamıyoruz yani. Her şeye zam var. Okuyan çocuklarımız var mesela lisede. Aydan aya aradan haftalık aratmaya başladı. Yerinde durmuyor ki bir servis bugün 3 milyar olmuş. Akaryatık yine haftada bir virse bile alma şekli oluyor. Ya zamdan başımızı alamıyoruz ya.
8: Ya tabii ki deterjanlarda falan fazla fiyat artışı oluyor. Özellikle gıda ürünlerinde. Yaz mevsimi olmasına rağmen sebzeler pahalı yani. Şu anda bile zorluyor yani. Biz mesela evde 4 kişi çalıştığımız halde yani anca diyebilirim yani.
9: Eskisi gibi fazla alma şansımız olmuyor. Bütçeye göre alışveriş yapıyoruz. Fazla alma durum zaten mümkün değil yani. Akaryakıt aslında zeminde olan bir şey. Yani her şeyi etkileyen bir durum. İhtiyacımız neyse ona göre almaya çalışıyoruz. Bazen indirimli olanlara denk geldiğinde öyle alırız marketlerde. Cebindeki durum müsaitse, o an ihtiyacın varsa alıyorsun, yoksa bekliyor. Ya elindekini kullanıyorsun ya da indirimdekini bekliyorsun. Başka olmuyor.
12: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi. Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
13: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ortak yayınından ekonomi sohbetleri programından hepinize günaydın sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Yaz döneminde ara verdiğimiz programımıza artık Eylül ile birlikte tekrar başladık. Her zamanki gibi konuğum Sayın Ömer Uzunoğlu ve kendisi hem ekonomist aynı zamanda kişisel gelişim uzmanı, kendisine de hoş geldiniz ve günaydın diyelim. Evet. Hoş geldiniz Ömer Bey.
2: Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: Gayet iyiyim, hamdolsun.
1: Maşallah, her zaman için sizi iyi görüyoruz. Evet. Yaz sezonu nasıl geçti diye soracağım ama bugün önemli konuları, programımızın büyük bir çoğunluğunu sevgili takipçilerimiz ve izleyicilerimiz, borsada neler oluyor, neler bitiyor, bunun üzerine konuşacağız. Ama öncesinde bir 5 dakika 10 dakika Temmuz, Ağustos, Eylül döneminde hem Türkiye'de hem dünyada neler oldu, neler bitti, özellikle İran, ABD savaşı, Ukrayna, Rusya savaşı, birbirlerinin enerji hatlarına yapılan bombalamalar diyelim ya da hayatı felç etmeye yönelik enerji kaynaklarını bitirmeye yönelik çalışmaları, bunun arkasından hem Brent petrolün artmasıyla birlikte maliyetlerin ve mazot fiyatlarının, özellikle çünkü üretimde ne kullanılıyor? Mazot kullanılıyor. Traktörler, kamyonlar, lojistikler ağırlıklı %90 üzerinde zaten mazota endeksli. Bu sadece bunu değil, bir taraftan gübre fiyatlarını, girdi maliyetlerini artırıyor. Bize nasıl yansıyor? Bunları konuşacağız. Türkiye'de ekonomi alanında neler oldu? Buna bir değineceğiz. Yaz sezonunda gurbetçiler geldi gitti. Memlekete faydaları oldu mu olmadı mı? Bunları konuşacağız. Ve sonrasında da borsada çok büyük işler dönüyor. Ucu nereye kadar gider? İnanın hiçbirimiz bilmiyoruz. Bunları da konuşacağız. Programımıza başlıyoruz. O zaman Temmuz-Ağustos döneminde dilerseniz dünyadan, dilerseniz Türkiye'den başlayalım. Neler oldu, neler bitti Ömer Bey?
2: Temmuz, Ağustos, Eylül'ünde neredeyse 20'sini geride bıraktık. Gerçekten nasıl geçtiği konusunda insan şöyle baktığında büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Gerek dünyada gerek Türkiye'de. Özellikle dünyada İran, Amerika, Rusya, Ukrayna didişmeleri ara vermeden periyot olarak devam etti. Ben daha önce de bahsettim. Her ne kadar savaş olarak bu ifade edilse de ben kendi kendime düşündüğümde bunun bir kurgu olduğu kanaatini taşıyorum. Yani resmen İran, Amerika, Rusya, Ukrayna savaşlarının neredeyse farklı boyutlarda kurgulanmış bir oyun olarak düşündüm veya öyle değerlendirdim. Çünkü spekülatörler ve ülkeler o kadar müthiş, geniş çaplı oyunlara yatkınlar ki dünyadaki insanları adeta hipnoz ederek, kandırarak, onlara başka yöne yönlendirerek kendi amaç ve emellerine ulaşmaya çalışıyorlar. Amerika, demin de sizle bir nebze konuşurken dünyanın en büyük petrol üretici ülkelerinin başında geliyor ve ihracat yapan bir ülke. Diğer tarafta İran hakeza öyle. Bu arada Rusya bu ikisinin arasında parsayı toplamak için sanki kendini bir noktaya odaklamış pozisyonda. Ben daha çok savaştan ziyade, belki çok uç gelebilir saygıdeğer izleyiciler, ama benim gözlemlerim, benim hissiyatım bu işin petrolü öncelikle şu anda 100 dolar civarında veya biraz üzerinde ama 70 dolarlara kadar çekip, yani barış havası estirip sonra yeniden savaş havasına büründürerek söylemlerle ve icraatlarla, yani karşılıklı saldırılarla 100-110 dolarları gösterip gerek normal piyasada gerek kaldıraçlı piyasada petrol satarak olağanüstü, ben başta Amerika, Rusya, bu paralelde belki bir nebze körfez ülkeleri, diğer taraftan baktığımızda Ukrayna'nın bir parça bu işten de belki kârı olacak. Yani savaşan ülkeler öz olarak, hangisi olursa olsun, sonuç olarak bu işten veri elde eden ülkeler. Her ne kadar savaş senaryosu oynansa da, ortaya konsa da, binlerce, on binlerce insan ölse de özde ben bunların tamamının madde için yapıldığı kanaatini net olarak taşıyorum. Yani bu denklemin içinde İran dahi var. Yani kendi ülkesinde gerçekten bombalar olağanüstü şiddetle patladı. Çok sayıda insan telef oldu ama en büyük endişem ve korkum İran'ın da bu denklem içerisinde yer alıp bizzat petrolden gayrimeşru yollarla çıkartarak elden olağanüstü para kazanma hayali veya hedefi. Hatta Körfez ülkelerinin bir kısmını dahi bu denklem içerisine rahatlıkla sokabiliriz. Ama biz dışarıdan gördüğümüzde belki gerçektir ama savaş olarak görüyoruz ama ben baştan beri hep bu iddiadaydım. Yani bu işin tamam bir entrika ve oyun olduğu
1: aslında niyet düşündüm. Başka bir şey olup biz farklı farklı ülkeler birbirleriyle savaş öderken aslında arka planda her biri aynı amaç için bir göstermelik tabiri caizse bir tiyatro sergileyip
2: resmi
1: asli amaçlarının farklı olduğunu söylemek. Mesela
2: geçen, ben açıkça ifade ediyorum.
1: 3-4 gün önce Trump'ın bir açıklaması vardı Ömer Bey. Şey demişti. İran'la tekrar görüşmeye hazırım. Ve İran'ın belirli bazı petrol kaynaklarını işletmek için de hazırım. Yaşa. Ve orada kalıcı kalmak istiyorum.
2: Net. Bakın, mesaj net.
1: Mesaj aslında böyle bir itiraf etti asıl niyetini. Başlangıçta ne için girmişti? İsrail ve İran'ın kendi arasındaki savaşta İsrail tarafını tutarak İran'ı yok etmekti. Ama aslında mevzu sadece bunlar bahanesi. İşin arka yüzünde aynı Venezuela'da yaptıkları gibi İran'ın
2: farklı bir versiyon.
1: Toprak altındaki kaynaklarına erişim, orada kalıcı olmak ve buraların işletmesine yapıp tüm dünyada neredeyse enerji, petrol enerjisi anlamında belki %70'ine, 80'ine hakim olacak bir söz sahibi olabilmekti. Bunu da itiraf etti aslında. Ama işte İran'da aynı şekilde yani olayın içinde yani siyaset karıştırmak istemiyorum ama bizim gördüğümüzün dışında başka hesaplar var. Aynen,
2: çok farklı.
1: Ve belki 100 yıl sonra, 200 yıl sonra tarih kitapları bugünü anlatırken
2: bu şekilde belki
1: bizim şu an çok dile getiremediğimiz konulara belki değinecekler. Aslında İran'ın amacı buydu, ABD'nin amacı buydu, şunun amacı buydu diye muhtemelen yazacaklardır diye tahmin ediyorum.
2: Çünkü Ali Bey bağışlayın, birkaç kez 110, 115 dolarları gördü.
1: Evet.
2: 117'yi gördü, yeniden 75'lere geldi. Yani denkleme baktığınızda olağanüstü yani.
1: Sonra tekrar 75 dolara geldikten sonra tekrar orada kalmasına müsaade etmediler Ömer Bey. İşte, tekrar yukarı
2: çıkardı. Toplayıp bir daha yukarı çıkardı. İşte bütün mesele bu. Yani oyun o kadar enteresan. Ha şu anda artık kilit belli noktalara geldi. Oralara sanki oturacak gibi. Bundan sonra farklı bir senaryo mutlaka devreye girecektir. Ve dizayn olacak, oynanacaktır. Yani bunu da hep birlikte ilerleyen haftalarda, ilerleyen aylarda, günlerde göreceğiz. Türkiye'ye döndüğümüzde durum çok normal değildi. Özellikle içinde yaşadığımız ekonomik şartlar, ekonomik zorluklar, enflasyondaki olağanüstü sapma, faizlerde dezenflasyon politikası uygulansa da geriye doğru bir gelişin olmayışı Türkiye'de tam bir kaosu ticarette beraberinde getirdi. Bunu derken dünyadaki olanları göz ardı edemeyiz. Yani bugün Avrupa'da gerçek anlamda belki uzun yıllar, onlarca yıl yaşamadığı bir durgunluğu, durağanlığı ve sıkıntıyı yaşıyor. Bunu itiraf edelim. Ama bizim yaşadığımızla Avrupa yaşadığı arasında denklem olarak hiç bağlantı yok. Somut örnek verecek olursam ben, bizde enflasyon hedefi 16'lardaydı, 30'un üzerinde şu anda. Yani bizdeki sapma, yalnızca enflasyondaki sapma, Avrupa'daki ortalama enflasyonun 4 katı bakın. Çok ilginç bir rakam bu. Yani sizin enflasyon sapmanız Avrupa'daki enflasyon ortalamasının 4 katı. Dolayısıyla baktığımızda gerçekten Türkiye'de, Avrupa'da veya dünyada ne kadar zorluklar olursa olsun çok daha büyük zorluklarla baş başa olduğumuzun net itirafı veya ortaya konulan şablonu bu. Bu açıdan da bakmakta büyük yarar görüyorum ben. Yine rakamsal değerler verirken çok ilginç rakamlar var. Biz zannediyoruz ki bizim şirketlerimiz, bizim fabrikalarımız, bizim kurumlarımız gerçekten olağanüstü değerli. Yani içten baktığınızda tek pencereden bu. Şimdi ben bir rakam vereceğim Apple'la alakalı. Apple'ın bugün dünyadaki değeri 4.9 trilyon dolar. Şimdi Türkiye ile eşleştirdim Hani Bey, oturdum. Türkiye'nin milli geliri 1.7 trilyon dolar. Yani
1: 3 kat.
2: Bizim milli gelirimizin 3 katı adamın bir tek şirket değeri var. Bakın şimdi bakarken veya bir şeylere talip olurken biz sınıf atlayacağız, yükseleceğiz, daha rahat, daha refah olacağız derken bir mukayeseye gitmekte fayda var. Oturdum bir de şey hesapladım. Dedim ki bu ne kadar yapıyor Türk parası? 4.9 trilyon, 237 trilyon lira yapıyor Türk parası. Peki dedim ki ya Borsa İstanbul'un toplam değeri nedir? Çok ilgimi çekti. Yani adamların 237 trilyon liralık bir Türk parası karşılığı şirketleri var, Apple. Bizim İstanbul borsamızın toplamı nedir dedim. İlk 30 veya 50'den, 500'den bahsetmiyorum. 20.3 trilyon çıktı. Dedim ki ya bir şirket Türkiye'deki İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın 12 katı bir varlığa, güce sahip. Şimdi bir şeyleri hedeflerken, bir şeyleri ortaya koyarken, bir şeyler konusunda iddia ederken aslında ülkelerin de insanların da hadlerini bilmesi çok önemli. Yani biz bulunduğumuz konum olarak gerçekten çok çalışmalıyız. Çok mücadele etmeliyiz. Çok büyük fedakarlıklar yapmalıyız. Hainlikler veya birbirimizin ayağına çelme atmak değil de ülkemizin ve insanımızın bulunduğu seviyenin üzerine sıçrayabilmesi için, çıkabilmesi için ne yapmamız gerekiyorsa birey olarak şahsım dahil bunu yapmak zorundayız. Ve her birimiz sosyal sorumluluk sahibi olmalıyız. Yani benim işim var, hiç önemli değil kalan, benim param var, benim gayrimenkulüm var, benim rahat bir hayatım var, işte ben bu yaşa gelmişim, bundan sonra bir şey olmaz. Böyle bir iddiada olursak bugünden çok daha geriye gelebiliriz. Yani gerçekten dünyayla eğer yarışacaksak, hele böyle bir dönemde, böyle bir süreçte bizim Batı ülkelerinden daha çok fedakarlık yapmamız lazım. Bizim Batı ülkelerinden daha çok çalışmamız lazım. Bizim Batı ülkelerinden daha çok doğru eğitim politikalarını ortaya koymamız lazım. Hak, hukuk, adalet noktalarında, insan hakları noktasında en az Batı kadar insanımıza değer vermeliyiz ve o açıdan yaklaşmalıyız. Dolayısıyla bizim çok kaba olacak ama yani ele alınacak yerimiz çok sınırlı. Daha çok biz gayrimeşruya yönelmenin, gayrimeşruyla para kazanmanın ve bizim dışımızdaki hiçbir şeyin insan olarak da, varlık olarak da değeri olmadığını düşünen sanki yaratıklarız. Bu beni çok üzüyor. Yani ben kazanayım, benim olsun ama ülkem, insanım, insanlar, insanlık ne olursa olsun. Dolayısıyla böyle çerpeşik bir yapının içinden bu çıkıyor. Bana göre buradaki en elzem sorun Türkiye'yi yönetenlerin doğru bir konjektürde özellikle insan hak ve özgürlüklerini gözeten, demokrasiye önem veren, hukuk ve adaleti ön plana çıkaran ve insanın özgür konuşmasına, özgür fikrini ifade etmesine yatkın bir sistemi oluşturmaları. Temel üç problem düşünüyorum Halil Bey, konudan konuya geçiyorum ama bir hukuk. Müthiş bir hukuk problemimiz var bizim, yani insan hakları konusunda, adaletin eşit uygulanması konusunda, özgürlükler konusunda müthiş bir hengame yaşıyoruz, eksikliğimiz var. İkinci olarak eğitim konusuna her şeyi bırakıp çok ciddi boyutta eğilmek zorunluluğumuz var. Yani biz eğitimden başlayamazsak hiçbir şeyi düzenli yapamayız. Üçüncü olarak da reformları sözel boyutta değil, eylem boyutunda harekete geçirmeliyiz. Yani yapacağımız eylemlerle bunu başaracağımızı, bunu gerçekleştireceğimize insanlarımıza inandırmalıyız. O andan itibaren Türkiye'nin bence geleceği bugünden çok daha rahat olacaktır. Her ne olursa olsun ümit var olmak zorundayız. Çünkü genç bir nüfusa sahibiz, fedakar bir nüfusa sahibiz ama doğru dizayn edilmek, doğru programlamak kaydıyla ve dünyanın en mükemmel coğrafyasına sahibiz. Yani böyle bir yerde, bu topraklarda açlıktan, kıtlıktan, yokluktan, yoksulluktan bahsetmek bana utanç veriyor, bilmiyorum ben. Yani diyorum ki ben doğru yönetilirsek, doğru programlar uygularsak bu noktada olmayız. Bir diğer açıdan da bağışlayın, hep ben konuşuyorum ama soruya cevap olarak bu yaşıma kadar hayatımda yaşadığım en durağan ve en durgun çarşı portföyünü gördüm, profilini gördüm. Yani dışarıdan gelen işçilerimizde gerçekten hayır, geçtiğimiz yıllarda olduğu kadar para yok, buna eminim. Belki çok rahat kredi de alamadılar. Onu da tabii bilmiyorum. Ama harcama noktasında gerçek anlamda çok dikkatli davrandılar. Çok gücük davrandılar. Cimri diyemiyorum çünkü herhalde olsa harcarlardı. Ancak bunu da söylerken Türkiye'de var olan pahalılığın ve neredeyse 3 yıla yakındır dövizdeki sınırlı artışın bunda payı olduğunu itiraf etmek zorundayım. Yani somut örnek, geçen yıl adam şu su bardağını 1 euroya aldıysa bu sene 2 euro istedik. Türkiye'deki şartlardan dolayı o adamın da alışkanlığı şu, ben bunu 1 euroya aldım, 1 euroya alırım diyor. 1 euroya alamadım. Yani buradaki neden, tabii girdilerdeki farklılık, üretimdeki farklılık, ücretlerdeki farklılık, faizlerdeki özellikle absürt, anormal dengesizlikler bence ülkenin bu noktaya gelmesinin temel etkenleri. Bir de bir şeyi itiraf edeyim. Biz millet olarak, lütfen beni dostlarım da bağışlasın, dinleyiciler de bağışlasın, ahlaksız bir milletiz. Yani bizde ahlak kavramı, sahip olduğumuz ne dinle, ne inançla, ne geçmişle, ne öf adane ananelerimizle bağdaşmıyor. Yani biz benim olsun ama ne yolla, nasıl olursa olsun felsefesini şiar edindik. Yani buradaki rol model kim derseniz, çevremize baktığımızda Türkiye'yi belki yönetenler dahil birçoğumuz bu şeyde figüran olarak rol aldık ve hala oynuyoruz. Dolayısıyla bu ahlaksızlığın önüne geçmeden doğru ve düzgün ticaret yapmadan ben başarılı olamayacağımız kanaatini bir kez daha tekrarlamak isteyeyim. Evet. Sizin de eklemek istediğiniz varsa.
1: Şimdi yaz sezonunda işte bizim ticaretin döndüğü yer Kayseri'de neresi? Bankalar Karşı. Caddesi, Millet Caddesi, Kazancılar, yani kalenin arkasındaki Kayseri Lisesi'ne kadar öbür tarafta düvenin içine alan yer. Yazın gurbetçiler, bana mı öyle geldi bilmiyorum. Elimde bir veri yok, sadece gözlerine dayalı söylüyorum. Sanki geçen sene 100 gurbetçi geldiyse bu sene belki 50 mi oldu? Yarı yarıya
2: sınırlı geldi.
1: Düştü gibi geldi bana.
2: Biz müşteri portföyümüzden biliyoruz. Net mi?
1: Bir taraftan da böyle bir yakınlarımızdan da var gurbetçi olanlar ya da arkadaş çevremizden de var yurt dışında yaşayıp yaz sezonunda gelenler. Şunu duydum ben biraz önce verdiğiniz o bardak örneğinde olduğu gibi. Diyor ki ya ben geçen sene işte örnek veriyorum 8 euro 10 euro olan bir yemek yerken aynı yemeği bu sene 15 euro 20 euro istediler benden. Biz diyor sizin gibi bir enflasyonumuz yok. Almanya'da, Fransa'da, orada böyle. Tamam var, mutlaka %2'dir, 3'tür. Ama biz de yanına bir sıfır daha ekliyoruz. Çarpı 10 oluyor. Onlar alışık değiller. Biz de daha önce geldiğimizde paramız bir anlamda değerliydi, kıymetliydi.
2: Bu denklem denk yani getiriyor, yaşa.
1: Şey diyor, bak, 2000 euro bozdurduğumuzda diyor, yani 2000 euro bugünkü parayla yaklaşık 100 bin lira. Ama öncesinde satın alma gücünde şunu diyor. 2000 euro, 1500, 2000 euro bozdurduğumuzda biz burada Kayseri'de 15 gün, 20 gün, 25 gün çok rahat alışverişimizi yapabiliyorduk. Restorana gidebiliyorduk ya da bir eğlence merkezine gidebiliyorduk. Şimdi diyor aynı davranışı yapmamız için diyor 3000 euro 4000 euro bozdurmamız gerekiyor diyor. Ve benim böyle bir param yok diyor. Gurbetçi. Yani oradan gelen 4000 euro parayla gelmiyor. 4000 euro Almanya için de iyi para. Hani ortalama maaşların 2000-2500 euro dediniz de 2 aylık parayı, tabii, kazancını burada 15 günde harcaması anlamına geliyor. Bizim işte siz de söylediniz ya dövizi baskılamamız bu denli. Onların enflasyon Türkiye'ye enflasyondan dolayı tamam bizde maliyetler daha yüksek.
2: Enflasyon yüksek. Döviz durunca bağışlayın.
1: Döviz durdu. Dolayısıyla onların parası para etmedi. Ve diğer taraftan da artan bu maliyetlerle Avrupa'dan Türkiye'ye gelen turist, sadece yerli turistten ya da gurbetçilerden bahsetmiyoruz. Yabancı turistlerin de gelmesi azaldığı gibi bizim Türk vatandaşları da Antalya, Muğla, Bodrum, Kemer, Alanya yerine Yunan adalarına...
2: Bütün mesele bu Ali Bey. Bütün mesele.
1: Başladı. Geçen sene ne kadardı? Sadece Türkiye'den giden... Yani 1 milyar dolar gibi bir rakam. Hafızam beni yanıltıyor olabilir. Sanki aklımda böyle bir rakam kalmış ama 1 milyar dolar demelim de 800 milyon dolar diyelim falan. Türk turizminin Yunan ya da Balkanlara giden turistler. Bir arkadaşım daha yeni gitti. Diyor ki ya diyor kendisi, eşi, bir tane de çocuğu. 5 ya da 6 gün Balkan turu yapıyor Ömer Bey. Uçak bileti dahil. Kayseri'den İstanbul, İstanbul'dan Balkanlar dahil 4 yıldızlı otelden aşağı kalmamak üzere otel masrafı, yeme içme ve orada tur dönüyoruz diyor 80 ya da 85 bin TL gibi bir rakam var dedi. Biz bu seyahati gerçekleştirdik. Şimdi düşünün aynı seyahatini, turizmini, tatilini Türkiye'de, Alanya'da, ne bileyim Antalya'da, Marmaris'te, Bodrum'da yapmaya kalksa minimum çarpı 2.
2: Net Halil Bey.
1: Minimum çarpı 2.
2: En az. Uçak olmadığı halde. Uçak parası olmadığı halde. Net Halil Bey.
1: Ne oldu? Net Halil Bey. Biz hem turizm gelirimiz azalmaya başladı. Diğer taraftan yerli sermayeyi
2: dışına
1: kaldık. Geçen Yunan Savunma Bakanı'ydı. Bakın siyaset değil, bu gerçek bir şeyden bahsediyorum. Yunan Savunma Bakanı şunu dedi. Bizim füzelerimizi bir kısmını, ya da %30 gibi bir rakam söyledi. Türk turistler veriyor dedi bize dedi. Füzelerin parasını. Yani Allah esirgesin, yarın 4 gün sonra ortaya çıkabilecek bir savaşta bize atacakları füzenin parasını biz Yunanlılara veriyoruz. Bu bir handikap. Ya ne yapsın millet, gitmez mi? Tabii ki gitsin. Bu başka bir şey ama ekonominin ve turizmin ve buradaki daralmanın sonuçları maalesef bizim karşımıza burada çıkıyor ortaya. Siyasetten bahsetmiyoruz.
2: Hayır,
1: ekonomik gerçeklikten değil. Bahsediyoruz.
2: Şey, ekonomi önemli.
1: Böyle bir durum oldu. Döndük, yavaş yavaş geliyoruz. Amerika'daki Merkez Bankası'nın bir 3 yıldan sonra faiz artırımı 25 baz puanı artırdı.
2: 75'ten 4'e çıkardı.
1: Evet, 4'e çıktı. Bunun yansıması olarak da bizim Türkiye'de de faizler sabit tutuldu. Bir beklenti vardı düşeceğine dair, azalacağına dair ama ABD'deki Fed'in bu kararından sonra biz de herhalde bir 2 ay daha ötelemiş gibi bir durum olduk. Her zaman söylediğimiz resesyon riski devam ediyor. Kayseri'de 73 yıllık bir çınar. Orta Anadolu mensucat üretimini durdurdu. Battı değil.
2: Hayır.
1: İflas etti değil. Ama dedi ki burası artık rentable değil. Ben para kazanamıyorum. Gelişen dünya konjonktüründe ben Kayseri'de bu yatırımı bırakıyorum diyor. Siyasilerimiz, belediye başkanlarımız devreye girdiler biliyoruz. Ama adamlar yok dedi.
2: Karaman
1: belki Mısır'a gidecek yatırımı. Belki Cezayir'e gidecek. Turizmde dışarıya doğru gidiyor. Fabrikalarda gidiyor. İşte bakın, hani isim vermekte beis görmüyorum. İtimat Concord'da ilan etti. Bunun gibi başka firmalar da var.
2: Sayısız.
1: En sonunda Orta Anadolu Mensucat da bu kararı aldı. Yavaş yavaş, tabiri caizse Kayseri tabiriyle patır patır gidiyor. Gelen yok. Ekonomi bir yerlere doğru gidiyor ve iş ahlakı konusunda da konuyu oraya getireceğim. İş ahlakı konusunda maalesef ahlak, ticari anlamda ahlakımız yerin dibinde. Ki bizim örfümüz, annemiz, gelenek, görenek, İslam adına her ne dersek hiçbirine uymayan, yakışmayan bir davranış. En ufak esnafından en büyüğüne kadar kısa yoldan para kazanma, kısa yoldan zengin olma hayalleriyle amaca giden her yol mubah mantığıyla da maalesef ticareti ahlaksızlığa dönüştürüyorlar. Döndük ticaret dedik, geldik bugüne. Borsa geçen haftadan beri çalkalanıyor. Büyük paralardan bahsediliyor. Yüz binlerce Moody'den bahsediliyor. İşin içinde Ponzi var deniyor. İşin içinde başka bir şeyler var deniyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Kısaca sizden biz özet alalım. Borsa İstanbul'da kim ne yapmış da biz bugün bunları konuşuyoruz.
2: Halil Bey, gerçekten bu olay bence Türkiye açısından kara bir leke. Kapkara bir leke, simsiyah leke. Beni bağışlayın lütfen. Aslında saygıdeğer yetkililer, bakanımız dahil, geçen yıl borsada, fonlarda manipülasyon olduğunu bizzat ifade ettiler. Yani bunu biliyoruz. Evet. Şimdi böyle bir konjektürde bu işi 8 ay, 10 ay uzatarak bu noktaya getirmek bana göre çok ciddi bir riskti. Şimdi bizim, önce şuradan başlayalım, vatandaşımızın, demin bahsettik Halil Bey, bakın, kolay para kazanma sevdası var. Yani biz kanaatkar değiliz. Yani net söyleyeceğim, bugün Amerika'da bir X şirketi dolar bazında eğer, bakın net veriyorum, %7 değer kazanıyorsa Amerikalılar için bu çok büyük bir paradır. Tabii. Faizin üzerinde bakın, yıllık bir hisse %7 değer kazanıyor ise Amerikalılar için bu müthiş bir paradır. Biz o kadar açız, o kadar gözümüz doymaz, o kadar artık ahlaksız bir ortamda yaşıyoruz ki İstiyoruz ki bugün yatırdığım para yarın iki katı olsun. İşte bu sistemi dizayn eden insanlar bizim vatandaşımızın bu zafiyetinden başlayarak bu işi sistematik bir biçimde ortaya çıkarttılar. Fakat en çok üzen taraf şu, sermaye piyasası kurulu gibi bir kurulumuz var. Yani burada oynanan senaryo veya oyunları çok rahat tahlil edecek yapıya sahip, bilgi birikime donanıma sahip, bireysel bazda insanlara sahip. Ya olay şu Ayıbe, siz satığı bu kadar boş bırakınca ben nedenini anlayamıyorum. Yani kimler vardır, neler vardır, nasıl oldu diyemiyorum ama olay şu. Kabaca anlatayım, değerli izleyiciler de anlasınlar. Bir fon çıkıyor. Çok sığ bir hisseyi, sınırlı sayıda karakteri veya hisseyi ifade eden bir hisse senedini topluyor piyasada. Topladığında aslında toplanan firmanın veya fabrikanın veya şirketin sahibi bu işten bilgi sahibi, bilinçli. Siz fiyat kazanç oranını %160'a getirebiliyorsunuz. Yani bir kağıdı 160 kat yukarı taşıyabiliyorsunuz. Bu arada nasıl oluyor bilmiyorum ben. Türkiye'de bu sistemi yönetenler, yani yasal boyutta yönetenler, ya kardeşim ne oluyor demiyor veya diyemiyorlar. Bilmiyorum nedenini dediğim gibi. Ve bizim milletimiz o sığ hisse senedi diğerlerinden ayrışarak yani 160 kata kadar çıkarken, ya kardeşim bu işte bir anormallik var. Bu işin sonu çok iyi değil. Arabanın sanki rotu çıkmış, freni patlamış. Yani bağışlayın Anadolu tabiri, bayır aşağı gidiyor. Ben bu araca binmeyeyim demiyor. Yani bilinçli olarak aslında Ali Bey bu araca biniyor. Bunu net olarak ben itiraf edeyim. Çünkü kazanma hırsı, aşırı kazanma hırsı bizi bu noktaya getirdi. Şimdi bu şirket tutuyor bu çok sınırlı sayıda hisse senedi piyasada olan şirketi topluyor. Bunu gidiyor sermaye piyasasının fonuna teminat olarak yatıyor. Diyor ki kardeşim diyor, benim elimde güncel değeri 100 milyon lira olan hisse var. Ben sana bunu teminat olarak vereceğim. Ters repo işlemi gerçekleştiriyor. Sen diyor bana 50 milyon lira para vereceksin diyor. Şey diyor ki fon şirketi memnuniyetle diyor, senin benden istediğin para 50 milyon lira. Nakit ters repo ile istiyor bunu şirket. Ben de diyor sana diyor 100 milyon liralık diyor şey verebilirim. Teminatını alabilirim. Mukabilinde paranı verebilirim diyor. Alıyor. Sistem bu şekilde artarak devam ediyor Ali Bey. Müzik çalıyor. Bir noktaya kadar geliyoruz biz şimdi. Şimdi burada vatandaşlar bir kısım duyumlar sonucunda veya işaretler sonucunda diyorlar ki ya bu işte acaba bir teslik olabilir mi? Fakat bu arada 514 bin insan binmiş zaten bu trenin katarında gidiyorlar beraber. Şimdi aslında katara dokunan olmasa gidecek. Fakat tekerine çoma taş sokan oluyor. İçi soktular. Şimdi elinizdeki hisse senedini siz teminat olarak verdiniz. Ters repo yaptınız şirkete. Fon şirketi onu aldı. Elinde tutuyor teminatı. Bu arada o 514 bin insandan diyor ki bir kısmı, arkadaş benim hissemi sat diyor. Şimdi hissemi sat dediğinde bizde her şey ifratla tefrit arasında olur. Yani biz normal insanlar değiliz. Yani sakin bir biçimde, soğukkanlı düşünerek, panik yapmadan bir işi gerçekleştirme çaba ve gayretinde olmayız. Biz her zaman ya ifrat ya tefrit noktasındayız. Yani ya biz yerin dibine gireriz, batarız veya uçarız, havaya çıkarız. İşte o hisseler zaten yerden alınmış, yüzlerce kat yukarıya taşınmış hisseler değer olarak. Vatandaş hissemi sat dediğinde fon diyor ki tamam diyor, paraya çevirebiliriz diyor. Teminat verdiği fona emir veriyor. O fon kağıdı ortaya çıkartıyor, satmaya çalışıyor. 1.000 lira olarak kağıdı 10 liraya alan olmuyor. Şimdi bu noktaya gelince panikliyor. Elinde BIST 30'a ait, yani İstanbul Borsası'nın ilk 30'unda çok değerli kağıtlar var Habibi. Bunları mecburen müşterinin arzusunu yerine getirebilmek amacıyla satma çabası içerisine giriyor. Yani BIST 30'da en değerli olarak gördüğümüz kağıtlar dahi bu panikten gerekli şeyi alıyor. Ters orantıda nemayı alıyor ve aşırı boyutta değer kaybetmeye başlıyor. Zaten cuma günü itibariyle birçok hisse 3'te 1'e düşmüştü. Yani %60 ve üzerinde değer kaybetmişti. Buradaki olay şu. Bu işi dizayn edenler o kadar akıllı ki, aslında akıllı derken şeytani akla sahip ki, bizim vatandaşımızın ucuz para kazanma, çabuk para kazanma heyecanı ve arzusunu biliyorlar. Ona göre, o nabza göre şerbet üretiyorlar, piyasaya sunuyorlar ve buna maalesef izin veriliyor. Nasıl olduğunu ben bilmiyorum ve bu sistem tıkanana kadar bıçak devam ediyor. Bugün 826 milyar trilyonluk bir şey var, risk var. 514 bin insan var. Yani hakikaten düşündüğünüzde absürt bir şey ve bana göre şu anda normal borsanın da dengeye gelebilmesi öyle çok kolay değil. Yani hani bizde bir laf var ya, kurunun yanında yaş da yanar diye. Yani kurunun yanında yaş da yanacak noktaya geldik. Çok üzücü bir olay. Birçok insan belki varlığını, belki sağlığını, belki de hayatını kaybedecek. Çünkü biz daha önce gördük intihar edenleri, o bir sürü yapay para sistemine girip de bu işte çok büyük paralar kaybedip kendilerini öldürenleri, ailesini katledenleri de gördük. Dolayısıyla çok büyük acılar yaşanacak. Buna bugünden hazır olalım. Ama en büyük üzücü taraf bu işe, bu sisteme izin verenler, bu sistemin bu noktaya kadar gelmesinde dahil olanlar. Bana göre burada kim ne rol alıyorsa kesinlikle kanunlar, yasalar çerçevesinde üzerine gidip bu işi sonuçlandırmak lazım, ortaya çıkarmak lazım, Anadolu tabiriyle temizlemek lazım. Aksi halde bunun bedeli çok daha farklı noktalara sirayet edebilir. Bakın, borsa diyoruz. Borsadaki şirketlerin bir kısmı oradan aldıkları doğal olarak hisse senedindeki paralarla yeni yatırımlar yaptılar, üretimlerine devam ediyorlar. Yani bu silsile eğer denklem domino taşı gibi devam ederse Allah korusun en güvenilir, en iyi dediğimiz şirketler, fabrikalar, kurumlar dahi çok büyük risk altına girebilir. Tabii bunu söylerken ben panikletmek amacı veya kötü bir anlamda demiyorum ama lütfen dikkatli olalım. Bugün artık yapılması gereken neyse onu yapalım. Bir diğer açıdan, şimdi bu insanların paraları ne olacak? Şimdiye kadar batan bankaları devlet ödedi. Ben şunu soruyorum.

0: bulunmuş birileri.
1: O da atlamış.
0: Birileri de inanmış.
1: O işe girmiş. Hayır.
0: Girmiş o riske. İyi kazanırken, iyi kaybederken devlet ödesin.
2: Böyle bir şey olabilir.
0: Zaten
2: borsa... Veya vatandaş ödesin. Yayalım
0: şöyle,
2: herkese.
0: Şimdi bankayla borsa arasında fark var. Birinde bir belirsizlik vardır. Kâra ya da zarara.
2: Riske.
0: Ortaklık vardır, riske. Risk vardır. Ama bankada kaybetme diye bir şey yok. Bankada bir devlet güvencesi vardır. Bankada
2: bir sınır var. Kârın sınırı var.
0: Tabii ki. Alacağım belli, vereceğim belli. Borsa böyle bir şey değil. Söylediğinizde çok katılıyorum. Adam orada evini, arabasını satmış, bir şey yapmış. Ya da art niyetli başka kişiler birilerinin parasını kullanmış. Başka fon şirketlerinde sisteme dahil edip bu sistemdeki hisseyi, içi boş hisseyi hiç almış bir yerlere götürmüş. Ya 10 lira, 10 liradan 1600 TL'ye gelen hisseler var.
1: Bunu biliyorum.
0: Yani 100 katı.
1: 160 katı.
0: 160 katına gelmiş hisseler var.
2: Nasıl bir şey bu?
0: Şimdi kazanırken iyi, sonra elimde kaldı, ben ne yapacağım? Devlet ne kadarını karşılamalı?
2: Niye karşılasın?
0: Ve niye karşılasın?
2: Vatandaş niye üstlensin bu riski?
0: Şu da var. Şimdi dövizin aşırı dalgalanmasında Merkez Bankası müdahale ediyor. Ya döviz piyasaya sürüyor ya da dövizi topluyor. Ters müdahaleler yapıyor. İnmesine de çıkmasına da müdahale ediyor. Perşembe Cuma günü Ömer Bey yaklaşık 5 milyar dolarlık Merkez Bankası hisse alımları yaptı. Borsada 5 milyar dolarlık.
2: Ama o belli direkt, şirketlerin,
0: ha, belli kamurum, şirketlerin, ha, kamu kamurum, şirketlerin yaşa. Ya da büyük şirketlerin.
2: Ki, tüm çökmesin
0: ki,
2: diye bu.
0: Tamamen çökmesin diye ki çok doğru bir davranıştı bu.
2: Katılıyorum.
0: Şimdi MSGC miydi şirket? Uluslararası derecelendirme, denetleme ve raporlama şirketi. Türkiye hakkındaki geçen sene verdiği
2: rapor. Rapor ortada.
0: Bu sene verdiği rapor ortada.
2: Açıkça diyor adam.
0: Ters tarafı ne? Olumsuz tarafı ne? Güvensiz bir yapı olduğuna karar verip zaten Kasım'a kadar süre verdi biliyorsunuz. Ben bir daha dedi raporlayacağım, denetleyeceğim, bakacağım sen gerekli tedbirleri alıyor musun? Gerekli güvenceyi veriyor musun? Sağlıklı bir işleyiş için sistem devam edeceğine inanırsam evet tamam burada bir hata oldu, burada bir art niyet var. Borsa İstanbul bunu temizledi, güvenilir diyeceğim. Ama dedi sen Kasım'a kadar bu tedbirleri almazsan ben seni bir kademe daha düşüreceğim.
2: Oyunun aynı dışına şey
0: gibi,
2: zaten.
0: JP Morgan gibi bir derecelendirme kuruluşu. Bunun da verdiği raporlar bu yüzden abi çok önemli. Bir alt kademeye düşürdüğü anda artık neredeyse savaş ekonomisinin olduğu, batmak üzere olan ekonomilerin ve ülkelerin olduğu konumuna, evet, güvensiz bir ülke konumuna getirirse bugünleri mumla arayacağız. Çünkü yabancı sermaye hepsi çıkacak. Yeni yatırımcı da gelmeyecek.
2: Nasıl gelsin?
0: Bu hem uluslararası hem de Türkiye'deki yerli yatırımcılar için inanılmaz kötü bir şey ve her bir şirketin de değer kaybetmesi demek.
2: Bu o kadar tehlikeli bir şey ki.
0: O yüzden ucu nereye dokunursa dokunsun, İşin içinde kim varsa bunları
2: hiç
0: gerekli cezaları verip derdest edip,
2: ortaya çıkarttı mı?
0: Ortaya çıkaracak, cezasını
2: verecek. Nüfuz etmek.
0: Yeni niyeti, bugünden sonra başka art niyetliler varsa bunun önüne geçecek. Yani önce hırsızı bir yakalayacağız. Sonra yeni hırsızlıklar olmasın diye kapıya kilit mi vuracağız? Kamera sistemi mi takacağız? Ne yapacaksak o önlemleri de, bunları da alıp o güvenceyi verip tekrar yabancı sermayenin ve yerli sermayenin borsada işlem görür hale getirmesi lazım. Bunu da yapacak olan yine biziz. Yapabilir miyiz?
1: O da zor.
0: Onu da bilmiyoruz.
1: Ortam çok zor.
0: Umarız ki böyle olur. Ve vatandaşlara da şunu söylemek lazım ya da yerli yatırımcıya da. Ya finansal okur yazarlığınız yoksa ne olur borsa dışında işlem yapın.
2: O kadar, bakın ne kadar sağlam noktalar var değil mi?
0: Değil mi? Çok yani fazla hiç, var. Olay sadece kâr, borsadan.
2: Sınır değil. Çok güzel kâr var hatta.
0: Biz de birileri reklamını yapıyor. Telegram kanallarından yapıyor. Ya da bir takım ekonomik gazetelerinde para vererek
2: yaşa,
0: bir takım haberler
2: açıkça,
0: veriyor.
2: Değil mi? Açıkça söyleyelim ha.
0: Vatandaş da diyor ki ya diyor, şu hisse diyor, şu diyor, yatırım fonu diyor 10 liradan 50 liraya gelmiş. 50'den 100 olmuş. Ben de bu sisteme dahil olursam işte şu kadar kazanırım, bu kadar kazanırım. Ya hayat bu kadar basit değil. Bu kadar kolay değil.
2: Cilalıyor.
0: Adamların amacı seni bu sisteme dahil edip senin paranı da almak. Sen de bu numaraya düşüyorsun. Diyorsun ki 100 lira yatıracağım, bir ay sonra 150 lira alacağım. %150 kazanacağım kendi kafasında. Çünkü bu garantiyi de veriyorlar tabiri caizse. O zaman sen de enflasyonun %3-5 olduğu bir dönemde %50 kazanacağına inanıyorsan bu hayatın olağan akışının dışında bir şey. Sen de buna inanıp yüksek kar marjıyla para kazanacağım hevesine girersen.
2: Ve bir bedeli var değil mi Ali Bey? Bunun bir bedeli var.
0: Buna da
2: bu bedeli ödemek zorundayız o
0: yapmayın
2: zaman.
0: Yapmayın.

0: bireysel olarak böyle, bunlar büyük şirketlerin ya da fon ya da yatırım şirketlerinin yapacaklar. Vatandaş olarak da ya bir bakın ya orada bir grafik şöyle bir L gibi 10 liradan başlamış 500 liraya gelmiş. Ya bu nasıl normal bir şey değil. Şirketin öz sermayesine bakın. FK oranı, faaliyet kar oranına bakın.
1: Fiyat kar oranına bakın. Evet. Fiyat kazanç oranına bakın.
0: Bunlara bakın. Eğer burada bir risk görüyorsanız anormal bir şey var demektir. Bir yıl, iki yıl öncesine bakın. Bakın finansal okuryazarlık dediğimiz zaten bu. Yani bir şirket nasıl okunur? Borsada nasıl işlem yapar? O spekülatif faaliyetlere daha önce girmiş mi? Hisse bölünmüş mü? Artmış mı? Yeni yatırımları nominal olarak yani gerçek anlamda mı yapmış? Yoksa kağıt üzerinde mi? Daha önce o iniş çıkışlar, anormal iniş çıkışlar varsa ya o hisseden uzak durun ya. Sizin yatırım okuryazarlığınız, finansal okuryazarlığınız yok demektir. Birileri söyledi. Ya duydun mu? Şu hisse önümüzdeki hafta şöyle olacakmış. Aha. Sözlerine kanıp da ne olur o hisseye yatırım yapmayın. Ve her şey var mi? Olan paranız da gitti. Gider. Allah esirgesin sonuçları kendi hayatına
1: çok dramatik
0: vermeye kadar dramatik.
1: İşte bu kadar ağır
0: karşılaşabiliriz. Ya yatırım demek sadece borsadan ibaret değil. Ne olur bu aç gözlük yapmadan
1: bütün mesele bu abi.
0: İşte aç gözlük yapmadan yatırımınız. Gidin altın mı alıyorsunuz? Vadeli mevduatı mı yatırıyorsunuz? Ne istiyorsan ya hiçbir şey bilmiyorsan git şuradan 2 metre bir toprak al. Al kenara koy. O bile zaman içerisinde
1: var
0: değer kazanacak.
1: Bir hisse diyeyim Ali.
0: Ama yani 10 yılda kazanılabilecek olan bir parayı bir ayda sana kazanmayı birileri vaat ediyorsa bilin ki orada bir bedava peynir var.
1: Farenin işi değil mi?
0: Fare, fare olan da sizsiniz. Ne olur bu labirentin içine girmeyin diye.
1: Ama uyarsak
0: bilinçlendirmek, uyarmak da sizin göreviniz, benim görevim, bu işlerden anlayan insanların görevleri.
1: Ekonomi yönetiminin görevi, Sema Piyasası Kurulu'nun görevi.
0: Finansal okuryazarlığınız yoksa başka yatırım alanlarına kayın diyerek. Bu bir yatırım tavsiyesi mi? Evet tam anlamıyla bu bir yatırım tavsiyesi. Şunu alın bunu alın demiyoruz ama.
1: Hayır.
0: Bilmediğiniz konularda da ne olur tabiri caizse kumar oynamayın.
1: Kumar bu gerçek evet. Doğru söyledi. Kumar oynamayın. Kumar bu. Yani belki çok az gerçekleşecek bir ihtimale sanki gerçekleşecekmiş gibi sarıldı bu insanlar. Bir de Halil Bey o kadar güzel cilaladılar, boyaladılar, vitrine koydular ki tabii, bunları. Tabii. Yani bunun asıl o çekiciliği var ya bizim de cehaletimiz.
0: Şişirdiler.
1: Finansal okul yazarlık dediniz ya olmadığı için o parlaklığı görünce biz atladık buraya. Yani. Ya bu işin sonu ey insan. Bunun gibi çok başımıza iş geliyor ama bir türlü gerekli ders almıyoruz.
0: Ders almıyoruz.
1: Banker Kasteli'den başlayalım. Yani Ahmet'ten.
0: 80'li yıllarda
1: yani o yıldan bakın sonra. Abi ne entrikalar ne oyunlar. Fakat bakın bu o kadar enteresan bir şey ki borsa şirketleri şimdi onun dışında bu evin bilmem ne gibi benzeyen birçok otomotiv veren ev garanti eden şirketler isim vermek istemiyorum. Yani katılım evi bilmem ne yani şimdi bakın buralarda da bir deprem yaşanabilir yaşanacak demiyorum ama yani buraya yatırım yapan insanların halleri var. Şimdi onlar panikleyecek belki korkacaklar acaba biz de böyle bir şey yaşayabilir miyiz? Böyle bir olay bizim başımıza gelebilir mi diye uykuyu şaşıracaklar. Dolayısıyla toplumun gerçek anlamda bir bölümünü ciddi bir bölümünü rahatsız edecek, tedirgin edecek bir olay bu.
0: Şimdi şunu söylemek istemiyorum. Devletin izin verdiği, lisans verdiği, işte şu evim, bu evim, bilmem ne evim,
1: hiçbir şekilde
0: şirketlere var. Çalışma mantığı aslında çok enteresan. Ömer Bey, bir işin içinde finanstan gelen, bu işin eğitimini almış biri olarak aklımın almadığı konu şu. Tamam, devlet şirket kurmana izin vermiş. Faaliyet gösterip ticari bir hayata girmene izin vermiş. Tamam da. Bu sistemin içeriğine şimdi şöyle düşün. Ev alacaksınız Ömer Bey. Çok basit bir anlatımla. Diyor ki işte alacağın ev sallıyorum 5 milyon. Sizin ne kadar ihtiyacınız var? Örnek veriyorum 3 milyon TL ihtiyacınız var. 2 milyon bir birikmişiniz var. 3 milyon TL'de para ihtiyacınız var ki hayal ettiğiniz bu evi alabilirsiniz. Diyor ki size bazı firmalarda %7 bazılarında %8 organizasyon bedeli sisteme dahil olma bedeli şu bedeli bu bedeli diye bir para alıyor. Peki 3 milyon TL'nin %8'i ne yapar? 240 bin TL gibi bir rakam yapar. Ve o parayı geri alamıyorsunuz. O para
1: o kaldı.
0: 240 bin TL'yi
1: komisyon. Ki,
0: komisyon olarak işte 3 taksitle öde 5 taksitle öde diyor size de kolaylık sağlıyorlar sağ olsunlar. Peki tamam sonra diyorlar ki işte ben bunu 5 yılda öderim şu kadar öderim tamam. %40 gibi bir oranı tahsilatını yapmadan size 3 milyonu teslim etmiyorlar. 3 milyonun %40'ı ne yapar? 3 kere 4, 1.200.000. 1.200.000 TL'yi sizden ve sıfır faiz diyorlar. Tabii. Anlam veremediğim konu bu. Yani aldığı 240 bin liranın dışında sizden başka bir para almıyor. 3 milyon 3 milyon olarak ödüyorsunuz. 3'ü 5 olarak ödemiyorsunuz. Peki sadece bir 240 bin lira organizasyon. Aylık ödemeye göre de %40'ını ödemek zorundasınız. 1 milyon 200'ü ödediniz ama geriye 1 milyon 800 kaldı.
1: Tabii.
0: 1 milyon 200'ü siz
1: ödedikten sonra
0: firmaya ödedikten sonra size 3 milyon TL'yi teslim ediyor. Ben de diyorum ki ya faiz ödemiyorum. Dini hassasiyetim var, ahlaki hassasiyetim var. Ya da 3 milyonu 5 milyon olarak ödemediğim için de faiz gelirim var. Bir 240 bin liram var. Diyorum ki helal hoş olsun. Bundan bir şey yok.
1: Bir de 1200 ödediğim
0: şimdi
1: var.
0: 1200'de ödediğim var. Sonra ben vatandaş olarak ooo süper 10 numara 5 yıldız bundan daha güzel bir şey var mı? Faizsiz bana kredi veriyor. Baba evlada vermez diyebileceğimiz bir sistem. Peki benim için durum bu. Peki geldik bu şirket için. Şu evim bu evim diye bahsettiğimiz evim bilmem ne olanlar nereden para kazanıyor? Bir aldığı bir 240 bin lira var Ömer Bey. Başka da para almıyor.
1: İşte o 1200'e 5'ler şey olarak
0: 1200'ü de %40'ını alıyor. Ömer Bey %40'ını 1200'e aldığı parayı ilave 1 milyon 800'de üstte para verdi. 1200'ü benden aldı. Oturup o da kendi vadeliye benim dini hassasiyetim var ya benim yapmadığımı o yaptı.
1: Biliyor musun? Mecbur yapacak.
0: Bankaya yatırdı. 1 milyon 200'ü 4 ayda 5 ayda kaç lira kazanabilir Ömer Bey? Kaç lira kazanabilir ya?
1: Sınırlı.
0: Çok sınırlı ve bana verdiği parayı bu kadar enflasyonist bir ortamda kar etmesi mantık ya da ekonomiyle açıklanacak hiçbir tarafı yok.
1: Burada bir sistem var yani.
0: Peki.
1: Işte, devamlı para gelme sistemi. Heh,
0: o zaman finans, ne oluyor?
1: Finans ve benzeri vardı ya.
0: Ona getireceğim. Bu sefer sistemin devam etmesi için bana o 3 milyonu benden 1 milyon 200 aldı. 240 bin lira da organizasyon bedeli toplam 1 milyon 440 aldı. 1,5 aldı ama ilave 1,5'u da hiç faizsiz bana veriyor. Peki bana bu parayı nereden veriyor? Ben 5-6 aydır sistemin içindeyim. Ya da 10 aydır sistemin içindeyim. Bugün gelip de o 240 bin liraları verenler var ya.
1: Oradan alıyor.
0: Oradan aldığı parayı bana veriyor.
1: O durunca ne olacak ayı?
0: Sisteme yeni birileri gelmesi durduğu anda yapı kendiliğinden
1: havuzda
0: çökecek.
1: Havuzda para kalmayacak.
0: Havuzda para kalmayacak. Sistemin hayatına devam etmesi için sürekli sisteme yeni birilerinin gelmesi lazım.
1: Şöyle diyelim mi? İhlas falan, Kombansan veya benzerleri.
0: Tabii Yimpaş.
1: Bunların yerler, sistemi Afra. Değil mi? Farklı Afra aynı. Farklı mı bunlardan Halibi?
0: Mantık aynı. Yani peki benim
1: işleme
0: anlamadığım
1: farklı mı? Bana göre değil.
0: Mantık da aynı, sistem de aynı. İşte Ponzi dediğimiz ya da saadet zinciri dediğimiz aslında bu değil mi?
1: Diyebiliriz saadet zinciri.
0: Tamam şimdi devletimiz, hükümetimiz bunlara ticaret izni vermiş ama ya arka planda bunlar oluyor. Bugün şu evim bu evim battı bu işte bu fon şirketlerine. Yani isim de verelim çünkü medyada yansıdığı için. Katılım evim ve bir evim. İki tane şirket. Birbirlerini satın alma, devretme süreçleri var. Oradan bir şeye düştüler. Temerrüde düştüler. Tamam oldu bu oldu da yarın öbür şirketlerin de benzer bir akıbete uğramayacağının garantisi var mı? O zaman devletimiz, hükümetimiz ya da ekonomik kurmayları, Ticaret Bakanlığı, çünkü işin içinde ticaret de var. Bunlar ya bu sistemin çökmemesi için tedbiri bugünden alması gerekmiyor mu?
1: Kesinlikle.
0: Bugün şu evim bu evim kimi araba alıyor kimi ev alıyor. Sistemde milyonun üzerinde insan var kayıtlı Ömer Bey.
1: Net.
0: Bugünkü parayla trilyon trilyon trilyon TL'ler sistem bir çökerse ne olacak?
1: Olan yine.
0: Hani Nasrettin Hoca'nın hesabı çocuğa testiyi vermiş tokadı şaplatmış. Ya kırıldıktan sonra ne anlamı var ben kırılmadan önce bir tokat atayım demiş. Peki biz bu tokadı kırıldıktan sonra atsak ne atmasak.
1: Hiçbir anlamı da yok.
0: Bu vatandaş yani. Mağdur. Devlet yüklense devlet mağdur.
1: Yazık değil mi? Ama bize bütün vatandaşlar ödüyor bedeli Ali Bey. Yani devletin dediğimiz kimin parası devletin Ali Bey? Vatandaşın parası. Paramız. Yani vatandaş bunu finanse edecek böyle bir dünya yok. Kusura bakmayın.
0: Peki ne yapacağız? Çözüm ne Ömer Bey?
1: Ali Bey şu andan başlayarak bu işlere ciddi boyutta bir eğilim gerekiyor ve gerekli tedbirler neyse sert yumuşak alınması gerekiyor. Hem de hiç vakit kaybetmeden. Aksi halde bakın bu dediğim gibi bir fon şirketleri değil, yarın borsanın tamamına sirayet edebilir. Oradan ticaretin tamamına sirayet edebilir. Yani burada işlem yapan fabrikaları, kurumları, kitleri düşünebiliyor musunuz? Yani bunun sonucu ne olur derken çok tehlikeli bir noktaya gidebiliriz. Dolayısıyla zararı nereden dönersek kar, burada bu işi bıçaklayıp gerekli tedbirler alıp bundan sonra daha düzgün bir sistemi ortaya, şablonu ortaya koyacağız.
0: Kangren olduysa kangren olan organı kesip
1: yola devam.
0: Yoksa tüm vücut gidecek
1: ve ölür vücudun. Ve
0: yeniden. Devletin asli görevlerinden biri denetlemek değil midir? Devlet ne yapar? Yönetir, organize eder, yönetir. İşini denetler. Denetleme sonucunda işini doğru yapmayanlara da ceza verir. Ve yeni dolandırıcılıklar olmasın, yeni suistimaller olmasın diye de gerekli önleyici tedbirleri alır. Peki biz burada bu kadar olay olurken, geçen sene Mehmet Şimşek, Sayın Mehmet Şimşek bu uyarıları yaparken
1: Apaçı.
0: Bu denetimleri yapmak için bir yıldır, hani şimdi MASAK'tan şu rapor istemişler. 2024, 25, 26 yani geçmişi 3 yıl geriye dönük bu fon şirketlerin yapısı, arka planı, hesap hareketleri, girdiler çıktılar, kripto para var mı, soğuk cüzdan var mı,
1: bulurlar.
0: Yurt dışına aktarılan para var mı yok mu, bu raporları
1: var,
0: denetlemeyi
1: istedim. Medyada açıklandı, yöneticiler tarafından var yurt dışına gönderilen
0: para. Ne kadar neredeydi, neden daha olayın başlangıcındayken bu tedbiri denetlemeyi yapıp da gerekli önlemleri almadın. 10 liralık bir hisse 1600 liraya çıkıyorsa bunun hayatın olağan akışının dışında olan bu gelişme için daha 10 liradan 30 liraya geldiği anda ya bu şirketin içi boş. FK'sı böyle, öz sermayesi böyle. Ya burada bir anormal var. 3 katına çıkamaz 3 haftada ya da 3 ayda deyip bunu bir mercek altına alması gerekmiyor mu? 500 bin kişinin üzerinde yatırımcı daha belki 300-500 kişiyken bu tedbiri alması gerekmiyor muydu?
1: Müzik devam ederken her şey güzel Halim Bey.
0: Değil
1: müzik
0: mi?
1: Durduğu anda iş ortaya çıkıyor.
0: O sessizlik olduğu anda neden ortaya çıkıyor? İşte liyakat, her zaman yayınlarda söylediğiniz olay. Liyakat, denetim ve güven. Bu hem hukukta hem devletimizde, yani olay sadece borsadan ibaret Hayır. değil ki, ülkemize yatırım yapmak isteyen, sıcak paradan bahsetmiyorum sadece. Belki bir otomobil devi, belki bir telefon devi ya da ne bileyim başka sektörlerde 3-5 bin kişinin çalışacağı fabrikalar kurma niyeti olan dış yatırımcıyı da ülkemizden soğutmaz mı bunlar?
1: Soğuttu bile.
0: Kaçar, sermayenin kaçması. Bu hem yani iki yönlü, hem yurt dışından yeni sermaye gelmesini önlüyorsun, hem soğuk ve hem de sıcak paranın gelmesini engelliyorsun, hem de
1: yabancı Türkiye, yerli yatırımcı yok.
0: Hem de yerli yatırımcı da yatırımını Türkiye'de değil yurt dışında yapmasını engelliyorsun. Vallahi. İşte programın başında söylediğimiz o turizmde bu şekilde etkilenenlerinden biri. Olay bir tane değil Hayır. ki. Birçok yönü var. Nasıl çıkacağız bu işlerin içinden Ömer Bey? O zaman genel bir soru sorayım.
1: Silkeleneceğiz.
0: Son 10 dakikamız yayınımızda.
1: Silkeleneceğiz. Aklımızı başımıza alacağız. Bir daha söylüyorum. Benim artık bu dilimle pezevenk oldu. Lütfen. Hukuk ve adalet. Bunların ipine çok iyi sarılalım. İnsan haklarına saygılı olalım. Özgürlükler noktasında bireyin belli sınırı aşmaması kaydıyla düşüncelerini ve fikrini rahatlıkla yazmasını veya ifade etmesine kolaylık sağlayalım. Her şeyden önce de adaleti eşit olarak uygulayalım. O zaman hiçbir problem kalmaz. Yani adaletle, hukukla başlamazsak bir yere varabilme şansımız yok. Biz artık şapkalarımızı önümüze koyup adalet ve hukuku temel yapıp insan haklarını, özgürlükleri binayı onun üzerine dizayn edeceğiz. Onun dışında hiçbir şansımız yok. Hayır.
0: Adalet, eğitim, hukuk ve sonra güven unsurunun oluşması. Zaten bunlarla beraber
1: güven nasıl yapacak ki?
0: Sonrasında da yönetim, organizasyon, teşvikler, doğru yönlendirme. Bakın sabah Mustafa Bey'le yaptığımız Yol Açık programında konuştuğumuz işte odalar, borsalar ne yapar da bir taraftan işte Sanayi Odası'nın ya da onun daha üstü Sanayi Ticaret Bakanlığı'nın dünya nereye gidiyor? Bugün neredeyiz? Türkiye olarak hem makro hem mikro ölçekte dünya nerede? Türkiye nerede? Türkiye'nin içinde Kayseri nerede? 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonrasının simülasyonları. Eğer ki bugün hala hayatta devam edip 10 sene sonra değişecekse konjektür ya da Çin gibi bir gerçeği biz mücadele edemeyecek haldeysek burada ısrar etmenin bir anlamı yok. Bugünden bu yapısal dönüşümleri yapıp reformları yapıp belki de tekstil üreten bir firmaya devletimiz ya da ekonomik kurmayları ya da işte TOP ya da sanayi odaları ya Sayın Ömer Uzunoğlu Bey, sen havlu üretiyorsun, sen bornoz üretiyorsun ama 10 sene sonra Türkiye'de bunu hayatına devam ettirme, ticari hayatına devam ettirme yönünde artık biz bu simülasyonla sıfırlanacağını ve senin batacağını öngörüyoruz. Bu yüzden bugünden sen tekstil yerine inovasyonla şu önleyici tedbirleri ya da bu sektörden çıkıp ya bardak mı üretsen? Bakın önümüzdeki 5 yıl 10 yıl boyunca bu sektörde bir açık olacak. İşte etrafından dolaşıp şunu yaparsanız daha iyi olacak dediğiniz anda siz bir yatırımcısınız. Makinenin iki tane düğmesine basarsınız. Bugün bornoz üreten makine yarın bu bardağı üretir.
1: Devlet planlama teşkilatı dedik.
0: İşte o planlamaları yapıp yatırımcıya, fabrikatörlere, sermaye sahiplerine bu yönlendirmeleri, bu bilgileri yapmaları bunların asli göreviyken, hani biraz önce ne dedik? Eğitim, hukuk, adalet, güven, sonrasında da yönetim ve organizasyon, sonrasında da denetim, denetimden sonra da ceza. İşte bu 5 bileşeni ya da 6 bileşeni bir araya getirdiğiniz zaman zaten hem yerli sermaye sahipleri hem yabancı sermaye hangi alanda istiyorsanız gelir size yatırım yapar.
1: Güvenir çünkü. Evet.
0: Çünkü güvenir. Güven varsa yatırım vardır. Yoksa güven yoksa kısa vadede bir günde %10, bir ayda %300, %500 para kazanma hırsında olan insanların önünü açarsınız. Birileri buradan nemalanıp parayı tabiri caizse cukka ederken diğerleri de vatandaş olarak da aç gözlülükle bunlara inanır, parasını da kaptırır. Bırakın para kazanmayı, mevcuttaki bugüne kadar belki 20 yılda oluşturduğu sermayesini de bir anda yok edebilir. Tehlikeli şeyler. Devletimize, milletimize büyük görevler düşüyor. Çok. Bizlere de uyanık olma görevi düşüyor.
1: Ve uyarma.
0: Vatandaş olarak da kısa vadede yüksek kazanç sağlayacak yerlerden uzak durup daha sükunetle, daha sakin hareket etmek gerekiyor. Son 3-4 dakikamız. O zaman asli mesleğinizden altından sorayım. Bir anda bir konuyu değiştirerek altında önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor diye bir soru sorayım mı?
1: Tabii Halil Bey, bir kere bu savaş, yani Amerika'nın İran'la olan didişmesi durmadığı sürece ben değerli yatırımcılardan altında çok büyük bir veri elde edecekleri kanaatini taşımıyorum. Sınırlı olsa da çıktı bakın. Yani hani biz programımızı bıraktığımızdan, yaz tatili sürecinden bugüne kadar belli oranda çıktı. Bunu kabul ediyorum ama bu sürekli çıkacak anlamına taşımaz. Hatta bugün eksiyle açtı yine. Yani altın eksi onsu.
0: O da Fed'in etkisi tabii, fazla.
1: Direkt Fed'in.
0: Hem de savaşlar.
1: Bizimle alakası yok zaten. Ve savaş devam ediyor ve Trump daha kötü şeyler yapabileceği konusunda açıklama yaptı hafta sonu.
0: Sinyalleri veriyor.
1: Büyük ihtimal işte yeniden petrolü dediğimiz gibi o oyuna başlayacak. Petrolü yukarı, altını biraz yerinde saydırma, geriye çekme işlevini görecek. Dolayısıyla altın konusunda ben saygıdeğer izleyicilerin sabırlı olmalarını, ellerinde varsa sabretmelerini ama alacaklarsa biraz daha dikkat ederek almalarını önerişim.
0: Hem de planlarını da uzun vadede yapmaları lazım değil mi?
1: Kesinlikle yani kazanır.
0: Bir haftada, bir ayda ben altın alayım işte 4300 dolardan 5000 dolara çıkarayım, çıkar buradan da para kazanırım hayalinden ziyade ben bunu alayım.
1: 3 yıl, 2 yıl hiç dokunmayacağım.
0: Aynen öyle. İster 1 gram ister 1 kilo.
1: Ama ben buna 2 yıl, 1 yıl dokunmayacağım.
0: 2 sene dokunmayacağım. Bak, o zaman kazanır. Dediği anda her türlü para kazanır diye düşünüyoruz. Yatırımları da doğru, bilinçli şekilde yapmak lazım. O zaman kapanış cümlenizi sizden alalım Ömer Bey.
1: Ben saygıdeğer izleyicilere bu sıkıntılı sürecin inşallah kısa sürede atlatılarak daha aydınlık günlere ulaşmamız dileğime aktarmak istiyorum. Bu konuda da hiç şüphemiz olmasın. Bir daha tekrarlıyorum. Ülkemiz cefakar ve vefakar insanlarla yoğun olarak dolu. Yanlış düşünen insanlar var. Bunun da farkındayım. Ahlaksızlığımız var, farkındayım ama her şeye rağmen muhteşem bir coğrafya, harika bir genç nüfus ve koşabilecek enerjiye ve güce sahip insanların var olduğu bu ülkede ben geleceğin aydınlık olacağını net olarak biliyorum. Hiçbir zaman karamsal olmayalım lütfen. Yaşadığımız şeyler günlüktür, günceldir. Dolayısıyla bugüne bakarak Allah'a her şey çok kötü, battık, yattık gibi bir Yanlış düşünceye saplanmayalım. Gelecek bizimdir. Gelecek ülkemizin, gelecek insanlarımızındır. Bunu bilelim.
0: Bize düşen her zaman için çok çalışmak.
1: Kesinlikle. Başta söyledik yani.
0: Çok çalışmak. Bize
1: düşen. Batıldan daha çok çalışmak.
0: Kesinlikle. Onlar bir adım atıyorsa biz iki adım atmamız.
1: Şeytanlık değil de rahmani boyutta
0: bak. Tabii ki.
1: Şeytanlık değil, rahmani. Yani
0: işin üç kağıdına kaçmadan, yüksek kar marjlarına inanmadan sadece işimizi yapmak, üretmek, çalışmak hepimize düşen görev budur diyelim. O zaman programımızı bu hafta sona erdirelim. Laflar birikmiş, aslında konuşacak çok da konu var ama zamanımız bir saat gibi bir dilim. Haftaya devam edelim. İnşallah. Konuşacak çok konu var bence. OVB'den tutacağız, enflasyon verilerinden tutacağız, önümüzdeki süreçten bahsedeceğiz. Erken seçim olur mu olmaz mı, ya da öne çekilmiş bir sistem olur mu? Seçim ekonomisine girersek ne olur? Banka faizleri önümüzdeki 3 aylık, 6 aylık dönemde ne olur, ne biter? Hepsini biz önümüzdeki hafta yavaş yavaş konulara girelim. Makrodan mikroya, mikrodan makroya hepsini biz birden ele alalım. 91.8 Radyo Radar ve Kayseri'de ortak yayından bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Haftaya pazartesi sabah 9.30'da Ekonomi Sohbetleri programında tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla Ekonomi Sohbetleri sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
0: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açın.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Bugünün semt pazarları. Yeniköy semt pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı semt pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak, Mimar Sinan semt pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi, Beyazşehir semt pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas, Sarıoğlan semt pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar semt pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etkisini göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu, sakin bir atmosfer profili hakimiyetini koruyor. Gün boyu kayda değer bir hareketlilik beklenmezken, yalnızca öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu kesimlerinde yerel ve aralıklı sağanakla birlikte gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Sıcaklık eğrisi ise genel tabloda mevsim normalleri ekseninde dengeleniyor. Kayseri merkezde günün tepe noktasında azami sıcaklık 26 santigrat derece seviyesinde ölçülürken, gece saatlerinde serin hava dalgasıyla birlikte asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda, parçalı ve az bulutlu gökyüzü eşliğinde Akkışla ve Özvatan hattında termometreler 24 dereceyi işaret ediyor. Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerinde İbre 25 derecede dengeleniyor. Felahiye, Develi, İncesu, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarsa genelinde değerler merkezle paralel biçimde 26 derece seviyesinde ölçülüyor. Yahyalı ve Yeşilhisar'da ise sıcaklık 27 santigrat dereceye kadar yükseliyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat hattında değerlerin 26 santigrat derece bandında eşlendiği görülüyor. Büyük şehirlerimizde de ılıman sonbahar seyri devam ediyor. Megakent İstanbul 26, başkent Ankara 27, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömertliğini sürdürdüğü 30 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde %60 ilerleme kaydedildi. Öte yandan yürüyen merdiven ve asansörlerin siparişleri verildiği bildirildi. Yeni Parti'de Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas ilçe başkanlıkları için yapılacak ön seçim 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 202 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 390 şahıs yakalanırken 65 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Melikgazi ilçesinde kıraathane çalışanı tarafından karnından av tüfeğiyle vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Melikgazi ilçesinde müstakil bir evde meydana gelen olayda bıçakla yaralanan yabancı uyruklu çocuk hastaneye kaldırıldı. Koca Sinan ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Almanya'da Berlin Eyalet Meclisi seçimleri başbakanlık adayı olarak aslen Kayserili olan Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 4.02'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de hissedildi. Kayseri Spor Yönetim Kurulu 1-0'lık skorla yendikleri Mardin 1969 spor galibiyeti sonrası yazılı olarak Mardin deplasmanında çok önemli bir 3 puanı hanemize yazdırdık ve bu galibiyetle birlikte milli araya lider olarak giriyoruz açıklamasında bulundu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları: Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere TC-22L'de tur uçağıyla ABD'nin New York şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi ile dün İstanbul'da bir araya geldi. İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında MASAK'tan yeni inceleme talep edildi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin 1. derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. Fon soruşturma kapsamında fon yöneticilerinin İsviçre'deki hesaplarına yüksek miktarlarda para gönderildiği belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, UYAP'ın yeni güncellemesiyle vatandaşların işlemlerini dijital ortamda daha kolay takip edebilmesini, başvuru ve sorgulama süreçlerini daha hızlı ve pratik şekilde yürütebilmesini sağlayan yeni uygulamaları hizmete sunduklarını belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi'nde olan büyük kurultaya giden süreçte önemli bir viraj daha dönüldü. MHP Ankara olan ilk kongresinde Ankara Teşkilatı'nın yeni yönetimi belirlendi. Kongreye mektup gönderen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Cem Küçük'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın banka hesaplarına yönelik hazırlanan raporda 2017-2026 yılları arasında gerçekleşen 236 milyon liralık işlem hacminin büyük bölümünün

0: İkili seçimine yeni partililerle birlikte alınan karar doğrultusunda katılmadıklarını açıkladı. Bugün yapılması planlanan seçimin 23 Eylül Çarşamba gününe ertelendiğini duyurdu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Metro Holding Kayseri Spor, deplasmanda karşılaştığı Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti. Pendik Spor sahasında Bodrum Spor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe konuk ettiği Eyüp Spor'u 8-0 mağlup etti. Eyüp Spor Teknik Direktörü Özhan Pulat, 8-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası istifa etti. Samsun Spor konuk olduğu Erzurum Spor'a 1-0 mağlup oldu. Ahmet Spor Beşiktaş'ı sahasında 3-2 mağlup etti. Anadolu Efes erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Süper Kupa finalinde Lokomotiv Kuban'ı 88-82 mağlup etti ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Milli satranç sporcusu Büyük Usta Yağız Kağan Erdoğmuş, satranç olimpiyatlarında elde ettiği galibiyetle dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta, Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin eğer bir saldırı olursa savunmamız ve saldırmamız ciddi şekilde değişecektir. Yeni bir saldırı olursa silah ve savaşın coğrafyasını değiştireceğiz dedi. ABD ordusunun bir yapay zeka sohbet robotunun Çin bandıralı bir geminin nükleer silah parçaları taşıdığı yönündeki yanlış istihbaratı üzerine gemiye baskın düzenlemenin eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Olayın silahlı personelin gemiye çıkmaya hazırlandığı sırada son anda fark edildiği belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı semalarında ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracının düşürüldüğünü öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'dan gelen ağır darbeler uyarısının ardından İran'a yönelik sert açıklamalarda bulunarak ülkeyi tamamen yok etmeyle tehdit etti. Atina yakınlarındaki bir plajda şezlong kullanımı nedeniyle iki yaşlı adam arasında çıkan kavga, 82 yaşındaki kişinin ölümüne yol açtı. Doğu kıyısına doğru ilerleyen güçlü bir tayfun, Japonya'da ulaşımı aksatırken birçok turistik merkezin kapatılmasına yol açtı. Kuzey Sri Lanka'da bir mezarlığın genişletilmesi sırasında tesadüfen ortaya çıkan mezarda 572 kişiye ait insan kalıntıları tespit edildi. Almanya'da Berlin eyaletinde yapılan eyalet meclisi seçimlerinde sol parti oyların %75,7'sini alarak birinci oldu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Gram altın haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 6833 liradan işlem görüyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenecek 18. Türkiye Yatırım Konferansı bu yıl 21-23 Eylül 2026 tarihlerinde New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nair Alpaslan, Türkiye'nin turizm gelirlerinin son 8 yılda 30 milyar dolardan 65 milyar dolara yükseldiğini belirterek 81 ilde turizmi 12 Türkiye'ye yaymak için çalışma yürüttüklerini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işletmelerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföyü'nün yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera Yatırım yöneticilerinden Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkın ve Kerem Alkın gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu yıl hayvan ve sürü sağlığı desteği altında yeni bir destekleme kalemi oluşturduk. Bu destek kapsamında yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz. Üreticimize hayırlı olsun dedi. Türkiye 2025 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını arttırarak Avrupa ülkeleriyle arasındaki farkı açtı. TOKİ borcunun tamamının peşin ödenerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatılıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvuru yarın başlayacak ve 19 Ekim'e kadar devam edecek. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 80 kuruş, euro ise 56 lira 5 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6823 liradan, çeyrek altın ise 11130 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etkisini göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu, sakin bir atmosfer profili hakimiyetini koruyor. Gün boyu kayda değer bir hareketlilik beklenmezken, yalnızca öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu kesimlerinde yerel ve aralıklı sağanakla birlikte gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Sıcaklık eğrisi ise genel tabloda mevsim normalleri ekseninde dengeleniyor. Kayseri merkezde günün tepe noktasında azami sıcaklık 26 santigrat derece seviyesinde ölçülürken gece saatlerinde serin hava dalgasıyla birlikte asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda parçalı ve az bulutlu gökyüzü eşliğinde Akkışla ve Özvatan hattında termometreler 24 dereceyi işaret ediyor. Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerinde İbre 25 derecede dengeleniyor. Felahiye, Develi, İncesu, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarsa genelinde değerler merkezle paralel biçimde 26 derece seviyesinde ölçülüyor. Yahyalı ve Yeşilhisar'da ise sıcaklık 27 santigrat dereceye kadar yükseliyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat hattında değerlerin 26 santigrat derece bandında eşlendiği görülüyor. Büyük şehirlerimizde de ılıman sonbahar seyri devam ediyor. Megakent İstanbul 26, başkent Ankara 27, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömertliğini sürdürdüğü 30 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde %60 ilerleme kaydedildi. Öte yandan yürüyen merdiven ve asansörlerin siparişleri verildiği bildirildi. Yeni Parti'de Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas ilçe başkanlıkları için yapılacak ön seçim 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 202 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 390 şahıs yakalanırken 65 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Melikgazi ilçesinde kıraathane çalışanı tarafından karnından av tüfeğiyle vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Melikgazi ilçesinde müstakil bir evde meydana gelen olayda bıçakla yaralanan yabancı uyruklu çocuk hastaneye kaldırıldı. Koca Sinan ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Almanya'da Berlin Eyalet Meclisi seçimleri başbakanlık adayı olarak aslen Kayserili olan Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 4.02'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de hissedildi. Kayseri Spor Yönetim Kurulu 1-0'lık skorla yendikleri Mardin 1969 spor galibiyeti sonrası yazılı olarak Mardin deplasmanında çok önemli bir 3 puanı hanemize yazdırdık ve bu galibiyetle birlikte milli araya lider olarak giriyoruz açıklamasında bulundu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları: Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere TC-22L'de tur uçağıyla ABD'nin New York şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi ile dün İstanbul'da bir araya geldi. İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında MASAK'tan yeni inceleme talep edildi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. Fon soruşturma kapsamında fon yöneticilerinin İsviçre'deki hesaplarına yüksek miktarlarda para gönderildiği belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, UYAP'ın yeni güncellemesiyle vatandaşların işlemlerini dijital ortamda daha kolay takip edebilmesini, başvuru ve sorgulama süreçlerini daha hızlı ve pratik şekilde yürütebilmesini sağlayan yeni uygulamaları hizmete sunduklarını belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi'nde olan büyük kurultaya giden süreçte önemli bir viraj daha dönüldü. MHP Ankara olan ilk kongresinde Ankara Teşkilatı'nın yeni yönetimi belirlendi. Kongreye mektup gönderen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci ile ilgili önemli mesajlar verdi. Cem Küçük'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın banka hesaplarına yönelik hazırlanan raporda 2017-2026 yılları arasında gerçekleşen 236 milyon liralık işlem hacminin büyük bölümünün izaha muhtaç olduğu, milyonlu kripto transferlerinin ve kumar şüphesi barındıran ödemelerin gazetecilik gelirleriyle bağdaşmadığı vurgulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, katılım evin paylarına ilişkin yürütülen soruşturmada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 15 kişinin gözaltına alındığını ve 10 firarinin arandığını açıkladı. SPK, 131 fonun tasfiyesine ilişkin belirlediği 3 aylık süreyi fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmelerine dikkate alarak 6 aya çıkarmaya karar verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın geri ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için düzenlediği %25 indirim kampanyası 22 Eylül'de başlayacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri engellenecek.

0: Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Metro Holding Kayserispor deplasmanda karşılaştığı Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti. Pendik Spor sahasında Bodrum Spor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe konuk ettiği Eyüp Spor'u 8-0 mağlup etti. Eyüp Spor Teknik Direktörü Özhan Pulat 8-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası istifa etti. Samsun Spor konuk olduğu Erzurum Spor'a 1-0 mağlup oldu. Ahmet Spor Beşiktaş'ı sahasında 3-2 mağlup etti. Anadolu Efes erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Süper Kupa finalinde Lokomotiv Kuban'ı 88-82 mağlup etti ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Milli satranç sporcusu Büyük Usta Yağız Kağan Erdoğmuş, satranç olimpiyatlarında elde ettiği galibiyetle dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin eğer bir saldırı olursa savunmamız ve saldırmamız ciddi şekilde değişecektir. Yeni bir saldırı olursa silah ve savaşın coğrafyasını değiştireceğiz dedi. ABD ordusunun bir yapay zeka sohbet robotunun Çin bandıralı bir geminin nükleer silah parçaları taşıdığı yönündeki yanlış istihbaratı üzerine gemiye baskın düzenlemenin eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Olayın silahlı personelin gemiye çıkmaya hazırlandığı sırada son anda fark edildiği belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı semalarında ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracının düşürüldüğünü öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'dan gelen ağır darbeler uyarısının ardından İran'a yönelik sert açıklamalarda bulunarak ülkeyi tamamen yok etmeyle tehdit etti. Atina yakınlarındaki bir plajda şezlong kullanımı nedeniyle iki yaşlı adam arasında çıkan kavga, 82 yaşındaki kişinin ölümüne yol açtı. Doğu kıyısına doğru ilerleyen güçlü bir tayfun, Japonya'da ulaşımı aksatırken birçok turistik merkezin kapatılmasına yol açtı. Kuzey Sri Lanka'da bir mezarlığın genişletilmesi sırasında tesadüfen ortaya çıkan mezarda 572 kişiye ait insan kalıntıları tespit edildi. Almanya'da Berlin eyaletinde yapılan eyalet meclisi seçimlerinde sol parti oyların %75,7'sini alarak birinci oldu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Gram altın haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 6833 liradan işlem görüyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenecek 18. Türkiye Yatırım Konferansı bu yıl 21-23 Eylül 2026 tarihlerinde New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nair Alpaslan, Türkiye'nin turizm gelirlerinin son 8 yılda 30 milyar dolardan 65 milyar dolara yükseldiğini belirterek 81 ilde turizmi 12 hikayeye yaymak için çalışma yürüttüklerini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işletmelerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföyü'nün yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera Yatırım yöneticilerinden Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkın ve Kerem Alkın gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu yıl hayvan ve sürü sağlığı desteği altında yeni bir destekleme kalemi oluşturduk. Bu destek kapsamında yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz. Üreticimize hayırlı olsun dedi. Türkiye 2025 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını arttırarak Avrupa ülkeleriyle arasındaki farkı açtı. TOKİ borcunun tamamının peşin ödenerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatılıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvuru yarın başlayacak ve 19 Ekim'e kadar devam edecek. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 80 kuruş, euro ise 56 lira 5 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6823 liradan, çeyrek altın ise 11130 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etkisini göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu, sakin bir atmosfer profili hakimiyetini koruyor. Gün boyu kayda değer bir hareketlilik beklenmezken, yalnızca öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu kesimlerinde yerel ve aralıklı sağanakla birlikte gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Sıcaklık eğrisi ise genel tabloda mevsim normalleri ekseninde dengeleniyor. Kayseri merkezde günün tepe noktasında azami sıcaklık 26 santigrat derece seviyesinde ölçülürken gece saatlerinde serin hava dalgasıyla birlikte asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda parçalı ve az bulutlu gökyüzü eşliğinde Akkışla ve Özvatan hattında termometreler 24 dereceyi işaret ediyor. Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerinde İbre 25 derecede dengeleniyor. Felahiye, Develi, İncesu, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarsa genelinde değerler merkezle paralel biçimde 26 derece seviyesinde ölçülüyor. Yahyalı ve Yeşilhisar'da ise sıcaklık 27 santigrat dereceye kadar yükseliyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat hattında değerlerin 26 santigrat derece bandında eşlendiği görülüyor. Büyük şehirlerimizde de ılıman sonbahar seyri devam ediyor. Megakent İstanbul 26, başkent Ankara 27, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömertliğini sürdürdüğü 30 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde %60 ilerleme kaydedildi. Öte yandan yürüyen merdiven ve asansörlerin siparişleri verildiği bildirildi. Yeni Parti'de Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas ilçe başkanlıkları için yapılacak ön seçim 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 202 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 390 şahıs yakalanırken 65 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Melikgazi ilçesinde kıraathane çalışanı tarafından karnından av tüfeğiyle vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Melikgazi ilçesinde müstakil bir evde meydana gelen olayda bıçakla yaralanan yabancı uyruklu çocuk hastaneye kaldırıldı. Koca Sinan ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Almanya'da Berlin Eyalet Meclisi seçimleri başbakanlık adayı olarak aslen Kayserili olan Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 4.02'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de hissedildi. Kayseri Spor Yönetim Kurulu 1-0'lık skorla yendikleri Mardin 1969 spor galibiyeti sonrası yazılı olarak Mardin deplasmanında çok önemli bir 3 puanı hanemize yazdırdık ve bu galibiyetle birlikte milli araya lider olarak giriyoruz açıklamasında bulundu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
0: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352-336-2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere TC-22L'de tur uçağıyla ABD'nin New York şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile dün İstanbul'da bir araya geldi. İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında MASAK'tan yeni inceleme talep edildi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. Fon soruşturma kapsamında fon yöneticilerinin İsviçre'deki hesaplarına yüksek miktarlarda para gönderildiği belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, UYAP'ın yeni güncellemesiyle vatandaşların işlemlerini dijital ortamda daha kolay takip edebilmesini, başvuru ve sorgulama süreçlerini daha hızlı ve pratik şekilde yürütebilmesini sağlayan yeni uygulamaları hizmete sunduklarını belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi'nde olan büyük kurultaya giden süreçte önemli bir viraj daha dönüldü. MHP Ankara olan ilk kongresinde Ankara Teşkilatı'nın yeni yönetimi belirlendi. Kongreye mektup gönderen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Cem Küçük'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın banka hesaplarına yönelik hazırlanan raporda 2017-2026 yılları arasında gerçekleşen 236 milyon liralık işlem hacminin büyük bölümünün izaha muhtaç olduğu, milyonlu kripto transferlerinin ve kumar şüphesi barındıran ödemelerin gazetecilik gelirleriyle bağdaşmadığı vurgulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, katılım evin paylarına ilişkin yürütülen soruşturmada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 15 kişinin gözaltına alındığını ve 10 firarinin arandığını açıkladı. SPK, 131 fonun tasfiyesine ilişkin belirlediği 3 aylık süreyi fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmelerini dikkate alarak 6 aya çıkarmaya karar verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, toplu konut

0: Voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Metro Holding Kayseri Spor, deplasmanda karşılaştığı Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti. Pendik Spor sahasında Bodrum Spor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe konuk ettiği Eyüp Spor'u 8-0 mağlup etti. Eyüp Spor Teknik Direktörü Özhan Pulat, 8-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası istifa etti. Samsun Spor konuk olduğu Erzurum Spor'a 1-0 mağlup oldu. Ahmet Spor Beşiktaş'ı sahasında 3-2 mağlup etti. Anadolu Efes erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Süper Kupa finalinde Lokomotiv Kuban'ı 88-82 mağlup etti ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Milli satranç sporcusu Büyük Usta Yağız Kağan Erdoğmuş, satranç olimpiyatlarında elde ettiği galibiyetle dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: seni seviyorum.
1: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
2: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin eğer bir saldırı olursa savunmamız ve saldırmamız ciddi şekilde değişecektir. Yeni bir saldırı olursa silah ve savaşın coğrafyasını değiştireceğiz dedi. ABD ordusunun bir yapay zeka sohbet robotunun Çin bandıralı bir geminin nükleer silah parçaları taşıdığı yönündeki yanlış istihbaratı üzerine gemiye baskın düzenlemenin eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Olayın silahlı personelin gemiye çıkmaya hazırlandığı sırada son anda fark edildiği belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı semalarında ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracının düşürüldüğünü öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'dan gelen ağır darbeler uyarısının ardından İran'a yönelik sert açıklamalarda bulunarak ülkeyi tamamen yok etmeyle tehdit etti. Atina yakınlarındaki bir plajda şezlong kullanımı nedeniyle iki yaşlı adam arasında çıkan kavga, 82 yaşındaki kişinin ölümüne yol açtı. Doğu kıyısına doğru ilerleyen güçlü bir tayfun, Japonya'da ulaşımı aksatırken birçok turistik merkezin kapatılmasına yol açtı. Kuzey Sri Lanka'da bir mezarlığın genişletilmesi sırasında tesadüfen ortaya çıkan mezarda 572 kişiye ait insan kalıntıları tespit edildi. Almanya'da Berlin eyaletinde yapılan eyalet meclisi seçimlerinde sol parti oyların %75,7'sini alarak birinci oldu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Gram altın haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 6833 liradan işlem görüyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenecek 18. Türkiye Yatırım Konferansı bu yıl 21-23 Eylül 2026 tarihlerinde New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nair Alpaslan, Türkiye'nin turizm gelirlerinin son 8 yılda 30 milyar dolardan 65 milyar dolara yükseldiğini belirterek 81 ilde turizmi 12 ülkeye yaymak için çalışma yürüttüklerini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işletmelerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföyü'nün yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera Yatırım yöneticilerinden Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkın ve Kerem Alkın gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu yıl hayvan ve sürü sağlığı desteği altında yeni bir destekleme kalemi oluşturduk. Bu destek kapsamında yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz. Üreticimize hayırlı olsun dedi. Türkiye 2025 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını arttırarak Avrupa ülkeleriyle arasındaki farkı açtı. TOKİ borcunun tamamının peşin ödenerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatılıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvuru yarın başlayacak ve 19 Ekim'e kadar devam edecek. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 80 kuruş, euro ise 56 lira 5 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6823 liradan, çeyrek altın ise 11130 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etkisini göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu, sakin bir atmosfer profili hakimiyetini koruyor. Gün boyu kayda değer bir hareketlilik beklenmezken, yalnızca öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu kesimlerinde yerel ve aralıklı sağanakla birlikte gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Sıcaklık eğrisi ise genel tabloda mevsim normalleri ekseninde dengeleniyor. Kayseri merkezde günün tepe noktasında azami sıcaklık 26 santigrat derece seviyesinde ölçülürken, gece saatlerinde serin hava dalgasıyla birlikte asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda, parçalı ve az bulutlu gökyüzü eşliğinde Akkışla ve Özvatan hattında termometreler 24 dereceyi işaret ediyor. Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerinde İbre 25 derecede dengeleniyor. Felahiye, Develi, İncesu, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarsa genelinde değerler merkezle paralel biçimde 26 derece seviyesinde ölçülüyor. Yahyalı ve Yeşilhisar'da ise sıcaklık 27 santigrat dereceye kadar yükseliyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat hattında değerlerin 26 santigrat derece bandında eşlendiği görülüyor. Büyük şehirlerimizde de ılıman sonbahar seyri devam ediyor. Megakent İstanbul 26, başkent Ankara 27, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömertliğini sürdürdüğü 30 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde %60 ilerleme kaydedildi. Öte yandan yürüyen merdiven ve asansörlerin siparişleri verildiği bildirildi. Yeni Parti'de Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas ilçe başkanlıkları için yapılacak ön seçim 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 202 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 390 şahıs yakalanırken 65 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Melik Gazi ilçesinde kıraathane çalışanı tarafından karnından av tüfeğiyle vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Melik Gazi ilçesinde müstakil bir evde meydana gelen olayda bıçakla yaralanan yabancı uyruklu çocuk hastaneye kaldırıldı. Koca Sinan ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Almanya'da Berlin Eyalet Meclisi seçimleri başbakanlık adayı olarak aslen Kayserili olan Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 4.02'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de hissedildi. Kayseri Spor Yönetim Kurulu 1-0'lık skorla yendikleri Mardin 1969 spor galibiyeti sonrası yazılı olarak Mardin deplasmanında çok önemli bir 3 puanı hanemize yazdırdık ve bu galibiyetle birlikte milli araya lider olarak giriyoruz açıklamasında bulundu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: kıymetini bilelim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıl.

Kentlerinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: çeyiz paketi 1000 gölden alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri 1000 göl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri 1000 gölde, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere TC-22L'de tur uçağıyla ABD'nin New York şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi ile dün İstanbul'da bir araya geldi. İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında MASAK'tan yeni inceleme talep edildi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. Fon soruşturma kapsamında fon yöneticilerinin İsviçre'deki hesaplarına yüksek miktarlarda para gönderildiği belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, UYAP'ın yeni güncellemesiyle vatandaşların işlemlerini dijital ortamda daha kolay takip edebilmesini, başvuru ve sorgulama süreçlerini daha hızlı ve pratik şekilde yürütebilmesini sağlayan yeni uygulamaları hizmete sunduklarını belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi'nde olan büyük kurultaya giden süreçte önemli bir viraj daha dönüldü. MHP Ankara olan ilk kongresinde Ankara Teşkilatı'nın yeni yönetimi belirlendi. Kongreye mektup gönderen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci ile ilgili önemli mesajlar verdi. Cem Küçük'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın banka hesaplarına yönelik hazırlanan raporda 2017-2026 yılları arasında gerçekleşen 236 milyon liralık işlem hacminin büyük bölümünün izaha muhtaç olduğu, milyonlu kripto transferlerinin ve kumar şüphesi barındıran ödemelerin gazetecilik gelirleriyle bağdaşmadığı vurgulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, katılım evin paylarına ilişkin yürütülen soruşturmada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 15 kişinin gözaltına alındığını ve 10 firarinin arandığını açıkladı. SPK, 131 fonun tasfiyesine ilişkin belirlediği 3 aylık süreyi fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmelerine dikkate alarak 6 aya çıkarmaya karar verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın geri ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için düzenlediği %25 indirim kampanyası 22 Eylül'de başlayacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025'in sonuna kadar başlamış konut ve işyer alıcıları yararlanabilecek. CHP sözcüsü Sarı, Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimine yeni partililerle birlikte alınan karar doğrultusunda katılmadıklarını açıkladı. Bugün yapılması planlanan seçimin 23 Eylül Çarşamba gününe ertelendiğini duyurdu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber

0: 16. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe konuk ettiği Eyüp Spor'u 8-0 mağlup etti. Eyüp Spor Teknik Direktörü Özhan Pulat, 8-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası istifa etti. Samsun Spor konuk olduğu Erzurum Spor'a 1-0 mağlup oldu. Ahmet Spor Beşiktaş'ı sahasında 3-2 mağlup etti. Anadolu Efes erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Süper Kupa finalinde Lokomotiv Kuban'ı 88-82 mağlup etti ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Milli Santranç sporcusu Büyük Usta Yağız Kağan Erdoğmuş, Santranç olimpiyatlarında elde ettiği galibiyetle dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin eğer bir saldırı olursa savunmamız ve saldırmamız ciddi şekilde değişecektir. Yeni bir saldırı olursa silah ve savaşın coğrafyasını değiştireceğiz dedi. ABD ordusunun bir yapay zeka sohbet robotunun Çin bandıralı bir geminin nükleer silah parçaları taşıdığı yönündeki yanlış istihbaratı üzerine gemiye baskın düzenlemenin eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Olayın silahlı personelin gemiye çıkmaya hazırlandığı sırada son anda fark edildiği belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı semalarında ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracının düşürüldüğünü öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'dan gelen ağır darbeler uyarısının ardından İran'a yönelik sert açıklamalarda bulunarak ülkeyi tamamen yok etmeyle tehdit etti. Atina yakınlarındaki bir plajda şezlong kullanımı nedeniyle iki yaşlı adam arasında çıkan kavga, 82 yaşındaki kişinin ölümüne yol açtı. Doğu kıyısına doğru ilerleyen güçlü bir tayfun, Japonya'da ulaşımı aksatırken birçok turistik merkezin kapatılmasına yol açtı. Kuzey Sri Lanka'da bir mezarlığın genişletilmesi sırasında tesadüfen ortaya çıkan mezarda 572 kişiye ait insan kalıntıları tespit edildi. Almanya'da Berlin eyaletinde yapılan eyalet meclisi seçimlerinde sol parti oyların %75,7'sini alarak birinci oldu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Gram altın haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 6833 liradan işlem görüyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenecek 18. Türkiye Yatırım Konferansı bu yıl 21-23 Eylül 2026 tarihlerinde New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nair Alpaslan, Türkiye'nin turizm gelirlerinin son 8 yılda 30 milyar dolardan 65 milyar dolara yükseldiğini belirterek 81 ilde turizmi 12 Türkiye'ye yaymak için çalışma yürüttüklerini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işletmelerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföyü'nün yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera Yatırım yöneticilerinden Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkın ve Kerem Alkın gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu yıl hayvan ve sürü sağlığı desteği altında yeni bir destekleme kalemi oluşturduk. Bu destek kapsamında yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz. Üreticimize hayırlı olsun dedi. Türkiye 2025 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını arttırarak Avrupa ülkeleriyle arasındaki farkı açtı. TOKİ borcunun tamamının peşin ödenerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatılıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvuru yarın başlayacak ve 19 Ekim'e kadar devam edecek. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 80 kuruş, euro ise 56 lira 5 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6823 liradan, çeyrek altın ise 11130 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etkisini göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu, sakin bir atmosfer profili hakimiyetini koruyor. Gün boyu kayda değer bir hareketlilik beklenmezken, yalnızca öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu kesimlerinde yerel ve aralıklı sağanakla birlikte gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Sıcaklık eğrisi ise genel tabloda mevsim normalleri ekseninde dengeleniyor. Kayseri merkezde günün tepe noktasında azami sıcaklık 26 santigrat derece seviyesinde ölçülürken gece saatlerinde serin hava dalgasıyla birlikte asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda parçalı ve az bulutlu gökyüzü eşliğinde Akkışla ve Özvatan hattında termometreler 24 dereceyi işaret ediyor. Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerinde İbre 25 derecede dengeleniyor. Felahiye, Develi, İncesu, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarsa genelinde değerler merkezle paralel biçimde 26 derece seviyesinde ölçülüyor. Yahyalı ve Yeşilhisar'da ise sıcaklık 27 santigrat dereceye kadar yükseliyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat hattında değerlerin 26 santigrat derece bandında eşlendiği görülüyor. Büyük şehirlerimizde de ılıman sonbahar seyri devam ediyor. Megakent İstanbul 26, başkent Ankara 27, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömertliğini sürdürdüğü 30 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrinizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde %60 ilerleme kaydedildi. Öte yandan yürüyen merdiven ve asansörlerin siparişleri verildiği bildirildi. Yeni Parti'de Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas ilçe başkanlıkları için yapılacak ön seçim 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 202 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 390 şahıs yakalanırken 65 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Melikgazi ilçesinde kıraathane çalışanı tarafından karnından av tüfeğiyle vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Melikgazi ilçesinde müstakil bir evde meydana gelen olayda bıçakla yaralanan yabancı uyruklu çocuk hastaneye kaldırıldı. Koca Sinan ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Almanya'da Berlin Eyalet Meclisi seçimleri başbakanlık adayı olarak aslen Kayserili olan Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 4.02'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de hissedildi. Kayseri Spor Yönetim Kurulu 1-0'lık skorla yendikleri Mardin 1969 spor galibiyeti sonrası yazılı olarak Mardin deplasmanında çok önemli bir 3 puanı hanemize yazdırdık ve bu galibiyetle birlikte milli araya lider olarak giriyoruz açıklamasında bulundu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Mola AVM'de sizleri bekliyor. Tums Mola gelmek için bahaneniz çok.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnci Ada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdus Haber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere TC-22L'de tur uçağıyla ABD'nin New York şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi ile dün İstanbul'da bir araya geldi. İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında MASAK'tan yeni inceleme talep edildi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. Fon soruşturma kapsamında fon yöneticilerinin İsviçre'deki hesaplarına yüksek miktarlarda para gönderildiği belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, UYAP'ın yeni güncellemesiyle vatandaşların işlemlerini dijital ortamda daha kolay takip edebilmesini, başvuru ve sorgulama süreçlerini daha hızlı ve pratik şekilde yürütebilmesini sağlayan yeni uygulamaları hizmete sunduklarını belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi'nde olan büyük kurultaya giden süreçte önemli bir viraj daha dönüldü. MHP Ankara olağan ilk kongresinde Ankara Teşkilatı'nın yeni yönetimi belirlendi. Kongreye mektup gönderen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci ile ilgili önemli mesajlar verdi. Cem Küçük'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın banka hesaplarına yönelik hazırlanan raporda 2017-2026 yılları arasında gerçekleşen 236 milyon liralık işlem hacminin büyük bölümünün izaha muhtaç olduğu, milyonlu kripto transferlerinin ve kumar şüphesi barındıran ödemelerin gazetecilik gelirleriyle bağdaşmadığı vurgulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, katılım evin paylarına ilişkin yürütülen soruşturmada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 15 kişinin gözaltına alındığını ve 10 firarinin arandığını açıkladı. SPK, 131 fonun tasfiyesine ilişkin belirlediği 3 aylık süreyi fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmelerine dikkate alarak 6 aya çıkarmaya karar verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın geri ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için düzenlediği %25 indirim kampanyası 22 Eylül'de başlayacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025'in sonuna kadar başlamış konut ve işyer alıcıları yararlanabilecek. CHP sözcüsü Sarı, Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimine yeni partililerle birlikte alınan karar doğrultusunda katılmadıklarını açıkladı. Bugün yapılması planlanan seçimin 23 Eylül Çarşamba gününe ertelendiğini duyurdu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Metro Holding Kayseri Spor, deplasmanda karşılaştığı Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti. Pendik Spor sahasında Bodrum Spor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe konuk ettiği Eyüp Spor'u 8-0 mağlup etti. Eyüp Spor Teknik Direktörü Özhan Pulat, 8-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası istifa etti. Samsun Spor konuk olduğu Erzurum Spor'a 1-0 mağlup oldu. Ahmet Spor Beşiktaş'ı sahasında 3-2 mağlup etti. Anadolu Efes erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Süper Kupa finalinde Lokomotiv Kuban'ı 88-82 mağlup etti ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Milli satranç sporcusu Büyük Usta Yağız Kağan Erdoğmuş, satranç olimpiyatlarında elde ettiği galibiyetle dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan öne çıkan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Orta Doğu'da gerilim ve saldırılar hız kesmiyor. Ateşkese rağmen İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Bölgedeki hastane kaynakları son 24 saatte 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olası bir İran saldırısına karşı herhangi bir onay beklemeden doğrudan ve sert bir misilleme yapacaklarını duyurdu. İngiliz deniz ticaret operasyonları, stratejik Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin hedef alındığını ve saldırılarda iki mürettebatın yaralandığını bildirdi. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde patlak veren bir vize krizi gündemde. 81. Genel Kurul oturumu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek olan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın heyette yer alan basın ekibine ABD yönetimi tarafından vize verilmediği açıklandı. Slovenya'da ise hükümetin dış politikası parlamentoda krize dönüştü. Muhalefet partileri hükümetin İsrail ile yakınlaşma politikasını ve izlenen yeni dış hattı gerekçe göstererek Dışişleri Bakanı hakkında gen soru önergesi sunmaya hazırlanıyor. Üç büyük ABD merkezli medya kuruluşu Beyaz Saray'da erişimlerinin engellenmesi üzerine Trump yönetimine karşı dava açma kararı aldı. Öte yandan Washington yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin küresel finansal sistemlere erişimi kısıtlanacak. Kapsamlı yaptırımlar uygulamayı planladığı öne sürülüyor. Kuzey Kutbu hattında yeni bir güvenlik dengesi kuruluyor. Danimarka Dışişleri Bakanı, Grönland üzerinde ABD ile varılan güvenlik mutabakatı kapsamında Arktik bölgenin kontrolünün aralıklı olarak NATO tarafından üstleneceğini ifade etti. Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması seçimlerinde kesin olmayan ilk sonuçlar açıklandı. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya %57,87 oy oranıyla ipi göğüsledi. Avustralya hükümeti 2060 yılından önce doğum sayısının ölümlerin gerisinde kalacağını ve hızlanan nüfus yaşlanmasının ülke ekonomisinde kalıcı bir yavaşlamaya yol açacağını açıkladı. Dünyadan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Gram altın haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 6833 liradan işlem görüyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenecek 18. Türkiye Yatırım Konferansı bu yıl 21-23 Eylül 2026 tarihlerinde New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nair Alpaslan, Türkiye'nin turizm gelirlerinin son 8 yılda 30 milyar dolardan 65 milyar dolara yükseldiğini belirterek 81 ilde turizmi 12 hikayeye yaymak için çalışma yürüttüklerini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işletmelerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföyü'nün yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera Yatırım yöneticilerinden Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkın ve Kerem Alkın gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu yıl hayvan ve sürü sağlığı desteği altında yeni bir destekleme kalemi oluşturduk. Bu destek kapsamında yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz. Üreticimize hayırlı olsun dedi. Türkiye 2025 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını arttırarak Avrupa ülkeleriyle arasındaki farkı açtı. TOKİ borcunun tamamının peşin ödenerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatılıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvuru yarın başlayacak ve 19 Ekim'e kadar devam edecek. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 80 kuruş, euro ise 56 lira 5 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6823 liradan, çeyrek altın ise 11130 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etkisini göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu, sakin bir atmosfer profili hakimiyetini koruyor. Gün boyu kayda değer bir hareketlilik beklenmezken, yalnızca öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu kesimlerinde yerel ve aralıklı sağanakla birlikte gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Sıcaklık eğrisi ise genel tabloda mevsim normalleri ekseninde dengeleniyor. Kayseri merkezde günün tepe noktasında azami sıcaklık 26 santigrat derece seviyesinde ölçülürken gece saatlerinde serin hava dalgasıyla birlikte asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda parçalı ve az bulutlu gökyüzü eşliğinde Akkışla ve Özvatan hattında termometreler 24 dereceyi işaret ediyor. Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerinde İbre 25 derecede dengeleniyor. Felahiye, Develi, İncesu, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarsa genelinde değerler merkezle paralel biçimde 26 derece seviyesinde ölçülüyor. Yahyalı ve Yeşilhisar'da ise sıcaklık 27 santigrat dereceye kadar yükseliyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat hattında değerlerin 26 santigrat derece bandında eşlendiği görülüyor. Büyük şehirlerimizde de ılıman sonbahar seyri devam ediyor. Megakent İstanbul 26, başkent Ankara 27, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömertliğini sürdürdüğü 30 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: paşa paşa paşa falan.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Serpil Yurdusever. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Salça Günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret ederek şunları söyledi.
3: Bu sene rekor kırdık. 4480 aile salça günlerinden faydalandı. Yani bütün Kayseri diyebilirim. Hatta Kayseri dışından da buraya misafir olarak gelenler var. Ben tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bakın üstler başlar hep toz, duman, salça, iz ama o kadar hayır dua alıyorlar ki. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten belediye olarak birçok uygulama hizmet yapıyoruz. Ama onların içerisinde en çok memnuniyet aldığımız, vatandaşlarımızın teşekkür ettiği konulardan bir tanesi salça günleri. Zor, meşakkatli bir iş. 1,5 ay boyunca 24 saat görev yapmak hakikaten zor. Ama her geçen yıl üstüne koyarak devam ediyor. 1000 kişiyle başlanmıştık. Şimdi yaklaşık 4500 kişiye çıktı. İnşallah gelecek sene bu rakam daha da artacak. Biz de hizmetlerimizi daha da iyileştirerek devam ettiriyoruz. 3 farklı bölgede, Mimar Sinan Evliyalar'da, Kocatepe'de ve Selçuklu mahallemizde farklı zamanlarda salça günlerini yaptık.
2: Koca Sinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
4: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Koca Sinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Koca Sinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Koca Sinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacak.
2: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi dere sokakta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi. Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bulunan ve yapımı 2 yıl önce tamamlanan Betül Çıkrıkçıoğlu İlkokulu ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu'nda yapılan çevre düzenlemesi sonrasında 28 Eylül 2026 tarihinde eğitim öğretim açılacak. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Göktim Akademi İşbirliği ile Kayserili öğrencilerin hazırladığı amfibi yılan arama kurtarma robotu projesi, TÜBİTAK 2204 D iklim değişikliği araştırma projeleri kapsamında 2026 Türkiye birinciliği elde etmişti. Proje ekibi 7. Ulusal Arktik Bilim Seferi'ne katılacak ekibin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek mülakatlara davet edildi. İstanbul Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasına ilişkin açılan soruşturmada 15 kişi gözaltına alındı. Borsa manipülasyonu soruşturmasının yatırımcıların kararlarını etkileyebileceğini ifade etti. Kayseri TEAİŞ 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere eski hükümlü ve engelli statüsünde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda kış dönemi kursları için kayıtlar 28 Eylül'de başlatılıyor. Kış dönemi kurslarında bağlama, gitar, keman, piyano ve ney gibi enstrüman eğitimlerinin yanı sıra tiyatro ve resim gibi farklı sanat dallarında da eğitimler gerçekleştirilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Ağustos ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı Ağustos ayında toplam 303.113 yolcuya hizmet verdi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kayseri Tank Çiftliği'nde istihdam edilmek üzere normal statüde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacak. İşkur Kayseri iş arayan 352 kişilik eleman alımı için 24 Eylül 2026 Perşembe çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de son oynadığı Mardin 1969 Sporu, Moreno'nun kaybettiği golle yenerek lider girdiği haftayı aynı yerde tamamladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yeni parti kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Akın Gürek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındı. 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP 31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, sıfır atığın artık yalnızca atık azaltımı olarak değil, iklim politikalarının önemli bir unsuru olarak ele alındığını, COP 31'in sıfır atık yaklaşımı için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen okul randevu sistemiyle velilere MEB İletişim Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilme imkanı sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri inceleniyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli 4 ilde trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlayan yapıya operasyon düzenlendi. 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkette eş zamanlı arama yapılan soruşturmada 825 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Afra Sarıçoğlu, yurtdışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Metro Holding Kayseri Spor, deplasmanda karşılaştığı Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti. Pendik Spor sahasında Bodrum Spor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe konuk ettiği Eyüp Spor'u 8-0 mağlup etti. Eyüp Spor Teknik Direktörü Özhan Pulat, 8-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası istifa etti. Samsun Spor konuk olduğu Erzurum Spor'a 1-0 mağlup oldu. Ahmet Spor Beşiktaş'ı sahasında

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan öne çıkan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Orta Doğu'da gerilim ve saldırılar hız kesmiyor. Ateşkese rağmen İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Bölgedeki hastane kaynakları son 24 saatte 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olası bir İran saldırısına karşı herhangi bir onay beklemeden doğrudan ve sert bir misilleme yapacaklarını duyurdu. İngiliz deniz ticaret operasyonları, stratejik Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin hedef alındığını ve saldırılarda iki mürettebatın yaralandığını bildirdi. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde patlak veren bir vize krizi gündemde. 81. Genel Kurul oturumu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek olan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın heyette yer alan basın ekibine ABD yönetimi tarafından vize verilmediği açıklandı. Slovenya'da ise hükümetin dış politikası parlamentoda krize dönüştü. Muhalefet partileri hükümetin İsrail ile yakınlaşma politikasını ve izlenen yeni dış hattı gerekçe göstererek Dışişleri Bakanı hakkında gen soru önergesi sunmaya hazırlanıyor. Üç büyük ABD merkezli medya kuruluşu Beyaz Saray'da erişimlerinin engellenmesi üzerine Trump yönetimine karşı dava açma kararı aldı. Öte yandan Washington yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin küresel finansal sistemlere erişimi kısıtlanacak. Kapsamlı yaptırımlar uygulamayı planladığı öne sürülüyor. Kuzey Kutbu hattında yeni bir güvenlik dengesi kuruluyor. Danimarka Dışişleri Bakanı, Grönland üzerinde ABD ile varılan güvenlik mutabakatı kapsamında Arktik bölgenin kontrolünün aralıklı olarak NATO tarafından üstleneceğini ifade etti. Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması seçimlerinde kesin olmayan ilk sonuçlar açıklandı. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi, Birleşik Rusya %57,87 oy oranıyla ipi göğüsledi. Avustralya hükümeti 2060 yılından önce doğum sayısının ölümlerin gerisinde kalacağını ve hızlanan nüfus yaşlanmasının ülke ekonomisinde kalıcı bir yavaşlamaya yol açacağını açıkladı. Dünyadan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Gram altın haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 6833 liradan işlem görüyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenecek 18. Türkiye Yatırım Konferansı bu yıl 21-23 Eylül 2026 tarihlerinde New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nair Alpaslan, Türkiye'nin turizm gelirlerinin son 8 yılda 30 milyar dolardan 65 milyar dolara yükseldiğini belirterek 81 ilde turizmi 12 hikayeye yaymak için çalışma yürüttüklerini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işletmelerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföyü'nün yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera Yatırım yöneticilerinden Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkın ve Kerem Alkın gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu yıl hayvan ve sürü sağlığı desteği altında yeni bir destekleme kalemi oluşturduk. Bu destek kapsamında yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz. Üreticimize hayırlı olsun dedi. Türkiye 2025 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını arttırarak Avrupa ülkeleriyle arasındaki farkı açtı. TOKİ borcunun tamamının peşin ödenerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatılıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvuru yarın başlayacak ve 19 Ekim'e kadar devam edecek. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 80 kuruş, euro ise 56 lira 5 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6823 liradan, çeyrek altın ise 11130 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etkisini göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu, sakin bir atmosfer profili hakimiyetini koruyor. Gün boyu kayda değer bir hareketlilik beklenmezken, yalnızca öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu kesimlerinde yerel ve aralıklı sağanakla birlikte gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Sıcaklık eğrisi ise genel tabloda mevsim normalleri ekseninde dengeleniyor. Kayseri merkezde günün tepe noktasında azami sıcaklık 26 santigrat derece seviyesinde ölçülürken gece saatlerinde serin hava dalgasıyla birlikte asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda parçalı ve az bulutlu gökyüzü eşliğinde Akkışla ve Özvatan hattında termometreler 24 dereceyi işaret ediyor. Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerinde İbre 25 derecede dengeleniyor. Felahiye, Develi, İncesu, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarsa genelinde değerler merkezle paralel biçimde 26 derece seviyesinde ölçülüyor. Yahyalı ve Yeşilhisar'da ise sıcaklık 27 santigrat dereceye kadar yükseliyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat hattında değerlerin 26 santigrat derece bandında eşlendiği görülüyor. Büyük şehirlerimizde de ılıman sonbahar seyri devam ediyor. Megakent İstanbul 26, başkent Ankara 27, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömertliğini sürdürdüğü 30 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: 38 saniyede bugün.
1: Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir öğrenci yurdu çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Akkışlı ilçesinde koruma ve tedbir amaçlı olduğu belirtilerek canlı hayvan giriş ve çıkışları durduruldu. Melikgazi ilçesinde kıraathane çalışanı tarafından karnından av tüfeğiyle vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Osman Kavuncu bulvarında bir araç bisikletli çocuğa çarptı. Almanya'da Berlin Eyalet Meclisi seçimlerine başbakanlık adayı olarak Aslen Kayseri'li olan Elif Eralp'i adayı gösteren Sol Parti kazandı.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Serpil Yurdusever. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Salça Günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret ederek şunları söyledi.
2: Bu sene rekor kırdık. 4480 aile salça günlerinden faydalandı. Yani bütün Kayseri diyebilirim. Hatta Kayseri dışından da buraya misafir olarak gelenler var. Ben tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bakın üstler başlar hep toz, duman, salça, iz ama o kadar hayır dua alıyorlar ki. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten belediye olarak birçok uygulama hizmet yapıyoruz. Ama onların içerisinde en çok memnuniyet aldığımız vatandaşlarımızın teşekkür ettiği konulardan bir tanesi salça günleri. Zor, meşakkatli bir iş. 1,5 ay boyunca 24 saat görev yapmak hakikaten zor. Ama her geçen yıl üstüne koyarak devam ediyor. 1000 kişiyle başlamıştık. Şimdi yaklaşık 4500 kişiye çıktı. İnşallah gelecek sene bu rakam daha da artacak. Biz de hizmetlerimizi daha da iyileştirerek devam ettiriyoruz. 3 farklı bölgede, Mimar Sinan Evliyalar'da, Kocatepe'de ve Selçuklu mahallemizde farklı zamanlarda salça günlerini yaptık.
1: Koca Sinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Koca Sinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Koca Sinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Koca Sinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacak.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi Dere Sokak'ta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi. Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bulunan ve yapımı 2 yıl önce tamamlanan Betül Çıkırıkçıoğlu İlkokulu ve Mustafa Çıkırıkçıoğlu Ortaokulu'nda yapılan çevre düzenlemesi sonrasında 28 Eylül 2026 tarihinde eğitim öğretim açılacak. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Göktim Akademi İşbirliği ile Kayserili öğrencilerin hazırladığı amfibi yılan arama kurtarma robotu projesi, TÜBİTAK 2204D iklim değişikliği araştırma projeleri kapsamında 2026 Türkiye birinciliği elde etmişti. Proje ekibi 7. Ulusal Arktik Bilim Seferi'ne katılacak ekibin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek mülakatlara davet edildi. İstanbul Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasına ilişkin açılan soruşturmada 15 kişi gözaltına alındı. Borsa manipülasyonu soruşturmasının yatırımcıların kararlarını etkileyebileceğini ifade etti. Kayseri TEAİŞ 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere eski hükümlü ve engelli statüsünde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda kış dönemi kursları için kayıtlar 28 Eylül'de başlatılıyor. Kış dönemi kurslarında bağlama, gitar, keman, piyano ve ney gibi enstrüman eğitimlerinin yanı sıra tiyatro ve resim gibi farklı sanat dallarında da eğitimler gerçekleştirilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Ağustos ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı Ağustos ayında toplam 303.113 yolcuya hizmet verdi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kayseri Tank Çiftliği'nde istihdam edilmek üzere normal statüde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacak. İşkur Kayseri iş arayan 352 kişilik eleman alımı için 24 Eylül 2026 Perşembe çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de son oynadığı Mardin 1969 Sporu, Moreno'nun kaybettiği golle yenerek lider girdiği haftayı aynı yerde tamamladı. Yarın haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yeni parti kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Hakan Gürek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve Job 31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, sıfır atığın artık yalnızca atık azaltımı olarak değil, iklim politikalarının önemli bir unsuru olarak ele alındığını, Job 31'in sıfır atık yaklaşımı için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen okul randevu sistemiyle velilere MEB İletişim Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilme imkanı sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri inceleniyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli 4 ilde trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlayan yapıya operasyon düzenlendi. 6 avukatlık ofise ve 20 şirkette eş zamanlı arama yapılan soruşturmada 825 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Afra Saraçoğlu, yurtdışı dönüş havalimanında gözaltına alındı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
3: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Yayın tekrarı.
8: Sabah programında yola çıktı sizlerle beraberiz.
9: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
10: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
11: günaydın, sanırlar. Günaydınlar herkese.
8: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hala.
10: Evet.
8: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol açık başlıyor efendim saat 9'a kadar olan. Evet. Karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında yol açıkta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllörgün.
10: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
8: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol açık başlıyor efendim.
12: Aslında ya öyle değil. Benim param.
8: Benim param o da benim.
12: O da benim.
8: Senin param. Senin param o da benim.
12: O da benim.
8: Benim param benim.
12: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. senin okuduğun
13: 2011.
10: Okudu. Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
13: Ya sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
12: Ben konuşuyorum, siz anlamazsanız zorlanıyorsunuz.
13: Tamam.
12: Ve dilenci de Türkçe dileniyor, mahalle Suriyeli.
13: Hepinize selamlar olsun, yol açık bugün itibariyle de başlıyor.
14: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
8: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da, bölgenin tek haber radyosunda ve 5 yıldır Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle birlikteyiz sevgili Radyo Radar dinleyicileri. Bugün de bu sabahta, bu haftada haftaya merhaba demek ve bu güzel gökyüzünü yeniden görmek Rabbim nasip etti. Hamdolsun, şükürler olsun diyelim. Stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk, teknik masada ise Sayın Merve Esersoy bizlerle. Halil Bey günaydın efendim.
15: Günaydın, hayırlı sabahlar.
8: Merve Hanım'ın sesini sonda duyuyoruz ya.
15: Sonda şeyde.
8: Laf sokakları duyuyoruz. O da evet günaydın diyor. Biz de oradan görüyoruz. Nasılsın?
15: Sabah, teşekkür ederim. İyiyim sağ ol. Sabah tam geldim. Merve Hanım da bekliyor. İnanılmaz bir trafik vardı bugün. Merve Hanım da dedi ki evet trafik vardı. Dedim evet, ki vardı. Bugün pazartesi. Tamam da pazartesi ile salının ne farkı vardı? Pazartesi bu kadar yoğun oluyor da salı çarşamba daha sakin oluyor. Pazartesi işe gidip salı gitmeyenler mi var? Ne oluyor pazartesinin ayrıcalığı
8: bir
15: ne?
8: Şey vardı ya, diyete veya bir karara başlarken pazartesi yapmak. Mesela hastane pazartesi gidiyor. Mesela cuma, cumartesi, pazar. Cuma akşam itibariyle, cumartesi, pazar. Resmi bir işim var. Mesela adliyeye gitmen gerekiyor, karakola gitmen gerekiyor, hastaneye gitmen gerekiyor. Tatil diyorsun. Ne zaman gidilir ilk? Pazartesi.
15: İlk iş günü pazartesi.
8: Otomatik olarak bir pazartesi yoğunluğu mecburen oluşuyor. Bunu hafta sonu yoğunluğu gibi düşün mesela. Niye hafta sonu yoğunluğu? Çünkü insanlar pazar evde ve bir yere çıkacak. Pazartesilerinde böyle bir 3 günlük bekleme maratonu var. Bundan kaynaklı bir miktar pazartesi yoğunluğu oluşur. Peki. Buna da pazartesi sendromu denir. Ama nerede? Trafikte.
15: Tabii.
8: Evet, bugün trafik yoğundu efendim. Yoldaki arkadaşlarım.

0: Gündem o fonlar karıştı, ortalık karıştı, çok fazla şeyimiz var. Hepsine bakacağız. An itibariyle dolar kuru 48 lira 80 kuruştan, euro ise 56 lira 03 kuruştan işlem görüyor. Altının ons fiyatında 4360 dolarlık geriye dönmüş bir fiyat söz konusu. Brent petrolde ise haftanın en düşük seviyesi 101 dolar 64 sent var. Bugün yarın yine ufak mesajlarla düştü çıktı, birazcık daha indirim geldi diyebiliriz. Borsa İstanbul fon krizinin ardından cuma gününe eksi 1.67 ile kapattı. 13.284 puandan kapattı. Hala bir umutla yukarı tırmanma çabası var. Merkezin aldığı, SPK'nın aldığı kararlar var. Varlık fonunun aldığı kararlar var. Bunları derin derin konuşacağız. Çünkü operasyon derinleştikçe detaylar da değişiyor. Türkiye'nin 15 milyar doları kimin cebinde? Herkes bu sorunun cevabını soruyor. İşin içerisinde devlet karıştı. Devletin içerisinde bazı noktalar karıştı. Devlet demeyelim. Devlet doğrudan doğru olmaz ama SPK'nın yöneticileri, diğerinin yöneticisi, onun yöneticisi. Ama nasıl çıktı bu iş diyorsun? Bu işin içinden çıkmıyor. %500'e varan, %5000'e varan artışlar var işin içerisinde. Böyle 1.3 milyar şeylik ne kadardı? 15 milyarlık şirket 1.3 milyar TL'ye kadar çıkmış. Kimsenin haberi yok. Ortaya çıkan bir hisse var. 500-600 kat artmış ve daha sonra SPK, yani havuzda 10 kişi var. 10 kişi kendi arasında alasata alasata 500 kat yükseltiyor. Daha sonrasında halka arzına onay veriliyor ve fon halka arzına devam ediyor. Müthiş hikayeler var. İşin içerisinde müthiş isimler var. Hadi sende de detaylar birikmiştir. Neresine yanacağız, neresinden tutacağız gerçekten bilmiyoruz. Tamam gitti, hukuki soruşturma başlatıldı. Ama Akın Gürley'in eşinin bile SPK'nın yönetim kurulunda olduğu ortaya çıkınca tablolar değişti. Nereden neyi tutturacağız? Mesele birilerini yıpratmak ya da birilerini yormak değil ama sistemsel olarak burada bir açık kapımız var ve bu açık kapı zorlanmış. Bugün buradan zorlayanlar yarın başka bir yerden zorlayabilirler. 15 milyar dolar para da müthiş bir rakam be Halil. 15 milyar.
1: Edilen ya da şu ana kadar görülen rakam. Peki bu bugün kayıp diyebileceğimiz rakam. Bugüne kadar gelen süreçte o alsatlarda aslında işlem hacmi şu an konuştuğumuz rakamın kat be kat daha fazlası.
0: Çok daha fazlası.
1: Yani bu bir hafta içerisinde bu operasyonlar yapılıp da bu paralar tabiri caizse iç edilmiş değil.
0: Evet.
1: Yıllardır süren, çünkü artık Masak 2024'ün başından bugüne denetlemeye aldı Masak. Özellikle bu fon şirketlerinde hem kendileri hem aile hem birinci ve ikinci derece akrabalarından yurt dışına çıkış, kripto para ya da nakil ya da resmi yollarla gönderilmiş mi, gönderilen paralar var mı yok mu, bunun denetlemesine başladı. 2024, 25, neredeyse 26'nın sonu. Neredeyse 3 yıla yakın bir zamanı denetlemeye aldı. Peki bugüne kadar neredeydin? Bir hisse 1 liradan 100 bin liraya çıkıyorsa sen neredeydin? 15 milyonluk bir şirket 1,5 trilyon TL'lik bir şirket haline gelene kadar neredeydin? Yani hep hukukta şu vardır ya, hayatın olağan akışına aykırı dediğimiz olay. Evet. O kadar çok kağıtta bu işlemleri yapmışlar ki. Peki sen bugüne kadar neredeydin? Her zaman söylüyoruz. Yani Türkiye'de reorganizasyon zamanı sağlam bir şekilde geldi. Gerekirse yakıp yıkıp yeniden inşa etmenin zamanı geldi. İnanılmaz bir laçkalık, inanılmaz bir liyakatsızlık. İşini doğru yapan ya da yapmayan ya da göz yuman, adına her ne dersek, ki biraz önce de söyledin, hükümetin içerisinde ya da devletin organlarının içerisinde yer alan müsteşarlara kadar, Cumhurbaşkanı yardımcılarına kadar uzanan bir takım iddialar var. Doğruluğun yanlışlığını hukuk öne çıkaracaktır illaki. Ama eğer iddialar doğruysa,
0: ben fikrimi söyleyeyim mi? Ben fikrimi söyleyeyim mi Halicim? Yani iddiaları mutlaka hukuk araştıracaktır ama bunun sürdüsü, geldisi, gittisi, bir yıl sonra karar verecek, 3 yıl sonra belli olacak, bu kadar milyar dolar gitmiş. Aman kim kime dumduma dersin o zaman. Ama bu kadar sistemsizliğin üst üste denk gelmesi güneş tutulmasından daha zor bir ihtimal. Güneş tutulması bile yılda bir olmasını doğal olarak karşılarsın. Ay tutulmasını normal karşılarsın. Bu böyle bir ihtimal değil. Şimdi %500, %1000, %5000 artacak hisseler var. Ortada fonlar var. Bunların SPK'ya açılması var. Küçücük hareketlerde kapa bildirmedin diye ceza kesenler, kamuoyu aydınlatma platformu, SPK tahtasında ceza verenler, minnacık hareketlerde. Haricim borsanın içerisinde daha öncesinde de bulunmuş insansın. Mesela bir bakıyorsun hisse çıktı, tavan tavan tavan, yapar mı yapar. Hemen diyor ki açığa satış emrini iptal ettim. T2'yi değiştirdim. Burada sıkıntı var, burada spek olabilir ya da burada hareketlik olabilir. Ben buna tedbir koydum. Mesela kredili işleme kapattım demiyor mu? Dedi. Şimdi %50, %100 artan hissede

0: Sen bunu yapabilecek güçtesin. Ama burada devasa hacimlere ulaşmış ve tabanı belli olmayan fonlarda yoksun. İçinde yoksun, alanda yoksun. Ve bunun içerisinde diyorsun ki SPK'ydı, oydu, buydu vesaire, bunların haberi olmayacak. Sermaye piyasasının haberi olmayacak. Borsa İstanbul'un haberi olmayacak. Ya lütfen. Ya böyle bir şey mümkün değil ki. Eğer zaten bunların haberi olmadan ya da bunların gözünün önünde bu kadar para kaçırılıyorsa burada bambaşka bir problem var. O problem çok daha büyük bir
1: Buradaki
0: problem.
1: hareketlerden dolayı o iç edilen ya da ortada olmayan paradan dolayı etkilenen 500 bin kişinin üzerinde bir vatandaş var. Ya da şirketler var.
0: Evet.
1: Şimdi bunlar bu hisseleri bahsi konu geçen hisseleri nasıl aldı? Hareketlerini görerek, değil mi? Ya dedi işte 10 liradan 100 liraya çıkmış. 100 liradan işte 2000 liraya çıkmış. O grafiği görüyor ve kendi de para aktarıyor.
0: Doğru.
1: Vatandaşın gördüğünü SPK'nın denetçileri görmüyor mu? O bazı hisselerde 10 tane hissede de 50 tane. Kaç tane olduğu da belirsiz. Onu da araştırıyorlar. 500 tane, 10 tane, 50 tane hissede bu hareketleri, bu denetleme kurumları buradaki yükseliş grafiğini, ya burada bir anormallik var. 10 liradan 50 lira olur mu bir haftada, ya da 50 liradan 500 lira olur mu? Bu neyin nesi deyip de bunu bir gözlem altına, bir denetleme içerisine girmezler mi? Girerler tabii. Çünkü onun işi o. Vatandaşın işi hareketlenen, kar getiren, yükselen hisse var mı? Var. Ben de bu işin içerisine gireyim. Bak, vatandaş bu gözle bakar. Hepimiz böyle değil miyiz? Borsada işlem yapanlar hep bu gözle bakmazlar mı?
0: Evet.
1: %99'u. Ama denetim içindeki olan SPK'nın görevlileri, ya bu kadar yükseldiyse bu niye yükseldi? Spek mi, manipülasyon mu var? Şirket çok mu güçlü? Yoksa bunlar 2 gün sonra kaçacak, göçecek, bilinçli bir hareket mi diye denetleme görevi onların, benim değil ki. Birileri görevini yapmamış. Hukukta şu vardır. Ya kardeşim ben ne bileyim, ben bir şey yapmadım ki. Bak, hukukta bir şey yapmak da suçtur, bazen bir şey yapmamak da suçtur. Acile gelen bir yaralı bir hastaya doktorun müdahale etmemesi suçtur. Ben bir şey yapmadım, hasta öldü. İşte sen müdahale etmediğin için öldü. Bu nasıl ki suçsa, biri de öbürünü bıçaklamış, vurmuş silahla ve bu da suç. O zaman denetim mekanizması içerisinde bu SPK'nın görevleri de bir şeyi yapmaması da suç. Göz yummuş. Haberi yok. Bilgisiz, cahil ya da işin içinde bilmiyoruz. Ama ortada böyle bir gerçek. Bu
0: Valla
1: iş
0: zaten
1: büyüyecek.
0: devlet demek Halicim, senden benden bir adım öncesinde bazı şeyleri görüp tedbir alan demektir. Doğru mu? Güvenliği sağlayan demektir. Yani şimdi şöyle düşün, ya millet mesela işte uyuşturucu madde alsa ne olur, boş ver bıraksal ne yapıyorsa yapsın dediğinde bunun sonuçlarının olabilecek sonuçları hesaplayıp uyuşturucu maddeyi engelleyen mekanizmadır devlet. Doğru mu? Yani sen hata yaptığında toplum düzeni bozulacaksa, sen hata yaptığında birileri mağdur olacaksa devlet bu sistemin üzerine bazı güvenlik sebapları ya da engellemeler koyar. Çok özür diliyorum. Niye tekel bayiler onda kapanıyor? Belli bir saatten sonra güvenlik tedbirleri ve riskleri fazla olduğu için kapanıyor. Şimdi yanlış anlama, yapacağımız bir iş değil. Ayrı bir hadise, yapana da saygı duyarız ama senin tekel bayin olsa sen de ya ondan 11'den sonra kapatalım kardeşim, delisi de bey bitmiyor dersin. Devlet böyle bir yapı. Şimdi ortada bir SPK var, karşında da fon var. Fonun anlamı da şu: 131 tane fondan bahsediyoruz zaten. Her şeye fonu icat etmişler. Gecikmeli fon, çok getirili fon, geç getirili fon, hadi gidiyoruz fon, hadi geliyoruz fon, bir sürü fon icat etmişler. Ve fonun içerisinde bu pisliğin altında, geçen seninle aklıma gülüştü, akşamüstü telefonda görüştük cumartesi günü. Bu pisliğin içerisinde, bu yapının içerisinde başka işler de çıkacak. Mesela daha önce bizim burada duyduk ve başımıza gelmişti. Adam fabrikayı, o gün yayında da söyledim, fabrikayı almak istiyor. Fabrikana kadar 100 milyon, ben sana 200 milyon vereyim diyor ama hisse senedi olarak vereyim sana, fon olarak vereyim diyor. Fonla çevir diyor. Daha bunun içerisinde bir sürü trampa değişti. Son dönemde ne kadar haklı ne kadar haksız bilmiyorum. Bir arkadaşımın bizzat yaşadığı hadiseyi yayında da anlatmak istiyorum. Belki bilenler varsa yazarlar ya da söylerler bize. Diyor ki abi, şu aynı anda araba satan sistemler var ya, tüm firmalar çıkarttı şimdi. Hemen arabanı alıyorum diyor. Bizim arkadaşın araba diyor, aynı araba, 950 bin liraya bugün sattı diyor. Ertesi gün 900 bin liraya sistemden diğer arkadaşımız aldı ve tesadüfen diyor. Hani aynı arkadaşa denk gelince, lan sen sattın ben aldık, o aynı araba mı, aynı araba, satış kağıtları önümüzde duruyor diyor. 950 bin lira satılan araç bir sonraki gün 900 bine satıldı. Yani ben senden 950 bin liraya arabanı alıyorum, sana 950 bin lira sayıyorum. Merve'ye 900 bin liraya ertesi gün satıyorum. Sebep? Hani bunlar arabanı peşin sat vesaire yapıyorlar diye. Burada lütfen birileri, kulağına gelen birileri bunu incelesin. E demek ki burada da bir bilanço şişirme operasyonu var. Ya da başka bir operasyon var. Mantıklı değil. Şimdi ben senden 950'yi alırım ki zaten uygun alıyorum arabayı, doğru mu? Yani fiyat olarak az veriyoruz. Herkes şunu soruyordu. Garajcılar dahil bunu soruyor. Bu adamlar bu kadar arabayı ne yapıyor? Şimdi bir sürü araba topluyorsun ortadan. Bu kadar arabayı ne yapıyor? Şimdi bak, sonuca bak. 50 lira aşağısını ertesi gün satıyorsun. Hiçbir şey olmasa 15 gün beklerim der insan, değil mi? 900 bin lira para yatırmışım. 15 gün bekle canım. En kötü 950'ye sat da bari zarar etme dersin. Zaten ucuz almış.
1: 1 milyon ya da 1 milyon 100'e gitmesi lazım o arabanın.
0: Tutan tuttuğuyla, kapan kaptığıyla.
1: İşlem hacmini büyütüp, senin bilançonu şişirip, sonraki o cirolarla birlikte ben bu kadar büyük bir şirketim havası, o algıyı oluşturup tüm finans kuruluşlar arasında ve bunu da zaman zaman bilançolarını deklar edip de, hatta bir de el altında, işte hani her zaman söylediğimiz o Telegram kanalları içerisinde, şu ise uçacak, şu şuna satın almış, bu bunun böyle olmuş,
0: tabii,
1: bilanço açıklamış, bu buradan arsa alacakmış, bu haberlerin mışlar her zaman için spek hareketlerdir ve borsayı aşağı ya da yukarı yönlü hareket ettiren unsurlardır. Biz bunu da yüzlerce binlerce hesaptan güya kendilerine borsa gurmesi, brokerı, uzmanı diyen insanlar ve bunlara inanan da yüz binlerce insan. Bak 3, 5, 10, 50 değil, yüz binlerce insan. Azıcık bir hisseyi hareket ettirdiğin anda bu sürü psikolojisiyle ya da ne bileyim kar topunun çığa dönüşmesi, kocaman bir çığ haline gelmesi, işte böyle oluyor. O ondan hareketler yukarı, sonra birileri de parayı...
0: Bu işte bir piyasa. Şimdi yatırımcıya da şunu söylemek lazım. Bu iş bir piyasa. Mesun'un halka arzında sağ olsunlar davet ettiler. Biz de kalktık Borsa İstanbul'a. O ilk konga gittik. Yani bizim şehrimizin firması borsaya açılacak. Hatırlıyor musun? Beraberdik aracım. Tam binaya girerken, o yürüyerek girdiğimiz yerden tam binaya girerken bana bir mesaj geldi. İsmini söylemeyeyim kim olduğunu. Dedi ki abi, istiyorsan oradaymışsın, istiyorsan söyle, şu kadar X hesabı, Twitter hesabı emirlerinde. Ne için? Hepsi borsacı. Aslında hepsi tek yerden yönetiliyor.
1: Tabii.
0: Kaçıyor geliyor buna yatırım yapın, hadi bunu yapın, hadi bunun sepeti. İşte atıyorum senden diyor ki ya kardeşim, bunun için atıyorum bana 300-500 bin lira ver diyor. Yani büyüklüğe nazaran çok büyük paralar diye bir bakıyorsun basmaya başlıyor, bir bakıyorsun toparlamaya başlıyor. Ve bu ahlaksızlığa ne yazık ki bizim insanımız da sistemimiz de müsaade ediyor. Aynen söylediğin gibi, bilmem bir şey çıktı, gruplar çıktı, WhatsApp grupları, onlar bunlar. Ben listeme yazıyorum diyor, bak bu %200, %300, %500 artacak diyor. Ben çok iyi hatırlıyorum ya, öyle bir dalgaya düşmüştük biz. İzmir Demir Çelik hissesiydi hatta, çok iyi hatırlıyorum. Hatırlıyor musun? Uçtu uçacak, bölündü patlıyor, 2-3 kişi intihar etti o hisse yüzünden. Adamlar verdiler coşkuyu, alacakları varsa da hisse yerinden oynamadı ya. Ve millet de daha sonrasında aman bu artacak diye giren insanların tamamı da işin sürecinde patladı. Şu an kaç lira oldu onu bile bilmiyorum. Yani son 10 yıldır belki de beklenen işlerden biriydi. Hülasa efendim, fon dolandırıcılığı diyelim biz buna. Fon operasyonu demeyelim. Fon dolandırıcılığıyla Türkiye'nin 15 milyar şu ana kadar bilinen 15 milyar dolar parası, 900 milyar civarındaki parası şu an itibariyle yok olmuş durumda. Gazeteciler ortaya çıktı. Dün Cüneyt Özdemir ilginç bir şey paylaşmış. Haklı da bir veri paylaşmış. Masak insin dedi ki, Masak indi. 7 sülalesine kadar araştırın dedi. Yani 7 sülalesine kadar mal varlığı değişimine de gerekirse bakın. Sadece fon şirketleri mi, kimin üzerinden hareket olduysa, gelin hepsine beraber bakalım. Lütfen hepsine beraber baksınlar. Haklı olduğu taraf, Cüneyt Özdemir'in söylediğinde yani dün hoşuma da gitti. Bunun maliyetini emekli ya da biz ödemek zorunda değiliz. İşçi de ödemek zorunda değil. Bu bize yansımak zorunda değil. Ama yansınması için ne yapmak lazım? Bu parayı birinin tahsil etmesi lazım.
1: Cem Küçük tutuklandı biliyorsun.
0: Evet.
1: Bu adam gazeteci. Bu adam borsacı mı, bu adam şu mu bu mu? Değil. Ama bu işte yapıya benzer bir şekilde parayla haber ürettiren, haber yaptıran ve o haberlerle de arkasında bir algı oluşturan.
0: Evet.
1: Cem Küçük'ün üzerine baktılar. Dediler işte ya bu adam, işte önce bir ufak hesapla 3000 TL, 5000 TL hesap hareketleri var. Ve bunu da şirketlerle bağlantılarını kurmuşlar. Sonra bir tane medyada şu çıktı. Ya Cem Küçük ne yapmış? 3000 lirayla 5000 lirayla ne olur? Sen bu adamı niye tutukluyorsun? İki gün önce işin asıl örtüsü çıktı, ortadan kalktı. Hı. Çantacısını da gözaltına aldılar. Cem Küçük'ün çantacısı. Son 6 aydaki hesap hareketleri 200 milyon TL'nin üzerinde. Son 6 ay. Cem Küçük'ün çantacısı. Şimdi bu işler de böyle. Evet. Her tarafından, kimi gazetecilikten, kimi işte Telegram kanalları, öbür taraftan, diğeri o alt satlardan ve işin içinde şeyler de var, bankacılar da var, yok mu? Ve onlar da var. İşlem yapan şirketler yok mu? Bunlar da var.
0: Hepsi var.
1: Yani hülasa artık bu vücudun içerisindeki sağlıklı, vücudun içerisindeki o irin, o hastalıklı, o iltihaplı yer nereyse devlete düşen sonuna kadar onu kazımak. Yapacak başka hiçbir şey yok. Ucu nereye giderse gitsin. Bunu yapmazsa bak o MSGI, bu uluslararası derecelendirme kuruluşu, Türkiye hakkında, borsa hakkında rapor veren. Ta geçen sene şey yapmış. Raporunda rapor Türkiye'deki borsada işte şu konularda spek hareketler var, güvenilir değil ve bunlar izlenmez. Şimdi bu olay ortaya çıkınca yeni rapor çıkıyor. Diyor ki size diyor 2 ay Kasım'a kadar, Kasım'da bir denetlemesi daha var. Kasım'a kadar bu işleri hallettin. Halletmezsen diyor güvenilir olmayan borsalar statüsüne sokacağım seni diyor. Ne demek bu? Yurt dışından gelen
0: dış yatırımcı tamamen girecek.
1: Hepsinin güle güle gitmesi demek. Sana yatırım yapmaması demek. Senin borsanın, hissenin en az %30 oranında düşmesi demek. %30 dediğimiz rakam trilyon dolarlar. Çok büyük bir para. Tüm dünyada itibarının kaybolması demek. İçeriden ve dışarıdan yatırımcıyı senden kaçırması demek.
0: Halicim şu haliyle, şu haliyle sence, yani çok açık söylüyorum, yabancı yatırımcı için bir itibar var mı ya? Bak mesela şu an şu fon soruşturması. Şimdi fon soruşturmasında yeni süreç var. Masa inceleme talebi gelmiş, geçtik. SPK, sermaye piyasası, fonların tasfiye sürecini 6 aya çıkartmış.
1: Bu bir adım.
0: Şimdi 3 ayda 6 aya çıkarttı. Şimdi yeniden bu uzattık, tamam mı, gelişme?
1: Şimdi seni gördü.
0: Aynen öyle, dibini gördü. 3 ay olarak verilen tasfiye 6 aya çıktı. Kurul 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinden tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde 2 bankayı yetkilendirmişti. Fonlardaki tasfiye kararı netleşti. Şu anda da fon şirketlerinin hemen hemen tamamının yetkilisi gözaltına alındı. Tamam, bu da bir gelişme. Burada en azından bir şey var. 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu ve katılma payları TEFAŞ'a işlem gören tüm yatırım fonları işletimle kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verildi. Kapı açıklamaları geldi ve burada 6 ay süreç dedi. Masak'ın masada yeni inceleme talebi gitmiş. Hadi bunları bir inceleyin bakalım demiş. Ödeme takvimini düşünebiliyor musun? Şimdi para yenmiş. Geriye kalan kısmında geçtiğimiz günlerde biliyorsun varlık fonu da girmişti işin içerisine. Varlık fonu bazılarını alacak, bazılarını devralacak, bazılarının ödemesini yapacak diye. Varlık fonu kimin Halil'cim? Varlık fonu da bizim. Varlık fonu da devletin. Varlık fonu niye alsın fonun finansmanını? Birikim evi miydi neydi o firma? Hangisiydi? Bir evin firması.
1: Bir evim.
0: İki tane şirketin fonlarını alalım. Niye alıyoruz varlık fonuyla? Ya bu adamlarda bir sıkıntı vardı, niye izin verdik? Varlık fonu dediğimiz şey mesela bizim Anadolu Holding'i de istikbale de verdiğimiz yer değil miydi varlık fonu aynı zamanda? İşte bilmem bir şey hissesinde verdiğimiz, Türk Telekom hissesinde verdiğimiz yer değil miydi varlık fonu? Şöyle, varlık fonu bizim...
1: Evimle bir evim orada işlem yap, o 7 tane o finans şirketlerinin her birinin arkasında da birçoğunda da holdingler var. Evet. Holding bünyesinde katılım evim ve bir evim var. Ve o tera... yatırım fonu da bunu pusuladan almaya çalışıyor. Aslında şimdi geçen sene konuştuktan sonra işte bu araba mevzunu aldıktan sonra o 7 tane yatırım fonu şirketinin arkasında kim var? Şimdi orada bilmem ne yatırım fonu. Bunun alt fonları var, 131 tane. Tamam da bunun arkasında kim var? Şahıslar ve holdingler. Bu holdingler başka hangi işleri yapıyor? Sadece borsa işlemleri mi yapıyor? Yoksa başka yatırım şirketleri mi var? Birçoğu asıl iştigal alanı inşaat Mustafa. İnşaat işleriyle de uğraşıyorlar. Bir tarafta işte bu bir evim ve katılım evim de aynı şekilde holdingin içerisinde, ismi aklıma gelmedi, hatırıma gelirse holding ismini de söyleyeyim. Aslında büyük holdingler bunlar. Diğerleri sanayi, teknoloji üzerinde dev olan şirketler birçoğu. Ama ne yapmışlar? Aslında o şirketleri de burada paravan olarak kullanmaya başlamışlar bir süre sonra. O hacimleri yükselterek falan. Sonrasında işte bu katılım evime bir evimde işte o saadet zinciri mantığıyla bu sistemin içine dahil ediyor. Onun büyümesi, raporları ve yani birden 500'e çıkması, şirket olarak söylüyorum, çıkması da bunların fon şirketlerinde daha çok para kazanmasına ve yeni yatırımcı çekmesine neden oluyor.
0: Parlattıkça parlatıyoruz. Ya, parlattıkça parlatıyoruz.
1: Her taraftan müthiş parlatıyorlar.
0: Müthiş. Şu an itibariyle kaç kişi tutuklanmış?
1: 200'ü geçmişti.
0: 4.
1: Kaç?
0: 4.
1: Ha yok, gözaltına alan 200 kişi.
0: 51 kişiye de yurt dışı. 51 kişiye de yurt dışı yasağı kararı verilmiş. Fon soruşturması olarak bilinen soruşturmada geçen hafta 4 şüpheli tutuklanmış. 51 şüpheliye de yurt dışı çıkış yasağı verilmiş. Konu birazcık uzadı. Kusurumuza bakmayın. Mesele keşke işte atıyorum Kayseri, Türkiye'nin diğer gündemleri filan diye de konuşsak. Ama mesele şu. Çıkan rakamın büyüklüğü, bizim batık bankalar dönemimiz vardı ya. O rakamın yaklaşık 10-15 katı filan. Rakamsal olarak, rakamsal hacim olarak. Müthiş bir rakam patlıyoruz ve bu devletin üzerine ya da milletin üzerine yük olarak kalıyor. Hadi şu an dedi ki devlet, bana ne kardeşim, almasaydınız, fonda düşmüş, bana ne, kim ne yapıyorsa yapsın dedim. Bu para gitmiş alanla. Bu para ülkeden çıktı. Yani sen bu operasyonun tetiğine baktığında tamam 4 kişiyi tutukladın, 50 kişiye de yurt dışı yasağı kararı verdin. Peki diğerleri varsa, yani düşünsene ya, sen 900 milyarlık bir para çalacaksın, 15 milyar dolar para çalacaksın ya da bir operasyon yapacaksın. Sonra da kuzu kuzu memleketin içinde bekleyecek misin? Kripto para denilen bir şey var, fiziki çıkışlar var, altın var, var oğlu var, var oğlu var. Tutturabilir miyiz buradan? Hani bizim hırsızlık hikayelerinde ülkede yaşadığımız saatse hırsızı yakalarız ama malı bir türlü bulamayız. Malı nadiren buluruz. Şimdi bizim eşekle hırsız vardı ya, onun gibi olursa işte eşekle forkliftle şeyi kaldırıyor, eşekle öbürünü götürüyor, tarlanın ortasına da köpeğin yanına da 100 gram altını çalıyor. Bak böyle bir vizyonsuz hırsız olursa toparlarsınız, bulursunuz ama bu değil de bunun gibi profesyonel hareketler olduğunda
1: kapucu ters yedirecek kadar işin kurnazlığını bilen, aslında kafası çok çalışan.
0: Ülkenin ekonomi yönetimi ve denetim mekanizması bence sil baştan kendini çek etmeli. Kesinlikle. Ve bu işin içerisinde kelle alınacaksa ya da birileri işinden gücünden olacaksa hızla ve lütfen tutuklanarak, anladın mı, cezalandırılarak. Çünkü vatandaşın ve ülkenin buna ihtiyacı var. Yani yapanın yaptığının yanına kar kaldığı bir ülke olmak istemiyoruz. Gölgeler büyüyor ve güneş batıyor. Biz hikayenin içerisinde sürekli olarak aynı noktaya geliyoruz. Yani mesela bak, biraz önce çok güzel bir şey söyledin Aracığım. Biz Orta Anadolu'da da yaşadık aynı hadiseyi. Şimdi dün müydü ondan önceki gün, Yusuf işte Hulusi Paşa'yla Ayşe'nin görüşerek bir ufak bir yazı hazırlamış. Selam olsun kendisine de. Şimdi biz görüştük aslında Orta Anadolu'yla. Biz Orta Anadolu'ya Orta Anadolu'nun sendikasıyla görüştük. Bir şey yapılabilir mi, kapatmayın dedik filan hadisesi var. Ben biliyorum siyaset bunun için çabaladı. Burada da söylemiştik zaten. Hani Memduh Başkan da işin içerisine girdi. Paşam gitti. Ayşe Hanım girdi. Diğer vekillerimiz. Ne yapılabilir acaba? Ve firma dedi ki, Orta Anadolu dedi ki, ben üretime devam etmiyorum dedi. Güzel. Şimdi bunu dediği için bazen ahlaksız diye tabir edilen alanlarda dönüyorum. Orta Anadolu'yu, koskoca fabrikayı, birlik mensubatı bu fon şirketlerine vermez miydik? Dünyanın en büyük tekstil devlerinde bünyeye kattık, buna satın aldık, şu oldu bu oldu holdinglere denmez miydi? Bak batarken de adamlar çıkardı ama sonuç değişmiyor. Yani biz devam eden süreçte fon şirketlerini, batan firmaları, büyük firmaları, küçük firmaları görüyoruz. Ama sonuca bakmış olduğumuz zaman ne üretiyoruz diye bakmamız gerekiyor. Ne üretiyoruz? Şimdi geçtiğimiz günlerde Pazartesi salıydı herhalde, tam hatırlamıyorum, ya da çarşambaydı, çok emin değilim. Bursa Milletvekili Selçuk Bey var, Kayseri'li aslan. Selçuk Türkoğlu, enteresan bir mizacı olan, enteresan yaklaşımı. Ankara'da da görüşmüştük, burada da görüştük, basın toplantısı yaptık. Tam basın toplantısına gittik, verileri açıklıyor şimdi. Bizim elimizde de olan ama bazen okumadığımız veriler. Türkiye üzerindeki verileri açıklıyorsunuz. Son 5 yılın içerisinde %25-%26 olan ihracat oranının gayri safi milli hasılada %15'e düşmüş herhalde. Üretim oranın hakeza %24-26 seviyeyi tam hatırlamıyorum, 15-14'lere düşmüş. Bizim tartışmamız gereken nokta burası değil mi? Şimdi bak, bırak tüm ekonomik verileri. Elimiz rahatladı, borcumuzu ödedik, ödeyemedik, geçiyorum bunları. İhracatın, gayri safi milli hasıladaki ihracatın %25'lerden %15'e dönüyor, düşüyor ve kademeli olarak mesela 23-19-16 filan diye gidiyor. Ve ortalama beklenti bu dönem itibariyle o. Yani senin tüm alanındaki ihracat oranın. Efendim çok mu düşük? Ya düştüğünü nereden baktığına bağlı. Yani biz bir şeyi üretiyoruz. Ürettiğimizi de satıyoruz. Sattığımız oranın toplam bütçemizdeki payından bahsediyoruz. Satış düşmüş. Bir işletme düşün. Bir işletme kendi içinde, personel kendi içerisinde yemek alışverişi yapıyor. Bilmem bir şey. Dışarıya sattığın ürünü sormaz mısın? İşletmenin rahatlığı için. Düşmüş kardeşim. Dönüyorsun, aynı düşüş üretim sanayinde de geçerli. Yani ihracat düşerken üretimin de aynı paralellikte düşüyor. E buradan şunu anlayabilir miyiz? Üretmiyoruz artık biz. Daha doğrusu daha az üretiyoruz desek doğru mudur Ali'ciğim?
1: Tabii.
0: Daha az üretiyoruz. Şimdi burada insanlar şöyle diyor, çok özür dilerim, işte biz İHA yapıyoruz, SİHA yapıyoruz. Yapıyoruz ve inşallah daha fazlasını da yaparız. Bura ayrı. Bakın her gün insanların tüketebileceği bir İHA SİHA üretmiyorsunuz. Bunu ülkeler bazında, doğru mu, sanayi bazında alıyor insanlar ve İHA SİHA'nın üzerine de geçerek burada kocaman bir sektör oluşturabilirsiniz, oluşmaya başladı. Burası ayrı. Ama gıdayı dışarıdan alıyorsun, domatesi gerektiğinde dışarıdan alıyorsun, misal veriyorum, diğerini dışarıdan alıyorsun, dışarıya ne gönderiyorsun? Tarım göndereceğiz, şey çıktı, ilaç çıktı, böcek çıktı, gönderemedik. Ha, pestisit çıktı bin yaşa. İşte mal göndereceğiz, Çin önümüze geçti. Tekstil artık işçiliğimiz pahalı, mobilya aman kırılıyoruz. Peki ne satacağız abi biz? Ne satacağız ya? Yani şimdi... Geçen başlıklardan bir tanesi, çok özür diliyorum, birazcık çenem düşüyor. Mobilya sektöründe tehlike çanları diye ekonomi attı bir haber yapmış. MOSFET başkanına dayandırmış. Diyor ki işçilik maliyeti %50'ye aştı ve istihdam kaybediyor diyor. Şu an mobilyadaki işçilik maliyeti Ahmet Güleç'in beyanına göre, MOSFET başkanının beyanına göre %50'ye aşmış işçilik maliyeti. Nasıl rekabet edeceğiz? Mobilyayı niye söylüyorum? Bu da Kayseri'nin lokomotif olduğu için söylüyorum. Yani şimdi Orta Anadolu gitti, yerine Tomtaş açtık diyebilenler, mobilya giderse yerine ne açabilecekler? Böyle bir derdimiz yok ki. Böyle bir alanımız da yok. E o zaman bizim bu uykudan bir an evvel uyanmamız lazım. Ve şu an dikkat et Halicim, 2023'ten bu tarafa biz mali politikalar ve mali politika kurulları kurarken tek odaklandığımız iş var. Enflasyona sahip çıkmak, enflasyona sahip çıkacağımız için doları, euroyu vesaireyi baskılamak. Var mı başka yaptığımız bir şey? Sonucumuz ne? Dördüncü yıla döndük, üçüncü, dördüncü yıla döndük, doğru mu Mehmet Şimşek geldi geleli? Tamam, bir politika vardı. Yani biz Nurettin Nebati'ye karşı laf söylüyorduk, Mehmet Şimşek'ten de başka bir performans bekliyorduk. Bir yılın, iki yılın içerisinde düşürürsün enflasyonu, döneriz, ondan sonra malzemeye bakarız ne olacağını. İşçilik maliyetinin tavan yaptığı, üretimin durduğu yerde biz hangi işten bahsedeceğiz? Yani dön aynısı biraz önceki senin söylediğin, koca koca holdingler ve firmalar içi boşalmış, boşaltılmış. Niye? Üretim yapmaktan ya da bir şey yapmaktan vazgeçmiş. Üç kağıt operasyonunun içerisine malzemesini, fabrikasını verip geri çekilmeyi tercih etmiş. Nasıl çıkarsan çıkışın içerisinde.
1: Artık biz üretim ekonomisinden tüketim ekonomisine, üretimden imalat sanayinden hizmet sektörüne doğru yavaş yavaş kayıyoruz. Maalesef ki maalesef. Gidişat bu. Bilinçli bir şekilde mi yapılıyor bu? Tabii ki değil. Ama görünen ve yapılanların sonucunda insanlar bu yöne doğru gidiyor. Sonra diyoruz ki kafeler niye dolu? Hizmet sektörü. Oteller dolu. Hizmet sektörü.
0: Sabah denk geldim bir videoya. Çok da hoşuma gitti. Niye kafe açılır diye bakıyor. Şimdi bak. Yaptığın işin içerisinde bir üretim yapıyor musun hesabından bakacak olursan, kafede ne yapıyorsun? Aslında sadece sunum yapıyorsun. Kahveyi sen üretmiyorsun, doğru mu? Tabii. Makinesi hazır. Kahve bakıyorsun. Tabii onu da sen üretmenin. Kahve basıyorsun, veriyorsun. Bu arada dükkan kirası veriyorsun. Bu arada 2-3 personele iş imkanı vermiş oluyorsun. Kendince Allah bereket versin. Her yer kafe. Bizim burada da var diye konuşuyoruz ama buranın bir adım ötesindeki sancıya bakacak olursan, bir adım fazlasına bakacak olursan, İstanbul'da, Ankara'da vesaire de her yer yer gök kafe oldu. Peki bu kadar kafe ne üretiyor? Hiçbir şey. Hizmet üretiyor mu? Yok, hizmet de üretmiyor. Sadece bir keyif alanı üretiyor. İnsanların boş gezeceği, bomboş durabileceği bir alan üretiyor. Var mı başka bir nokta? Hepsi bunlar ibaret. Ve bu ekonomik olarak ciddi anlamda zul. Ve hatta gazeteci diyor ki, yani bu kadar yapılacak şeye bu yatırım yapılmaz artık diyor. Hani yatırım yapılmanın ötesinde bir üretim yok. Sadece 1'e alıyorsun, 5'e satıyorsun, 3'e satıyorsun, 4'e satıyorsun, hikayen bitiyor. Bu kısmın dışına çıkmamız gerekiyor. Geçen gün de söyledim aynı hadiseyi. Açtığımız kafe, açtığımız lokanta, açtığımız bilmem bir şey kadar fabrika açmadık. Bu dönem üretim adına hiçbir şey açmadık. Senin dediğin de doğru. İncesi OSB'de üretimini genişletenler var. Kaç kişi olduğuna bak. Kaç tanesini abi yeni bir motivasyon, yeni bir alan açtık diyene bak. Bir de son durumumuza bak. Üretimin bu kadar durduğu bir yerde ekonominin iyi olmasını bekleyemeyiz. Enflasyonu düşürmeyi bekliyorduk. Bence onu da bekleyemeyiz. Bir şey üretmiyorsan nasıl enflasyonu
1: düşürürsün? Üretmezsen enflasyonla mücadele etme imkansız. Sadece tüketim ekonomisine dönüyorsun. Şimdi bakıyorsun, bundan 20 sene önce Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 200-210 milyar dolarlardan bugün geldiğimiz noktada 1.6-1.7 trilyon dolara çıkmış. Güzel mi? Evet güzel. 7-8 kat artmış mı? Evet artmış, tamam. Artışın yönü ve içeriği. O dönemki tarımın toplam gayri safi milli hasıla içindeki payı, üretim, sanayi endeksi, hizmet sektörü, turizm sektörü, hangisi ne içerisindeki yüzdesel oranları. Döndük dolaştık bugüne kadar. Geldiğimiz noktada işte Türkiye'nin 1.6-1.7 trilyon dolarlık toplam gayri safi milli hasılanın içerisinde tarım ihracatın 100 milyar dolar, mobilya ihracatın 35 milyar dolar. Tamam, tarımda iyiyiz, hatta dünyada ilk 5 ülkeden de biriyiz. Ama öbür taraftan bir bakıyorsun, tek başına bir Hollanda 130 milyar dolar yapıyor. Sen 100 milyar dolar. Ülke olarak sen onun 50 katı büyüklüğündesin. Ama işte orada da tarımda da o inovasyonla birlikte katma değerli. Ya tarımda katma değer. Evet oluyor. Sen şurada buğdayı üretiyorsun, kilosu 5 TL. Adam orada bir tane lale soğanı üretiyor, kilosu 500 TL. Al sana 100 katı fark. Oluyor mu? İşte böyle oluyor ki lale soğanı da Isparta'dan, Osmanlıların son döneminde lale devri zamanında Hollanda'ya gitmiş olan bir ürün. Normalde bizim topraklara ait olan bir tarım ürününden bahsediyoruz. Gibi gibi, her şeyde öyle. Bakın ne diyordu? Türkiye'nin ihracatında kilogram bazındaki değeri 4 dolar. 4 dolar bir kilogram ihracat. Bu böyle. Tüm dünyada böyle. Ama savunma sanayine geldiğin zaman 10 bin dolar bir kilosu. Sen şurada üretiyorsun, su atıyorsun, su üretiyorsun, işte ihracat ürünler, tarım ürünleri, ama adam sana bir kamyon, hani marka da söyleyeyim, bu reklama gireceğini zannetmiyorum, iPhone gönderiyor. Bir kamyon, bir kamyon kaç milyon dolar yapar ya? Senin bir kamyon buğdayın kaç lira? İhracat anlamında bir kamyon iPhone kaç lira? Tamam, tamamen teknolojiye dönelim değil ama tarımda da o inovasyon lazım, katma değer lazım. Her yerde lazım bu katma değer.
0: Şimdi burada tarımı pas geçemeyiz, bize tarım da lazım.
1: Lazım.
0: Mekanizmayı şöyle kurmak lazım. Bir, önce dışarıdan aldığımız ürünü içeride üretmenin derdine bakmamız lazım. Geçen ay, geçtiğimiz iki ay içerisinde yerli cep telefonu üretmeye çalışan 3 tane firma üretimi durdurup kapatmış.
1: Başarılı olamadı.
0: Dışarıya,
1: bir tanesi de Kayseri merkezinde.
0: Ne yazık ki. Dışarıdan ürün almak için canımız çıkıyor. Ve dolar baskılanmış haliyle. İçeride aynısının muadilini yapmaya çalıştığın zaman teşvik yerine köstek görüyorsun. Dışarıya verebileceğimiz tüm paradan bir önce biz toplayabilmemiz, ne kadar yapabiliyorsak bunu içeride üretebilmemiz lazım. Efendim dışarıda 10 lira, biz içeride üretiyorsak 11 lira. Tamam, biz 11 üretelim. Biz 11'liği almaya teşvik edelim insanları. Bunu da devlet teşviğiyle vesairesiyle, vergi yükümlülüğüyle değiştirsin. Biz öncelikle buna ihtiyacımız var. İki, biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Sadece tarımda katma değer değil, tüm yaptığımız ürünlerde katma değer oluşturmamız lazım. Şu an biz çok uzun zamandan beri yarı Çin modelini kendimize uygulattık. Çin'den, Çin'le aynı fiyata, çünkü biz Avrupa'nın hemen dibindeyiz. Çin 10 dolar üretiyor. Çin'den Avrupa'ya gitmesi 20 doları buluyor. Biz 15 dolar üretelim, 19 dolara da 20 dolara da biz buradan yakınından teslim edelim idi. Çin son düzlükte ve bizim de döviz kuru pozisyonumuz sebebiyle bu işi patlattı. Biz şu an Çin'in önünde geçebilecek sektörümüz kalmadı. Ve hatta bir adım ötesi, Çin tüm sektörlerde ben varım diyor. Şu an nerede iyisin? O kadar güzel bir ekonomik model var ki orada, aç bir ekonomik model var ki. Çay kaşığında iyisin mesela, değil mi? Çok güzel çay kaşığı yapıyorsun. Çin onu da yapıyor. İşte araba yapıyor, onu da yapıyor. Telefon yapıyorsun, onu da yapıyor. Boş bulunan tüm pazarlara müthiş derecede salgılanan vaziyette. Yani senin Çin'in önüne fiyatla geçebileceğin bir alanın kalmadı. Döndük, kaliteyle geçelim. Çünkü Çin malı kalitesiz olurdu. Yo, Çin malı gayet kaliteli hale dönüştü. Bu adamlar öyle dandik dandik mallar üretip bize sata sata acemiliği bizde attılar tabiri caizse. Şu an cayır cayır ürün üretiyorlar.
1: De tüm dünyaya sat.
0: Abi canım, tabii biz derken herkes. Şimdi adamlar işi de öğrendi. Peki kalite fena değil. Ürün iyi. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Şimdi Trump'ın Çin'le mücadelesi var ya, ekonomik yaptırımlar filan. Ha, kendi bütçesi diyorsun. Ya tabii ki düşünecek bütçesini. 19 tane mal alıyoruz Çin'den, bir tane mal satabiliyoruz. Bir tane mal satabiliyoruz. Ondan sonra açık çıkıyor.
1: Ne satabilirsin ki Çin'e? Düşünsene Türkiye'de.
0: Maksimum ham madde.
1: Ne satabilirsin? Ham
0: madde.
1: O kadar.
0: Maksimum.
1: Ham madde.
0: Demirse o, demir, Çin'de oysa
1: o. Olmayan ne varsa, hangi bor mu? Sen oraya bor satarsın. O kadar.
0: Aynen öyle. Bu kadar. Bundan ibaret.
1: Ve her adam, şey senden daha ucuz.
0: Tabii. Yapıyor. Adamlar dünyanın fabrikası olma noktasında çok büyük bir adım attılar. Yani ve hatta önümüzdeki kaç diyorlar? 2030 konseptinde, 2030-2032'de filan Amerika ekonomisinden daha büyük, daha güçlü bir ekonomi haline geleceği aşikar. E şimdi biz burada pozisyon almamız gerekiyor. Pozisyonu neyle alıyoruz? Enflasyonu düşüreceğiz. Tamam, düşürelim. Lütfen. Düşen bir enflasyon yok. Bak, Kasım Aralık'ta düşer birazcık zam gelirken.
1: Tabii. Birin altında açıklarlar.
0: Zam gelecekken, maaşa zam gelecekken düşer. E doları baskılıyorsun. Doları baskıladığın için sanayici iptal. Bak, Ekim ayında Anamob başlayacak. Mobilya fuarı başlayacak. Ben bu hafta yarın itibariyle Ankara, oradan hatta bir İstanbul'a geçeceğim. Orada bir fuar var. Uzaktan bağlanacağız en azından şimdiden de. Sen buradan, biz oradan devam edeceğiz. Tamam. Peki bu kadar hareketliliğin içerisinde ne alıp satıyoruz? Hangi ticaret var? Hangi üretim var? Allah aşkına ya. Hadi bak, yıllarca burada çalıştın. Tarım üretimimiz Kayseri olarak çok azdı. Şimdi ihtisas tarım OSB'lerle falan hareketlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah olur. Azdı derken kötü bir üretimimiz yok. İşte pancarımız var, patatesimiz var, soğanımız var, elmamız var. Hani bu tür ürünlerimiz var. Kabak çekirdeğimiz var. Var. Kötü değiliz. Ama tarım üretiminin nevi kırsaldaki yayılım alanı veya kaç kişiyi kapsadığını göz alarak söylüyorum. Tarımı şuraya koyduk. Ne var bizim ürettiğimiz bu şehirde?
1: Kayseri olarak. Hı-hı. Çelik kapı, mobilya. Bitti.
0: Pastırma, sucuk.
1: Bir de şeyde de var yani, ufak böyle küçük ev eşyaları, elektronik dediğimiz fırın.
0: Ev eşyalarında tarzı. Patladık. Firmaların hepsi zorda, biliyorsun. Tekstille zaten patlamıştık. Yani. Kallavisi oldu Orta Anadolu'yla beraber. Şimdi elimizde mobilya, çelik kapı kaldı. Köksal Bey'le geçen gün karşılaştık fuar sonrasında. Şeyin başkanı, derneğinde başkanı, çelik kapıcıların. Nasıl geçti dedim. Abi iyiydi dedi. Yani fena değil. Hani şartlara göre iyiydi dedi. Çelik kapıda sonsuz bir alanın yok. Burada Çin'in önünde duruyor. Moda vesaire tarzlara gidersen İtalya, Avrupa, İspanya, Polonya önünde duruyor. Kendi içinde. Geriye mobilya. Mobilyada hareketimiz nasıl? Sen burada gidiyorsun mobilya almaya, atıyorum geçen gün gidiyorsun, bakıyorsun mobilyaya 100 bin lira, 150 bin lira, 200 bin lira diyorsun. Ne yapar 200 bin lira? 4 bin dolar, 5 bin dolar. Çin zaten 1000 dolara evin takımını diziyor. Evin takımını 1000 dolara diziyor zaten. Ve buradan nefessiz hale geliyoruz. Ve bu insanlara kimsenin yol gösterecek hal dermanı yok. Ha, iş işten geçtikten sonra, taş başa çıktıktan sonra... Orta Anadolu'ya ya, çok söylenecek vardı, söyleyemiyorum. Bu sezon çok böyle kıvrak cümlelerle başlayamadım. Yaşlanıyorum herhalde. Fabrikaya telefon açıyoruz. Gitmeseniz olur mu? Kapatmasanız olur mu? Yok. Gündem orada değil. Ben şimdi şehrin tüm siyasilerine, tüm erklerine, tüm alanlarına söylüyorum. Yarın bir gün mobilya sektöründe aynı sorun olduğunda hangisine kapatma diyebileceksiniz?
1: Bin kaç tane fabrika var.
0: Aynen. Tedarikçilerle hangisine yani kapatma diyeceğiz?
1: Beraber.
0: Döndük. Aynı zararı, Orta Anadolu'nun yaşadığı aynı zararı buradaki XYZ mobilya fabrikalarından biri yaşasaydı hangisi duracaktı? Durmak isteyecekti. Hakikaten zarar ateşten gömlek. Nereye gidecek adam? Ya bırakıp gidecek, ya kapatacak, ya da ben bu işten çıkayım diyecek. Eğer biz buna önce tedbir almazsak sonraki dönemde her firma için teker teker yapılacak bir şey var mı demek zorunda kalırız. Bu da teşvikle, krediyle olacak işler değil. Pazar değiştirerek, pazar geliştirerek, pazar açarak ve ülkenin ekonomi politikalarını sil baştan görerek ve inşa ederek yapılacak bir iş. Yaptık, yaptık. Yapmadık. Orta Anadolu'dan bir daha Orta Anadolu çıkar mı Aracığım? Bitti o.
1: Çıkar da 50 sene sonra.
0: Aynen öyle.
1: Çıkar yoksa.
0: Hele hele o fabrikaları, makineleri dağıttın. Ortalık dümdüz oldu. Ondan sonra dön, hadi çıksın desin ki ya ben inanıyorum. Ben koskoca bir tekstil devi olurum. Olursun. Yani olursun. Kameralarla artık yapıyoruz yayını. Olursun. Ama zaman alıyor işte. Ömür yeter mi? Orası ayrı bir hadise. Koskoca bir çınarı bu kadar hızlı tüketemezsin. Yerine fidan dikeceğim diye tüketemezsin.
1: O zaman şunu da yapacak bak. Yine dönüyorum dolaşıp, tamam, şirketler, adam 70 yıl önce bunu kurmuş. Babası, dedesi kurmuş. Ve birbirlerini aktara aktara devir devam ede nesillerle bu işleri yapıyorlar. Ama belki kendi göremiyor. Belki o sarmalın içerisinde. O zaman senin OSB odan niye var? Ticaret odan neye bak? İşte tam da bu işler için var. Önceden görecek, raporlarını hazırlayacak. Belki de Orta Anadolu mensuplarından 10 sene önce deseydi ki ya dünyanın gidişatı bu. Evet. Önümüzdeki öngörü bu. Sen bu halde gidersen 10 sene sonra kapatma ihtimalin yüksek. Bakın bu tür raporlar var. Bu tür analizler yapılıyor. 10 sene sonrası, 20 sene sonrası geliyor, senin şirketini inceliyor, senin finansal yapısını, karlılık oranlarını, dünya nereye gidiyor, kim nerede artmış, nerede azalmış ve 10 sene sonra ne olacak? O öngörü, senaryoları iyi senaryo kötü senaryo yapıyor. 10 sene önce deselerdi ki ya da 15 sene önce ortan alıyor. 15 sene sonra 2026 yılında böyle böyle olacak. Sen şimdiden şu yapısal değişimi ya da sektör değiştirmeyi ya da üretimin yönünü değiştirmeyi ya da makineden insana, insandan makine yoğun sisteme dönüşmen lazım diye demişler midir diye düşünüyorum. Zannetmiyorum.
0: Hı hı.
1: Hiç zannetmiyorum. Peki o zaman bugün diyoruz ya, yani şimdi yakında ticaret odası seçimleri olacak. Oturduğu yerden değil sahadan yönetim. Yok öyle bir şey. Senin işin geleceği öngörmek, mevcudu değerlendirmek, dünya nereye gidiyor, Türkiye nereye gidiyor, Türkiye'nin içinde Kayseri nereye gidiyor, 10 sene sonra, 5 sene sonra ne olacak? Bu simülasyonları hazırlayıp, firmalarla bu toplantıları yapıp, sonrasında firmalarla ve bürokrasiyle görüşüp, o gidişat olan noktaya gelmek. Belki yeni fırsatlar var. İşletmeci firmaların görmediği ve yatırım yapmak istediği. Ya ticaret odaları sana ödüyorlar. Bunun için mi olması lazım ya? Yoksa aidat toplamaktan başka ne yapıyorlar Allah aşkına? İki tane İstanbul'dan ekonomist, iki tane gazeteci yazarı getirip de burada seminer verdirdim demekle ticaret odası olunmuyor. Yanlışım varsa söyleyin ya. Deyin ki Halil sen yanlış biliyorsun. Hayır bu adamlar şöyle yapıyor deyin. Ben 15 yıl bu seferin içinde geçtim. Burada, üst yönetimde hiçbirini görmedim duymadım.
0: Burada sadece odaları tek başına suçlamak yeterli değil. Şimdi odaların fikiriz. Burada yapacağı çok tabii iş ki. Var. Yapamadıkları, yapmadıkları
1: vesaire. Kayseri özünde konuşacağım. Neyi anlatacağım? Kayseri anlatacağım.
0: Ya tabii ki bak burada problem değil. Ama üyenin de problemi var. Üyenin de problemi var. Bak şuradan gidelim. Kayseri OSB'nin konferans salonuna diyelim ki Sayın Başkan bize müsaade edersen biz burada sanayiciye şunu anlatacağız. Başkan yapar, işi gücü rast gelsin. Tüm sanayiciye tek tek mesaj alsın. Gelin, böyle çok önemli bir konuda bir araya geleceğiz desin. Salonu 30 kişiyi dolduramayız.
1: Hemfikiriz.
0: Şimdi getirsin, anlatsın vesaire diyorsun. Ne yapsın? Kulağından tutup hepsinden kapasite raporu istesin. Bak savunmuyorum. En çok sanayi ve ticaret odalarını eleştiren birisi olarak söylüyorum bunu. İşletmecinin de sanayicinin de tüccarın da hareketlenmesi gerekiyor. Mesela komiteler var, komitelerin üzerinden ben bu ya o komitedekiyle insanların alana inmesi gerekiyor. Geçtik. Bu alandaki insanların ticaret odasından çözüm alabileceği noktayı bilmesi gerekiyor. Sen şimdi bunca yıldır işin içindesin. Ben de bunca yıldır işte şirketlerimiz, onlarımız, bunlarımız vesaire. Ticaret odasından gidip o da kayıt evrağı almanın dışında ne isteyebildik? Esnafa bir sor. Desin ki ben ticaret odasına gidip şunu şunu şunu isteyebiliyorum diyebilecek bir esnaf gösterim.
1: En fazla isteyebileceğin şeyler raporlar.
0: Evrak istersin.
1: Evrak.
0: Bu kadar.
1: Başka bir şey yok.
0: Şimdi vatandaş bunun farkında. Peki o da bunun farkında mı? Mesela biz şu alışkanlığı yapsak efendim ticaret odasından siz işletmenize özel şöyle bir rapor alabilirsiniz. Şöyle bir analiz yapabilirsiniz. Şimdi geçen gün şimdi Ömer Gülsoy aday, Ali Alkan da karşısına aday çıktı. Ali Alkan'ın basın toplantısı var, gidemedim. Çocuklar takip etti. Baktım ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye. Kooperatif şöyle oldu, bu böyle oldu. Peki bu üye sizden ne alabilecek? Sen ya ben başkan olayım yarın, ya yarın ticaret odasına ben başkan oldum. Halil başkan oldu. Bütçe alıp yönetmenin dışında ne yapabileceksin? Bu adamlar bir şeyler yapıyor. Yani yaptıkları hadise de kapsamın içerisinde. TOB'un ve ticaret ve sanayi odalarının şuna dönmesi lazım. Sanayi odası bir tık daha bu anlamda rahatlıyor. Mesela kapasite raporu diyor, vırt diyor, zırt diyor vesaire. Ticaret odasında on binlerce üye var. Şirketi kurduğun anda ticaret odasına merhaba deyip üye olmak zorundasın. Ticaret odasından hangi hizmet alabilirim ben? Hiçbir şey değilse de bilmiyorum ki. Yani bir kurum benden evrak istediği için ticaret odası üye kayıt belgesi vesaire vesairenin dışında benim bildiğim bir hadise yok. Sonra diyoruz ki bizim odalarımız var, komitelerimiz var. İnsanlar ticaret odasında mesleki birlik olarak ve tüm dünyada bu geçerli biliyor musun? Sadece burada değil. Yani tüm dünyada ticaret odası, Chamber of Choice denilen oda sistemi ve oda mantığı var. Sanayi odası var, ticaret odası, esnaf odası var. Tamam gidiyorsun. Bir aslında sivil toplum, toplumsal yapılanma. Şimdi mesela dön aynısının tersine esnaf sanatkarlar odası var. Üye aidatı yatırırsın. Esnaf kredi kefalet kooperatifi var biliyorsun. Kredi ihtiyacın olursa kredi kefaletten gidersin, kredi istersin, verirlerse. Başka ne yapılır esnaf odasında? Bak bizi dinleyen bu kadar esnaf kardeşimiz var. Bugüne kadar odanın kapısından gidip ne istemişler? Buna istiyorsan işte atıyorum saatçiler, marangozlar de, istiyorsan berberler de, istiyorsan başka bir şey de. Ne yapıyor? Belirlerse fiyat listesi belirler. Bu kadar. Şimdi peki esnaf odaları ya da işte ticaret sanayi odaları esnafına zorla bir şey yaptırabiliyor mu? İşte konferans yaptım, seminer yaptım, eğitim yaptım. Gelen yok. Gelen yok. Zamanında ya çok yapılmış ya da gereksiz yapılmış, bir anlamı kalmıyor. Çünkü o da şöyle yapıyor. Bakan geliyor, gelin. Vali bey geliyor, gelin. Belediye başkanı geliyor, gelin. Önemli bir toplantımız var, gövde gösterisi yapacağız, gelin. İşte atıyorum güvenlik problemiyle alakalı bir seminer yapacağız, gelin. Adam nereye gitsin? İşine mi baksın, oraya mı gitsin? Sen bana gelin dediğindeki programın akışının benim için şunu bilmem lazım. Evet, bu şirketlerin şu birimleri mutlaka şurada olacak. O zaman nerede olacak? Saat 2'de olmayacak. Akşam saat 7'de olacak. Gün içerisinde gidebilir misin Ali'cim bir yere? Biz basın mensubu olduğumuz için, işimiz bu olduğu için gidebiliyoruz. Saat 2'de, 3'te, 4'te yapılan toplantıya nasıl gidecek bu adam? Ay sonusu var, ödemesi var, geleni var, gideni var, misafiri var.
1: Seninle mi uğraşacağım?
0: Organizasyonda ve organizasyonun yapısında baştan sona problem var. Ve bu Kayseri özel değil. Tüm illerde, tüm merkezlerde, bizim sivil toplum olarak oluşturduğumuz tüm detaylarda biz bu işi yok ediyoruz. Bak şimdi bir bakıyorsun. MÜSİAD, ASKON, ondan sonra İNOVDER, yeni çıkan derneklerimiz. Bunlar niye kuruluyor? Bunlar niye kuruluyor ya? Bir araya gelelim, bir şey istişare edelim, gerekirse ticaret yapalım, bir şey öğrenelim, hadi Çin'e gidelim, hadi şunu alalım, hadi bunu satalım demek için. Bunların abisi top. Abisi ora.
1: Onların yapamadıklarını ya da o aksiyonu alamadıkları için, o eksikleri gördükleri için yeni yeni oluşumlar çıkıyor.
0: Aynen.
1: İşte o da inovasyon. Onu da değiştiriyorlar. Kendi inovasyonlarını kendi yapıp, kendi yönetimlerini yapıp bir dernek çatısı altında. Yine ticaret odasına bağlı. Yine OSB'ye bağlı. Ama orayla hiçbir alakası yok. Kendi içinde 10-20-50 işletmeci firmayla kendi yönetimini oluşturup kendileri bir şey yapıyorlar ve emin ol daha güzel iş yapıyorlar.
0: Daha efektif iş yapıyorlar.
1: Daha güzel, daha elle tutulur işler yapıyorlar. Aynen. O zaman OSB'ler burada en fazla, belki ticaret odasından daha fazla OSB'lerin sektör nedir, ne değildir, nereye gidiyor, 5 yıl önce neydi, 10 yıl sonra ne oldu? Ya işin bu, senin burada insanların önüne bir ayna gibi bunların raporlarını verebilmek. Türkiye'de, dünyada kapasite raporları, Kayseri nerede, 5 yıl sonra nerede olacak? Bu simülasyonlar yapılabiliyor, senaryolar, iyi senaryo, kötü senaryo, bir savaş çıkarsa ne olur? Bir mobilyacı bir abimizle görüşüyorum, büyüklerden biri, Türkiye genelinde faaliyet gösteren biri. İran, Irak savaşı çıktıktan sonra İsrail'le birlikte... işte, çıktıktan sonra 28 Şubat'tan bu tarafa benim ihracatım %80 azaldığını fark ettim diyor. Peki dedim, ben de %80 diyor o tarafa yapıyormuşum diyor. Patron haberi yok. Peki dedim, yani bunun içinde Afrika'sı var, savaştan etkilenmeyen Avrupa'sı var, Amerika'sı var, Uzak Doğu var, Avustralya'sı var. Meğer %80 ihracatın azalması sebebi, nereye ihracat yapıyormuş? Suriye, savaş çıkma ihtimali, Arabistan, İran, İran'a da varmış. Irak, çünkü oradaki ihracat yapan ya da aracı kurumlar da, o savaşın başlangıcında düşün, bölgeye yayılma ihtimali var. Kimse para da bağlamadı, mal da almadı. Evet. Çünkü herkes can derdine düşmüş durumda. %80 ihracatını körfez ülkelerine yapıyormuş. Yapmasın mı? Tabii ki yapsın. Ona bir şey demiyorum. Ama burada ihracatı da genişletmek, Güney Amerika'ya da, Güney Afrika'ya da, Uzak Doğu'ya da satabilmek, marifet burada. O çeşitlendirip riski minimize etmek lazım. İşte bunları da öngörecek bir yapı ve bu raporlamaları yapacak bir yönetim anlayışı lazım.
0: Bulursak olacak inşallah. Ben bulursam sana da göndereceğim söz.
1: Peki.
0: Şimdi adamın bir tanesi Çanakkale'de bir telefoncu, satış yapmak için bir şey yapmış, gördün mü onu?
1: Yok, görmedim.
0: Sokağın ortasına kaldırım taşlarından bir mezar gibi bir şey yapmış. Üstüne de mezar taşı koymuş. Hayat kısa diyor. O telefonu al. 18 Pro Max 119.999 liradan diyor. Bak, tüketimin geldiği yeri görüyor musun? Bak,
1: reklam. Müthiş bir reklam. Yok,
0: reklam müthiş ama telefoncunun kafa zehir. Diyor ki bak, hayat kısa. Borcuma ya boş ver. Al sana telefon diyor. Yıllarca böyle satmadılar bize bunları ya. Yani bak, koca sanayicinin elinde bulunmayan telefon, asgari ücreti zor bulan, yanlış anlamasın, kardeşimin elinde, gencecik kardeşimin elinde gezmedi mi ya?
1: Statü.
0: Şimdi ne çıktı? 19 mu çıktı? 18 mi çıktı? 20 mi çıktı bilmiyorum.
1: Bilmem ne.
0: Bir şey. 18. Bak, 18. Düşünsene. Yani adam o dualar filan çıkmış böyle açıları kapanan. Almam lazım 250 bin. Bunun en çoğu vergi, yazık lan etmene. Yani ve buna ihtiyacın yok. Şimdi sen de biliyorsun, gençlerde de var aynı hadise. Bunun kamerası çok iyi. Ne çekiyorsun bana, sinema filmi çekiyorsun? Açıyorsun salak salak selfie yapıyorsun. Alma onu ya. Ve bak, telefoncunun girdiği tribe bak. Yani ben bayıldım. Türkiye'nin özeti bence bak. Türkiye'nin özet işlerinden bir tanesi. Hayat kısa, o telefonu al. Hayat kısa, o kahveyi iç. Hayat kısa, aman boş ver. Şimdi ondan sonra eleştiriyi böyle yapıyoruz. Efendim kafeler dolu aslında filan. Ben sektörün ne yazık ki, biliyorsun, geçen seneden bu tarafa ne yazık ki dememin sebebi sektörün içindeki bulunduğu durum. Gıda sektörü bizimkisi ama bir şekilde ucundan girmiş olduk. Yahu kardeşim, insanlar 50 lira, 100 lira, 150 lira verdiği bir bardak kahveyle 3,5-4 saat uğunduruyorlar mekanı ya. Sen mekanı dolu görüyorsun da mekanın bir törünü yok. Yani bir değişelim ya, bir kalkalım ya, oraya gidelim falan yok ki. Çocuk bir tane, bak 4 kişi bir tane kahveyi almış, öğrenci. İki tane kahveyi almışlar, oturmuşlar, oturuyor. Oturuyor, işi yok zaten, oturuyor, sigara içmeye çıkıyor, oraya geliyor, arkadaşı geliyor, kızlarla görüşüyor, erkeklerle görüşüyor. Bir bakıyorsun 4 saat boyunca oturuyor. Sonra diyorsun ki, efendim kafeler çok dolu. Ha dolu, gel gidelim de bir tane cirolarını soralım. Kafeci arkadaşları da gidelim bir soralım, ortak nasıl işler filan diyelim. Ya baba düşünsene, aylık giren 200, 300, 400 bin lira olduğu yerlerden bahsediyoruz. Gelecek adam, kahve içecek, kahve içip sürekli bir dönüşümü yok. Bir adam 2 saat, 3 saat, 4 saat oturuyor. Çalıştığın saat de belli zaten. Günün sonunda atıyorum 30 bin lira ceza yaptın. Çok güzel kar. Doğru, onun işin maliyeti 5 bin lira. Personel maliyetini koy, kira maliyetini koy. Her günde bu kadar dolu olmadığını hesap et. Hangi kafeden bahsediyorsunuz? Ama telefoncunun hikayesi gibiyiz. Hayat kısa, isteklerini geçir. Çünkü sen bunun eğitimini görmüş adamsın. Ekonomi kötüye gittikçe, alım gücü düştükçe lükse değil, ihtiyaç dışı harcamaya, keyfi harcamaya olan rağbet artıyor. Zaten bir şey alamıyorum var ya. Mesela parayı biriktirip zaten ev alamayacağım. Ne alacaksın? Evin eşyasını değiştiriyorsun. Misal veriyorum. Perdeyi böyle mi yapayım diyorsun. Çünkü ev alamayacaksın. Para birikiyor ama bir işe yaramıyor. Ne yaparsın?
1: Harcarsın. Olanı da harcarsın.
0: Onlar da öyle yapıyorlar.
1: Yine de şimdi bu davranış, şimdi bu eleştiriler okey. Ama yine de o iPhone 18'i alma niyetinde olup da 100 küsür bin lira verme niyetinde olan insanlar artık bu reklamın etkisinden ya da bu statü farklılığını ortaya koymak için kendinizi bir üst gelir grubunda gösterme ihtiyacından vazgeçin. Yine de siz mevcut telefonunuz gittiği yere kadar, bozuluna kadar gidin. O örnek veriyorum, elinizdeki telefon 20 bin lira telefon mu? Üzerine 100 bin lira mı koymanız gerekiyor? 100 bin liraya gidin, 15 gram altın alın, daha iyi. Aynen. Biz yine de bu tavsiye yapalım.
0: Bu bir yatırım tavsiyesidir hatta. Yatırım tavsiyesi değildir demeyelim bak. Evet, bu bir yatırım tavsiyesidir.
1: Yine de ihtiyacınız olmayan bir şeyi almayın. Bu ne olur demeyin. Siz böyle her sene bu telefonu değiştirmek için ilave 80-100 bin lira veriyorsanız 10 senede 1 milyon TL'nin üzerinde bir paranız birikmiş olur ki altının, doların ya da doların hiç artmayacağı varsayımıyla bile hali hazırda 10 sene sonra cebinizde 1 milyon TL size ortalama bir otomobil aldıracak kadar bir para birikiminiz olur. Lütfen siz de ihtiyacınız olmayan bir şeyi lükse kaçmadan sadece zorunluluk olanı alın. Bakın şu 4. yılı şu elimdeki telefon aldım. 4 senedir kullanıyorum ve en fazla telefon kullananlardan biri benim. Çünkü iş icabıyla elimden düşmüyor tabiri caizse. Ne zaman bozuldu o zaman değiştiririm. Ben bunu bilmiyor muyum her sene üzerine ekleyip koymayı, ama işte bu da günahtır, israftır. Siz de lütfen o mezar taşına bakıp da hayat kısa demeyin. Öbür taraftan da devam eden de bir hayat.
0: Merveciğim, bir şey fark ettin mi? Halil abi müthiş kameralar oynuyor. Müthiş, bak bana bakmıyor konuşurken, direkt kamerada, takdir ediyorum yemin ederim. Bir star ışığı var işin içerisinde. Kameralı yayını mı kessek, adamın yüzünü görmez oldum, hiç bakmıyor bana. Sürekli böyle bir subliminal, ben bir kameradan mesaj vereyim falan, eyvallah. Yani ben bayıldım bu işe. Laf sokakta deneyimiz var kardeşim.
2: En son alışveriş alışkanlığınız nasıl değişti diye sormuşuz. Ve en çok hangi ürünlere gelen zamlar cebinizi etkiledi demiş.
0: Telefon yani yapacak.
1: O telefonun şey daha o flu var ya, işte flu dediğimiz işte 1 terabayt 2 terabayt hafızası bilmem ne max falan. 230 bin TL ya. 93-94 model araba alınıyor ya o paraya. Şaka. 1,5 tonluk araba alabiliyoruz. Kardeşim. 100 gram, biri 100 gram, 150 gram.
0: Bizim insanlara genç, bak yani çocuk diyor ki ya param yok diyor. Allah Allah. Yani dün oldu bu hadise. Telefonla konuşuyor. Bu saatte beni dinlemiyordur, onun için rahat rahat atayım. Telefonla konuşuyor. Çocuklar diyor ki abi diyor telefonunu satıyormuş diyor. Eyvah dedim, yani demek ki bir daraltısı var, sıkıntı, çağırdım çocuğu. Hayırdır oğlum dedim. Bir şey yok abi dedi. Telefonunu satıyormuşsun dedim. E abi telefon alacağım ya dedi. Oğlum zaten geçen gün para istemedin mi sen dedim. E abi telefon için istedim zaten dedi. Kafa pırıl pırıl.
1: Ay geçti bu
0: dedi. Yok 10 gün 3-5 gün içi.
1: Telefonu 10 günde değiştirdi, bir daha mı değiştirdi?
0: Yok telefon değiştireceğim de biz şimdi para isteyince. Sen para ihtiyaç olunca var, ihtiyaç dedi. Var. Üstüne bir de telefonu satıyorum diye eyvah demek ki dedim, kritik bir ihtiyaç var. Yok abi zaten telefonu değiştireceğim diyor.
1: Biraz önce söylediğimiz üzerine 80-100 bin lira ekleme muhabbeti.
0: Anladın mı? Yani bu hikayede elindeki telefon kadar olan insanların zihinlerinin de bir o kadar değerli olmasını tercih ederdik. Ama şu an ellerindeki telefon daha değerli. Bizim cevabımız belli. Son dönemde tüketime en çok neydi soru Merve'cim?
3: En son bir yılda alışveriş alışkanlığınız nasıl değişti? En çok cebiniz.
0: Evet, birincisi akaryakıt, ikincisi de telefondur herhalde.
1: Evet.
0: Efendim Laf Sokaklar'da sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde aynı stüdyoda sizlerle birlikte olacağız. Sürçülisan ettiysek affola. Aslında yarın için konuşacak konuları belirlemeye çalışıyoruz. Aslında belirliyoruz ha, ama mesela bugün Adana'da yaşanan 5 deprem şiddetindeki depremden bile konuşamadık. Gece ya, saatlerinde deprem yaşandı. Zayiat yok çok şükür, ama konu dengesi ve canımızın yandığı kısımlar birazcık. Bir de 3 aydır 2 aydır yayın yapmayınca birazcık da onların da birikmişliği var. Gündemde yoğun geçiyor. Yarın inşallah birazcık siyaset, birazcık çerçeve yasa, birazcık Apo'nun konuşulan evi ve hafta sonu oynanan maçlar dahil olmak üzere konuşacak çok fazla detayımız var. Kutuplaştığımız, kutuplaşamadığımız ve gidip geldiğimiz yerlerle alakalı bunlar da belki de konuşmak lazım. Ama biz şimdilik müsaade isteyelim. Yarın yine aynı saatlerde aynı frekansta görüşünceye dek bizden sonra Sayın Ömer Uzunoğlu'yla.
1: Evet, saat 9.30'da yani yaklaşık 25 dakika sonra Ekonomi Sohbetleri programında Sayın Ömer Uzunoğlu Bey'le birlikte sadece ekonomi konuşacağımız programımız var. Sizleri de bekliyoruz.
0: Efendim yeni yayınlarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
4: Çocuğum diyor ki anne diyor benim kaleme ihtiyacım var. Onu karşılayamıyorsun yani. O döneme geldik.
5: Torunlar yanıma gelmiyor ya. Dedem bir şey almıyor diye. Alamıyorum ki ben.
6: Dikkatli güzel harcarsak geçinmekte hiçbir sıkıntı yok.
5: Yaşadığımız ülkede korkunç zamlar yaşıyoruz.
6: O zaman bir kilo alıyorsam şimdi yarım kilo almak zorunda kalıyorum.
5: Zam.
7: Hele pandemiden sonra bayağı bir tavan yaptı her şey.
8: Yaz mevsimi olmasına rağmen sebzeler pahalı yani.
5: Bütçeye göre alışveriş yapıyoruz. Hazda alma durum zaten mümkün değil yani.
9: Son bir yılda alışveriş alışkanlıklarınız nasıl değişti? En çok hangi ürünlere gelen zamlar cebinizi yakıyor?
5: Yaşadığımız ülkede korkunç zamlar yaşıyoruz. Almanya'dan geliyoruz. Petrol ürünlerinde, dizel ve benzinde 1 lira 20 sent fark oluştu. Biz bu mevsimde Almanya'da salatalığı 1 euroya yedik. Şu an Almanya'da salatalığın kilosu 2.99, 3.99. Ülkemizin en büyük sorunu asgari ücrette yaşanıyor. Bizler bunu biliyoruz. Ne kadar asgari ücret? 13.5. Toplu ulaşım araçları başta olmak üzere birçok şeyde uçuk fiyat rakamlar oluştu. Ben 2 artı 1 dairede oturuyorum 580 euro ama yan tarafım 1 artı 1 1000 euro 50 sente otur. Dünya konjektöründe çok farklı bir teğet dönüş oluyor. Ülkemizde mevcut hükümet eğer asgari ücrete bu insanlara şans verirse iyi olacağını bizler görüyoruz.
6: Dikkatli güzel harcarsak geçinmekte hiçbir sıkıntı yok. Ama insanlarımız abartıyor ya, fantaziye çok gidiyorlar böyle, biri bir şey alıyorsa diğeri de alıyor. Bence bu insanların kendi harcamalarına bağlı ekonomi. Dikkatli harcarlarsa ihtiyacı olduğunu alırlarsa. Yani ihtiyacının dışındakini alırsan zaten yaşamak, geçirmek çok zor.
5: Benim için hepsi. Ekonomi çok, ekonomi alakalı şey. Eğitim çok farklı. Eğitim çok çok önemli.
6: Fark ediyor tabii ki. Geçen seneki alışveriş, şimdiki alışveriş fark ediyor. O zaman bir kilo alıyorsam şimdi yarım kilo almak zorunda kalıyorum pahalılık yönde.
10: Vallahi beni ekonomi hep etkiledi diyebilirim. İki tane okuyanım var. Öyle zorlanıyorum. Evim kira, öyle zorlanıyorum. Yani ekonomi baştan başa etkiledi diyebilirim. Bulgur 5 kilo alıyorduk. Bu sene 1 kilo bile zoraki alabiliyoruz yani bazen aldıklarımız. Mesela önceden dolabımızda peynirimiz, zeytinimiz eksik olmuyordu. Şu anda onları bile alamıyoruz. O derecedeyiz. Kendi vasıtamız yok. Böyle vasıtalarla gitmek istiyor. Ona bile, hele hele de kiracı olana biraz daha zor diyebiliyorum. Mesela çocuğum diyor ki anne diyor benim kaleme ihtiyacım var. Onu karşılayamıyorsun yani. O döneme geldik. Kalemini bile alamadığın dönemdeyiz.
11: vergisi, zamı, mazotu alamıyor yani. Mazot zamlandı mı her şey zamlanır. Torunlar yanıma gelmiyor ya, dedem bir şey almıyor diye. Alamıyorum ki ben 20 lira maaşından, ben kanser hastasıyım. Zor geçiniyorum yani.
12: Pandemiden önce 10 liraya aldığımı şimdi 20 liraya neredeyse alıyorum. O kadar bir örnek verebilirim ama alışveriş meşim yapıyor. Gerçekten zorluyor. Bacımdan örnek verebilirim. Kredi kartı iki tane, en az iki tane olmadığı sürece geçinmek çok zor. Hani bir 50 euroya iki poşet dolduruyordu isen bir poşeti zor dolduruyorsun. Bütün dünyanın problemi bu yani. Hele pandemiden sonra bayağı bir tavan yaptı her şey.
5: Vallahi hanımefendi, şimdi zamdan zaten başımızı alamadık ki. Zam. Aldığımızı bir hafta sonra, üç gün sonra gidiyoruz.

0: Almaya çalışıyoruz. Bazen indirimli olanlara denk geldiğinde böyle alırız marketlerde. Cebindeki durum müsaitse, o an ihtiyacın varsa alıyorsun, yoksa bekliyor. Ya elindekini kullanıyorsun ya da indirimdekini bekliyorsun. Başka olmuyor.
1: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık sona erdi. Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yeni parti kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Hakan Görek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve Job 31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, sıfır atığın artık yalnızca atık azaltımı olarak değil, iklim politikalarının önemli bir unsuru olarak ele alındığını, Job 31'in sıfır atık yaklaşımı için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen okul randevu sistemiyle velilere MEB İletişim Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilme imkanı sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri inceleniyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli 4 ilde trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlayan yapıya operasyon düzenlendi. 6 avukatlık ofise ve 20 şirkette eş zamanlı arama yapılan soruşturmada 825 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Afra Saraçoğlu, yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
4: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gideceğiz ve o yıl yaşanan şarkıları sizlerle birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1999 yılına gideceğiz.

sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, aynı yere geleceğiz. Ya ben şimdi ne diyorum ki? Yani bu esas tütün meselesi. Tütün masiyatı ne olacak? Bu yeni gelen

0: Ben'in sözüne Osmanlı'nın ipinin ne sakın ha bu ya.
1: Hiçbir alamete, gelemez kıyamete.

2 Ocak 1999. Cumartesi anneleri 190. hafta eylemini İstanbul'da yaptı. 11 Ocak 1999. Sinema sanatçısı Öztürk Serengil İstanbul'da yaşama veda etti. 13 Ağustos 1999. İstanbul'da yakalanan Haluk Kırcı, İstanbul DGM tarafından tutuklanarak Bayrampaşa cezaevine konuldu. 31 Ocak 1999. Barış Manço, İstanbul'da yaşama veda etti.

15 Şubat 1999. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 16 Şubat 1999. Kenya Dışişleri Bakanı Bonaya Godana yaptığı açıklamada bölücü terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye gönderilmesinden Kenya hükümetinin sorumlu olmadığını söyledi. Kenya'daki Yunanistan Büyükelçiliği'nde saklanan terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanması üzerine Yunanistan hükümeti adına açıklamalarda bulunan hükümet sözcüsü Dimitris Reppas, Yunanistan hükümeti Öcalan sorununa Avrupa çerçevesinde bir çözüm bulmak amacıyla kendisine kalacak bir yer temin etmiştir, dedi.

5 Mart 1999. Çankırı Valisi Ayhan Çevik'e bombalı suikast düzenlendi. Saldırıda Vali Çevik yaralandı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. 10 Mart 1999. Olağanüstü hal bölge valiliğinden yapılan açıklamaya göre güvenlik güçlerince Tunceli, Diyarbakır ve Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonlarda 11 terörist öldürüldü. Çatışmalar sırasında bir güvenlik görevlisi şehit oldu, 5'i de yaralandı. Samsun'da TİKKO üyesi oldukları öne sürülen 5 kişi de bu operasyonlarda yakalandı. 10 Mart 1999. Şair, yazar Salah Birsel İstanbul'da hayata veda etti.

31 Mart 1999. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce Diyarbakır, Mardin ve Batman'da gerçekleştirilen operasyonlarda 400 Hizbullah örgütü mensubunun yakalandığı bildirildi. 10 Nisan 1999. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta bulunan PKK kampüslerine yönelik sürdürülen sınır ötesi operasyonlarda son 5 gün içinde 44 teröristin öldürüldüğü, 15'inin yakalandığı çatışmalarda 10 askerimizin şehit olduğu, 5'inin de yaralandığı bildirildi. 22 Nisan 1999, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal görevinden istifa etti.

2 Mayıs 1999. Fazilet Partisi İstanbul Milletvekili Merve Kavakçı, milletvekillerinin ant içtiği sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na türbanlı olarak geldi. Kavakçı, protestolar, sıra kapaklarına vurmalar ve gürültülerle karşılandı. Fazilet Partililer ise alkışladılar. Başbakan Bülent Ecevit söz isteyerek, "Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye'de hanımların giyim kuşamına, başörtüsüne, özel yaşamlarına hiç kimse karışmıyor. Ancak burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar devletin kurallarına, geleneklerine uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz," dedi. Oturuma ara verildi ve sonrasında Kavakçı'nın milletvekilliği düşürüldü. Bu olay tarihe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde türban krizi olarak geçti.

dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz neydi?

CHP'nin 9. olağanüstü kurultayı Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Oylamada Altan Öymen 521 oyla genel başkan seçildi. 27 Mayıs 1999 Anayasa Mahkemesi milletvekillerinin erken emekliliğini sağlayan yasayı iptal etti. 28 Mayıs 1999 DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit başkanlığında kurulan 57. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından onaylandı. Başbakan Bülent Ecevit düzenlediği basın toplantısında Bakanlar Kurulu listesini açıkladı.

17 Ağustos 1999. 17 Ağustos sabahı saat 03.02'de merkezi Kocaeli Gölcük olan 7.4 şiddetinde 45-50 saniye süren bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara bölgesinde Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmi raporlara göre 17.480 kişi hayatını kaybederken 43.954 kişi de yaralandı. Resmi olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50.000 kişinin öldüğü, 100.000'e yakında yaralı olduğu açıklandı. Depremde 133.684 bina çöktü. Yaklaşık 600.000 kişi evsiz kaldı. Deprem, büyüklüğü, etkilediği alanın genişliği ve sebep olduğu maddi kayıplar açısından yüzyılın en büyük depremlerinden biri olarak tarihe geçti. Depremden en çok Gölcük, Adapazarı, Yalova ve Düzce zarar gördü. Bunun nedeni de dünyanın en aktif fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu fay batı ucunda yer almalarıydı. Aynı bölgede 1943, 1957 ve 1967 yıllarında da şiddetli depremler yaşanmıştı. Depremin bu kadar çok can ve mal kaybını açmasının en büyük sebebi kaçak, standartlara uymayan binalar ve malzemeden çalan müteahhitler olarak gösterildi. Depremden sonra tüm Türkiye'de medyanın da teşvikiyle deprem üzerine gündemler oluşturuldu. Zorunlu deprem sigortası gibi bir takım yeni düzenlemeler getirildi. Yapım hatalarından dolayı çöken binaların müteahhitlerine 2100'e yakın dava açıldı. Bu davalardan 1800'ü şartlı salıverme yasası ve diğer hukuki boşluklar yüzünden cezasız sonuçlandı.

6 Temmuz 1999, DSP, MHP ve ANAP'ın kurduğu koalisyon hükümetini de ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Hikmet Ulubay, 6 Temmuz 1999 gece yarısı intihar girişiminde bulundu. 21 Temmuz 1999'da Devlet Bakanlığı görevinden istifa eden Ulubay, sonrasında yaptığı basın açıklamasında aşırı stres ve yorgunluktan dolayı intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. 4 Eylül 1999, Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında Kuzey İrlanda'yı 3-0 mağlup etti. 21 Ekim 1999, İstanbul'da 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

12 Kasım 1999. Türkiye 17 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de merkez üssü Bolu Düzce olan 7.2 şiddetinde büyük bir deprem daha yaşadı. Depremin yeryüzünden 25 kilometre derinde meydana geldiği bildirildi. 30 saniye süreyle etkili olan deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından büyüklükleri 4.7 ila 5.4 arasında değişen 21 artçı şok daha yaşandı. Depremden hemen sonra Bolu ve Düzce'de elektrikler kesildi. Ardından da Düzce-İstanbul karayolu ulaşıma kapandı. Elektrik olmadığı için kurtarma çalışmaları jeneratörler ve otomobil farlarından yararlanarak sürdürülebildi. İlçede birçok yerde küçüklü büyüklü yangınlar meydana geldi. Deprem mağdurları ilk önce çevre arazilere, futbol sahasına, ardından da yapımı tamamlanan prefabrik konutlara yerleştirildi. Depremden kurtulanlarsa araçlarıyla İstanbul yönüne doğru yoğun bir konvoy oluşturdular. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi, ölü sayısının 845 ve yaralı sayısının 4948 olduğunu açıkladı. Depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısının 3395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısının 12.939, iş yeri sayısının ise 2450 olduğu belirtildi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Serpil Yurdusever. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, salça günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret ederek şunları söyledi.
2: Bu sene rekor kırdık. 4480 aile salça günlerinden faydalandı. Yani bütün Kayseri diyebilirim. Hatta Kayseri dışından da buraya misafir olarak gelenler var. Ben tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bakın üstler başlar hep toz, duman, salça, iz ama o kadar hayır dua alıyorlar ki. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten belediye olarak birçok uygulama hizmet yapıyoruz. Ama onların içerisinde en çok memnuniyet aldığımız, vatandaşlarımızın teşekkür ettiği konulardan bir tanesi salça günleri. Zor, meşakkatli bir iş. 1,5 ay boyunca 24 saat görev yapmak hakikaten zor. Ama her geçen yıl üstüne koyarak devam ediyor. 1000 kişiyle başlamıştık. Şimdi yaklaşık 4500 kişiye çıktı. İnşallah gelecek sene bu rakam daha da artacak. Biz de hizmetlerimizi daha da iyileştirerek devam ettiriyoruz. 3 farklı bölgede, Mimar Sinan Evliyalar'da, Kocatepe'de ve Selçuklu mahallemizde farklı zamanlarda salça günlerini yaptık.
1: Koca Sinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Koca Sinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Koca Sinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Koca Sinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacak.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi Dere Sokak'ta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi. Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bulunan ve yapımı 2 yıl önce tamamlanan Betül Çıkrıkçıoğlu İlkokulu ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu'nda yapılan çevre düzenlemesi sonrasında 28 Eylül 2026 tarihinde eğitim öğretim açılacak. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Göktim Akademi İşbirliği ile Kayserili öğrencilerin hazırladığı amfibi yılan arama kurtarma robotu projesi, TÜBİTAK 2204D iklim değişikliği araştırma projeleri kapsamında 2026 Türkiye birinciliği elde etmişti. Proje ekibi 7. Ulusal Arktik Bilim Seferi'ne katılacak ekibin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek mülakatlara davet edildi. İstanbul Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasına ilişkin açılan soruşturmada 15 kişi gözaltına alındı. Borsa manipülasyonu soruşturmasının yatırımcıların kararlarını etkileyebileceğini ifade etti. Kayseri TEAİŞ 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere eski hükümlü ve engelli statüsünde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda kış dönemi kursları için kayıtlar 28 Eylül'de başlatılıyor. Kış dönemi kurslarında bağlama, gitar, keman, piyano ve ney gibi enstrüman eğitimlerinin yanı sıra tiyatro ve resim gibi farklı sanat dallarında da eğitimler gerçekleştirilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Ağustos ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı Ağustos ayında toplam 303.113 yolcuya hizmet verdi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kayseri Tank Çiftliği'nde istihdam edilmek üzere normal statüde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacak. İşkur Kayseri iş arayan 352 kişilik eleman alımı için 24 Eylül 2026 Perşembe çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de son oynadığı Mardin 1969 Sporu, Moreno'nun kaybettiği golle yenerek lider girdiği haftayı aynı yerde tamamladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da Ana Haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı Ana Haber Bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yeni parti kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Hakan Görek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve Job 31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, sıfır atığın artık yalnızca atık azaltımı olarak değil, iklim politikalarının önemli bir unsuru olarak ele alındığını, Job 31'in sıfır atık yaklaşımı için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen okul randevu sistemiyle velilere MEB İletişim Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilme imkanı sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı dolduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri inceleniyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli 4 ilde trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlayan yapıya operasyon düzenlendi. 6 avukatlık ofise ve 20 şirkette eş zamanlı arama yapılan soruşturmada 825 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Afra Sarıçoğlu, yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
4: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur. Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Yayın tekrarı.
5: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla Ekonomi Sohbetleri başlıyor.
3: ...91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ortak yayınından Ekonomi Sohbetleri programına hepinize günaydın sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Yaz döneminde ara verdiğimiz programımıza artık Eylül ile birlikte tekrar başladık. Her zamanki gibi konuğum Sayın Ömer Uzunoğlu ve kendisi hem ekonomist aynı zamanda kişisel gelişim uzmanı, kendisine de hoş geldiniz ve günaydın diyelim. Hoş geldiniz Ömer Bey.
6: Teşekkür ediyorum.
3: Nasılsınız?
6: Gayet iyiyim, hamdolsun.
3: Maşallah, her zaman için sizi iyi görüyoruz. Evet. Yaz sezonu nasıl geçti diye soracağım ama bugün önemli konuları, programımızın büyük bir çoğunluğunu sevgili takipçilerimiz ve izleyicilerimiz, borsada neler oluyor neler bitiyor bunun üzerine konuşacağız. Ama öncesinde bir 5 dakika 10 dakika Temmuz Ağustos Eylül döneminde hem Türkiye'de hem dünyada neler oldu neler bitti, özellikle İran ABD savaşı, Ukrayna Rusya savaşı, birbirlerinin enerji hatlarına yapılan bombalamalar diyelim ya da hayatı felç etmeye yönelik enerji kaynaklarını bitirmeye yönelik çalışmaları, bunun arkasından hem Brent petrolün artmasıyla birlikte maliyetlerin ve mazot fiyatlarının, özellikle çünkü üretimde ne kullanılıyor? Mazot kullanılıyor. Traktörler, kamyonlar, lojistikler ağırlıklı %90 üzerinde zaten mazota endeksli. Bu sadece bunu değil, bir taraftan gübre fiyatlarını, girdi maliyetlerini artırıyor. Bize nasıl yansıyor, bunları konuşacağız. Türkiye'de ekonomi alanında neler oldu, buna bir değineceğiz. Yaz sezonunda gurbetçiler geldi gitti, memlekete faydaları oldu mu olmadı mı, bunları konuşacağız. Ve sonrasında da borsada çok büyük işler dönüyor.
7: ucu nereye kadar gider inanın hiçbirimiz bilmiyoruz. Bunları da konuşacağız. Programımıza başlıyoruz. O zaman Temmuz-Ağustos döneminde dilerseniz dünyadan, dilerseniz Türkiye'den başlayalım. Neler oldu, neler bitti Ömer Bey?
6: Temmuz, Ağustos, Eylül'ün de

0: geniş çaplı oyunlara yatkınlar ki dünyadaki insanları adeta hipnoz ederek, kandırarak, onlara başka yöne yönlendirerek kendi amaç ve emellerine ulaşmaya çalışıyorlar. Amerika, demin de sizle bir nebze konuşurken dünyanın en büyük petrol üretici ülkelerinin başında geliyor ve ihracat yapan bir ülke. Diğer tarafta İran hakeza öyle. Bu arada Rusya bu ikisinin arasında parsayı toplamak için sanki kendini bir noktaya odaklamış pozisyonda. Ben daha çok savaştan ziyade belki çok uç gelebilir saygıdeğer izleyiciler ama benim gözlemlerim, benim hissiyatım bu işin petrolü öncelikle şu anda 100 dolar civarında veya biraz üzerinde ama 70 dolarlara kadar çekip yani barış havası estirip sonra yeniden savaş havasına büründürerek söylemlerle ve icraatlarla yani karşılıklı saldırılarla 100-110 dolarları gösterip gerek normal piyasada gerek kaldıraçlı piyasada petrol satarak olağanüstü ben başta Amerika, Rusya bu paralelde belki bir nebze Körfez ülkeleri diğer taraftan baktığımızda Ukrayna'nın bir parça bu işten de belki kârı olacak. Yani savaşan ülkeler öz olarak hangisi olursa olsun sonuç olarak bu işten veri elde eden ülkeler. Her ne kadar savaş senaryosu oynansa da ortaya konsa da binlerce, on binlerce insan ölse de özde ben bunların tamamının madde için yapıldığı kanaatini net olarak taşıyorum. Yani bu denklemin içinde İran dahi var. Yani kendi ülkesinde gerçekten bombalar olağanüstü şiddetle patladı. Çok sayıda insan telef oldu ama en büyük endişem ve korkum İran'ın da bu denklem içerisinde yer alıp bizzat petrolden gayrimeşru yollarla çıkartarak elden olağanüstü para kazanma hayali veya hedefi. Hatta Körfez ülkelerinin bir kısmını dahi bu denklem içerisine rahatlıkla sokabiliriz. Ama biz dışarıdan gördüğümüzde belki gerçektir ama savaş olarak görüyoruz ama ben baştan beri hep bu iddiadaydım. Yani bu işin tamamen bir entrika ve oyun olduğu
1: Aslında
0: gibi
1: niyet
0: düşündüm.
1: başka bir şey olup biz farklı farklı ülkeler birbirleriyle savaş öderken aslında arka planda her biri aynı amaç için bir göstermelik
0: Bütünmez.
1: tabiri caizse bir tiyatro
0: Yaşa.
1: sergileyip
0: Resmen.
1: asli amaçlarının farklı
0: Gizliyorlar.
1: olduğunu söylemek. Mesela
0: Ben
1: geçen
0: açıkça ifade ediyorum. Hiç
1: 3-4 gün
0: saklamıyorum.
1: önce Trump'ın bir açıklaması vardı Ömer Bey. Şey demişti, İran'la tekrar görüşmeye hazırım. Ve İran'ın belirli bazı petrol kaynaklarını işletmek için de hazırım ve orada
0: Yaşa.
1: kalıcı kalmak istiyorum.
0: Net. Bakın mesaj net.
1: Mesajı aslında böyle bir itiraf etti, asıl niyetim. Başlangıçta ne için girmişti? İsrail ve İran'ın kendi arasındaki savaşta İsrail tarafını tutarak İran'ı yok etmekti. Ama aslında mevzu sadece bunlar bahanesi. İşin
0: Peki.
1: arka yüzünde aynı Venezuela'da yaptıkları gibi
0: Yaşa.
1: İran'ın
0: Farklı bir versiyon.
1: toprak altındaki kaynaklarına erişim, orada kalıcı olmak ve buraların işletmesine yapıp tüm dünyada neredeyse enerji, petrol enerjisi anlamında belki %70'ine, %80'ine
0: Söz var.
1: hakim olacak bir söz sahibi olabilmekti. Bunu da itiraf etti aslında. Ama işte İran'da aynı şekilde yani olayın
0: Bu da
1: içine
0: çok
1: yani
0: nemalanıyor.
1: siyaset karıştırmak istemiyorum ama bizim gördüğümüzün dışında
0: Çok
1: başka
0: farklı.
1: hesaplar
0: Aynen,
1: var
0: çok farklı.
1: ve belki 100 yıl sonra, 200 yıl sonra tarih kitapları bugünü
0: Yaşa.
1: anlatırken
0: Bu şekilde
1: bizim
0: belki.
1: şu an çok dile getiremediğimiz konulara
0: Yaşa.
1: belki değinecekler. Aslında
0: Ben
1: İran'ın
0: öyle
1: amacı
0: diyorum.
1: buydu, ABD'nin amacı buydu, şunun amacı buydu diye muhtemelen yazacaklardır diye tahmin ediyorum.
0: Çünkü Ali Bey bağışlayın birkaç kez 110-115 dolarları gördü.
1: Evet.
0: 117'yi gördü. Yeniden 75'lere geldi. Yani denkleme baktığınızda olağanüstü yani
1: Sonra tekrar
0: anormal
1: o 75
0: boyutlarda.
1: dolara geldikten sonra tekrar orada kalmasına müsaade etmediler Ömer Bey.
0: Yaşa.
1: Tekrar yukarı
0: Toplayıp bir daha
1: çıkardılar.
0: yukarı çıkıyor. İşte bütün mesele bu. Yani oyun o kadar enteresan. Ha şu anda artık kilit belli noktalara geldi. Oralara sanki oturacak gibi. Bundan sonra farklı bir senaryo mutlaka devreye girecektir. Ve dizayn olacak, oynanacaktır yani. Bunu da hep birlikte ilerleyen haftalarda, ilerleyen aylarda, günlerde göreceğiz. Türkiye'ye döndüğümüzde durum çok normal değildi. Özellikle içinde yaşadığımız ekonomik şartlar, ekonomik zorluklar, enflasyondaki olağanüstü sapma, faizlerde dezenflasyon politikası

0: uygulansa da geriye doğru bir gelişin olmayışı Türkiye'de tam bir kaosu ticarette beraberinde getirdi. Bunu derken dünyadaki olanları göz ardı edemeyiz. Yani bugün Avrupa'da gerçek anlamda belki uzun yıllar, onlarca yıl yaşamadığı bir durgunluğu, durağanlığı ve sıkıntıyı yaşıyor. Bunu itiraf edelim. Ama bizim yaşadığımızla Avrupa yaşadığı arasında denklem olarak hiç bağlantı yok. Somut örnek verecek olursam ben, bizde enflasyon hedefi 16'lardaydı, 30'un üzerinde şu anda. Yani bizdeki sapma, yalnızca enflasyondaki sapma, Avrupa'daki ortalama enflasyonun 4 katı bakın. Çok ilginç bir rakam bu. Yani sizin enflasyon sapmanız, Avrupa'daki enflasyon ortalamasının 4 katı. Dolayısıyla baktığımızda gerçekten Türkiye'de, Avrupa'da veya dünyada ne kadar zorluklar olursa olsun çok daha büyük zorluklarla baş başa olduğumuzun net itirafı veya ortaya konulan şablonu bu. Bu açıdan da bakmakta büyük yarar görüyorum ben. Yine rakamsal değerler verirken çok ilginç rakamlar var. Biz zannediyoruz ki bizim şirketlerimiz, bizim fabrikalarımız, bizim kurumlarımız gerçekten olağanüstü değerli. Yani içten baktığınızda tek pencereden bu. Şimdi ben bir rakam vereceğim Apple'la alakalı. Apple'ın bugün dünyadaki değeri 4,9 trilyon dolar. Şimdi Türkiye ile eşleştirdim Hani Bey, oturdum. Türkiye'nin milli geliri 1,7 trilyon dolar. Yani
1: 3 kat.
0: bizim milli gelirimizin 3 katı adamın bir tek şirket değeri var. Bakın şimdi bakarken veya bir şeylere talip olurken biz sınıf atlayacağız, yükseleceğiz, daha rahat, daha refah olacağız derken bir mukayeseye gitmekte fayda var. Oturdum bir de şeyi hesapladım. Dedim ki bu ne kadar yapıyor Türk parası? 4,9 trilyon, 237 trilyon lira yapıyor Türk parası. Peki dedim ki ya Borsa İstanbul'un toplam değeri nedir? Çok ilgimi çekti. Yani adamların 237 trilyon liralık bir Türk parası karşılığı şirketleri var, Apple. Bizim İstanbul borsamızın toplamı nedir dedim. İlk 30 veya 50'den, 500'den bahsetmiyorum. 20,3 trilyon çıktı. Dedim ki ya bir şirket Türkiye'deki İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın 12 katı bir varlığa, güce sahip. Şimdi bir şeyleri hedeflerken, bir şeyleri ortaya koyarken, bir şeyler konusunda iddia ederken aslında ülkelerin de insanların da hadlerini bilmesi çok önemli. Yani biz bulunduğumuz konum olarak gerçekten çok çalışmalıyız. Çok mücadele etmeliyiz. Çok büyük fedakarlıklar yapmalıyız. Hainlikler veya birbirimizin ayağına çelme atmak değil de ülkemizin ve insanımızın bulunduğu seviyenin üzerine sıçrayabilmesi için, çıkabilmesi için ne yapmamız gerekiyorsa birey olarak şahsım dahil bunu yapmak zorundayız. Ve her birimiz sosyal sorumluluk sahibi olmalıyız. Yani benim işim var, hiç önemli değil kalan. Benim param var, benim gayrimenkulüm var, benim rahat bir hayatım var. İşte ben bu yaşa gelmişim, bundan sonra bir şey olmaz. Böyle bir iddiada olursak bugünden çok daha geriye gelebiliriz. Yani gerçekten dünya ile eğer yarışacaksak, hele böyle bir dönemde, böyle bir süreçte bizim Batı ülkelerinden daha çok fedakarlık yapmamız lazım. Bizim Batı ülkelerinden daha çok çalışmamız lazım. Bizim Batı ülkelerinden daha çok doğru eğitim politikalarını ortaya koymamız lazım. Hak, hukuk, adalet noktalarında, insan hakları noktasında en az Batı kadar insanımıza değer vermeliyiz ve o açıdan yaklaşmalıyız. Dolayısıyla bizim çok kaba olacak ama yani ele alınacak yerimiz çok sınırlı. Daha çok biz gayrimeşruya yönelmenin, gayrimeşruyla para kazanmanın ve bizim dışımızdaki hiçbir şeyin insan olarak da varlık olarak da değeri olmadığını düşünen sanki yaratıklarız. Bu beni çok üzüyor. Yani ben kazanayım, benim olsun ama ülkem, insanım, insanlar, insanlık ne olursa olsun. Dolayısıyla böyle çerpeşik bir yapının içinden bu çıkıyor. Bana göre buradaki en elzem sorun Türkiye'yi yönetenlerin doğru bir konjektürde özellikle insan hak ve özgürlüklerini gözeten, demokrasiye önem veren, hukuk ve adaleti ön plana çıkaran ve insanın özgür konuşmasına, özgür fikrini ifade etmesine yatkın bir sistemi oluşturmaları. temel üç problem düşünüyorum Halil Bey. Konudan konuya geçiyorum ama bir hukuk. Müthiş bir hukuk problemimiz var bizim. Yani insan hakları konusunda, adaletin eşit uygulanması konusunda, özgürlükler konusunda müthiş bir hengame yaşıyoruz. Eksikliğimiz var. İkinci olarak eğitim konusuna her şeyi bırakıp çok ciddi boyutta eğilmek zorunluluğumuz var. Yani biz eğitimden başlayamazsak hiçbir şeyi düzenli yapamayız. Üçüncü olarak da reformları sözel boyutta değil, eylem boyutunda harekete geçirmeliyiz. Yani yapacağımız eylemlerle bunu başaracağımızı, bunu gerçekleştireceğimize insanlarımıza inandırmalıyız. O andan itibaren Türkiye'nin bence geleceği bugünden çok daha rahat olacaktır. Her ne olursa olsun ümit var olmak zorundayız. Çünkü genç bir nüfusa sahibiz, fedakar bir nüfusa sahibiz ama doğru dizayn edilmek, doğru programlamak kaydıyla ve dünyanın en mükemmel coğrafyasına sahibiz. Yani böyle bir yerde, bu topraklarda açlıktan, kıtlıktan, yokluktan, yoksulluktan bahsetmek bana utanç veriyor, bilmiyorum ben. Yani diyorum ki ben, doğru yönetilirsek, doğru programlar uygularsak bu noktada olmayız. Bir diğer açıdan da bağışlayın, hep ben konuşuyorum ama soruya cevap olarak bu yaşıma kadar hayatımda yaşadığım en durağan ve en durgun çarşı portföyünü gördüm, profilini gördüm. Yani dışarıdan gelen işçilerimizde gerçekten haybi, geçtiğimiz yıllarda olduğu kadar para yok, buna eminim. Belki çok rahat kredi de alamadılar, onu da tabii bilmiyorum. Ama harcama noktasında gerçek anlamda çok dikkatli davrandılar, çok gücük davrandılar. Cimri diyemiyorum çünkü herhalde olsa harcarlardı. Ancak bunu da söylerken Türkiye'de var olan pahalılığın ve neredeyse 3 yıla yakındır dövizdeki sınırlı artışın bunda payı olduğunu da itiraf etmek zorundayım. Yani somut örnek, geçen yıl adam şu su bardağını 1 euroya aldıysa bu sene 2 euro istedik. Türkiye'deki şartlardan dolayı o adamın da alışkanlığı şu, ben bunu 1 euroya aldım, 1 euroya alırım diyor. 1 euroya alamadım. Yani buradaki neden, tabii girdilerdeki farklılık, üretimdeki farklılık, ücretlerdeki farklılık, faizlerdeki özellikle absürt, anormal dengesizlikler bence ülkenin bu noktaya gelmesinin temel etkenleri. Bir de bir şeyi itiraf edeyim, biz millet olarak, lütfen beni dostlarım da bağışlasın, dinleyiciler de bağışlasın, ahlaksız bir milletiz. Yani bizde ahlak kavramı, sahip olduğumuz ne dinle, ne inançla, ne geçmişle, ne öf ve ananelerimizle bağdaşmıyor. Yani biz benim olsun ama ne yolla, nasıl olursa olsun felsefesini şiar edindik. Yani buradaki rol model kim derseniz, çevremize baktığımızda Türkiye'yi belki yönetenler dahil birçoğumuz bu şeyde figüran olarak rol aldık ve hala oynuyoruz. Dolayısıyla bu ahlaksızlığın önüne geçmeden doğru ve düzgün ticaret yapmadan ben başarılı olamayacağımız kanaatini bir kez daha tekrarlamak isteyeyim. Evet. Sizin de eklemek istediğiniz varsa.
1: Şimdi yaz sezonunda işte bizim ticaretin döndüğü yer Kayseri'de neresi? Bankalar Caddesi, Millet Caddesi, Kazancılar, yani kalenin arkasındaki Kayseri Lisesi'ne kadar öbür tarafta düvenin içine alan yer. Yazın gurbetçiler, bana mı öyle geldi bilmiyorum, elimde bir veri yok, sadece gözlerine dayalı söylüyorum. Sanki geçen sene 100 gurbetçi geldiyse bu sene belki 50 mi oldu, yarı yarıya sınırlı geldi, düştü gibi geldi bana.
0: Biz müşteri portföyümüzden biliyoruz. Net. Şimdi,
1: bir taraftan da böyle bir yakınlarımızdan da var gurbetçi olanlar ya da arkadaş çevremizden de var yurt dışında yaşayıp yaz sezonunda gelenler. Şunu duydum ben biraz önce verdiğiniz o bardak örneğinde olduğu gibi. Diyor ki ya ben geçen sene örnek veriyorum 8 euro 10 euro olan bir yemek yerken aynı yemeği bu sene 15 euro 20 euro istediler benden. Biz diyor sizin gibi bir enflasyonumuz yok. Almanya'da, Fransa'da, orada bu. Tamam bak mutlaka %2'dir, 3'tür. Ama biz de yanına bir sıfır daha ekliyoruz. Çarpı 10 oluyor. Onlar alışık değiller. Biz de daha önce geldiğimizde paramız bir anlamda değerliydi, kıymetliydi.
0: Bu denklem denk yani getiriyor, yaşa.
1: Şey diyor, bak, 2000 euro bozdurduğumuzda diyor, yani 2000 euro bugünkü parayla yaklaşık 100 bin lira. Ama öncesinde satın alma gücünde şunu diyor. 2000 euro, 1500, 2000 euro bozdurduğumuzda biz burada Kayseri'de 15 gün, 20 gün, 25 gün çok rahat Alışverişimizi yapabiliyorduk, restorana gidebiliyorduk ya da bir eğlence merkezine gidebiliyorduk. Şimdi diyor aynı davranışı yapmamız için diyor 3000 euro 4000 euro bozdurmamız gerekiyor diyor ve benim böyle bir param yok diyor. Gurbetçi. Yani oradan gelen 4000 euro parayla gelmiyor. 4000 euro Almanya için de iyi para. Hani ortalama maaşların 2000-2500 euro dediğinizde 2 aylık kazancını burada 15 günde harcaması anlamına geliyor. Bizim işte siz de söylediniz ya dövizi baskılamamız bu denli onların enflasyon Türkiye'ye enflasyondan dolayı tamam bizde maliyetler daha
0: enflasyon yüksek. Enflasyon yüksek. Döviz durunca bağışlayın.
1: Döviz durdu. Dolayısıyla onların parası para etmedi. Ve diğer taraftan da artan bu maliyetlerle Avrupa'dan Türkiye'ye gelen turist, sadece yerli turistten ya da gurbetçilerden bahsetmiyoruz. Yabancı turistlerin de gelmesi azaldığı gibi bizim Türk vatandaşları da Antalya, Muğla, Bodrum, Kemer, Alanya yerine Yunan adalarına
0: bütün mesele bu Ali Bey. Bütün mesele
1: başladı. Geçen sene ne kadardı? Sadece Türkiye'den giden yani 1 milyar dolar gibi bir rakam. Hafızam beni yanıltıyor olabilir. Sanki aklımda böyle bir rakam kalmış ama 1 milyar dolar demelim de 800 milyon dolar diyelim falan. Türk turizminin Yunan ya da Balkanlara giden turistler. Bir arkadaşım daha yeni gitti. Diyor ki ya diyor kendisi, eşi, bir tane de çocuğu. 5 ya da 6 gün Balkan turu yapıyor Ömer Bey. Uçak bileti dahil. Kayseri'den İstanbul, İstanbul'dan Balkanlar dahil 4 yıldızlı otelden aşağı kalmamak üzere otel masrafı, yeme içme ve orada tur dönüyoruz diyor 80 ya da 85 bin TL gibi bir rakam var dedi. Biz bu seyahati gerçekleştirdik. Şimdi düşünün aynı seyahatini, turizmini, tatilini Türkiye'de, Alanya'da, ne bileyim Antalya'da, Marmaris'te, Bodrum'da yapmaya kalksa minimum çarpı 2.
0: Net Ali Bey. Aynısı.
1: Minimum çarpı
0: en az.
1: Iki.
0: Uçak olmadığı halde. Uçak parası olmadığı halde. Net Ali Bey.
1: Ne oldu? Net Ali Bey. Biz hem turizm gelirimiz azalmaya başladı. Diğer taraftan yerli sermayeyi
0: dışarı.
1: Geçen Yunan Savunma Bakanı'ydı. Bakın siyaset değil bu gerçek bir şeyden bahsediyorum. Yunan Savunma Bakanı şunu dedi. Bizim füzelerimizi bir kısmını ya da %30 gibi bir rakam söyledi. Türk turistler veriyor dedi bize dedi. Füzelerin parasını. Yani Allah esirgesin yarın 4 gün sonra ortaya çıkabilecek bir savaşta bize atacakları füzenin parasını biz Yunanlılara veriyoruz. Bu bir handikap. Ya ne yapsın millet gitmesin mi? Tabii ki gitsin bu başka bir şey ama ekonominin ve turizmin ve buradaki daralmanın sonuçları maalesef bizim karşımıza burada çıkıyor ortaya. Siyasetten bahsetmiyoruz.
0: Hayır,
1: ekonomik gerçeklikten
0: değil.
1: Bahsediyoruz.
0: Şey, ekonomi önemli.
1: Böyle bir durum oldu. Döndük yavaş yavaş geliyoruz Amerika'daki Merkez Bankası'nın bir 3 yıldan sonra faiz artırımı 25 baz puanı artırdı.
0: 75'ten 4'e çıkardı.
1: Evet 4'e çıktı. Bunun yansıması olarak da bizim Türkiye'de de faizler sabit tutuldu. Bir beklenti vardı düşeceğine dair azalacağına dair ama ABD'deki Fed'in bu kararından sonra biz de herhalde bir 2 ay daha ötelemiş gibi bir durum olduk. Her zaman söylediğimiz resesyon riski devam ediyor. Kayseri'de 73 yıllık bir çınar. Orta Anadolu mensucat üretimini durdurdu. Battı değil,
0: hayır.
1: İflas etti değil ama dedi ki burası artık rentable değil, ben para kazanamıyorum. Gelişen dünya konjonktüründe ben Kayseri'de bu yatırımı bırakıyorum diyor. Siyasilerimiz, belediye başkanlarımız devreye girdiler biliyoruz ama adamlar yok dedi.
0: Karaman
1: belki Mısır'a gidecek yatırımı. Belki Cezayir'e gidecek. Turizmde dışarı doğru gidiyor. Fabrikalarda gidiyor. İşte bakın hani isim vermekte beis görmüyorum. İtimat Konkordu'da ilan etti. Bunun gibi başka firmalar da var.
0: Sayısız.
1: En sonunda Orta Anadolu Mensucat da bu kararı aldı. Yavaş yavaş tabiri caizse Kayseri tabiri patır patır gidiyor. Gelen yok. Ekonomi bir yerlere doğru gidiyor. Ve iş ahlakı konusunda da konuyu oraya getireceğim. İş ahlakı konusunda maalesef ahlak ticari anlamda ahlakımız yerin dibinde ki bizim örfümüz, annemiz, gelenek, görenek, İslam adına her ne dersek hiçbirine uymayan, yakışmayan bir davranış. En ufak esnafından en büyüğüne kadar kısa yoldan para kazanma, kısa yoldan zengin olma hayalleriyle amaca giden her yol mubah mantığıyla da maalesef ticareti ahlaksızlığa dönüştürüyorlar. Döndük ticaret dedik, geldik bugüne. Borsa geçen haftadan beri çalkalanıyor. Büyük paralardan bahsediliyor. Yüz binlerce mudiden bahsediliyor. İşin içinde ponzi var deniyor. İşin içinde başka bir şeyler var deniyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Kısaca sizden biz özet alalım. Borsa İstanbul'da kim ne yapmış da biz bugün bunları konuşuyoruz.
0: Halil Bey, gerçekten bu olay bence Türkiye açısından kara bir leke. Kapkara bir leke, simsiyah leke. Beni bağışlayın lütfen. Aslında saygıdeğer yetkililer, bakanımız dahil, geçen yıl borsada, fonlarda manipülasyon olduğunu bizzat ifade ettiler. Yani bunu biliyoruz. Evet. Şimdi böyle bir konjektürde bu işi 8 ay, 10 ay uzatarak bu noktaya getirmek bana göre çok ciddi bir risk. Şimdi bizim, önce şuradan başlayalım, vatandaşımızın, demin bahsettik Ali Bey, bakın, kolay para kazanma sevdası var. Yani biz kanaatkar değiliz. Yani net söyleyeceğim, bugün Amerika'da bir X şirketi dolar bazında eğer, bakın net veriyorum, %7 değer kazanıyorsa Amerikalılar için bu çok büyük bir paradır. Evet. Faizin üzerinde bakın, yıllık bir hisse %7 değer kazanıyor ise Amerikalılar için bu müthiş bir paradır. Biz o kadar açız, o kadar gözümüz doymaz, o kadar artık ahlaksız bir ortamda yaşıyoruz ki istiyoruz ki bugün yatırdığım para yarın iki katı olsun. İşte bu sistemi dizayn eden insanlar bizim vatandaşımızın bu zafiyetinden başlayarak bu işi sistematik bir biçimde ortaya çıkarttılar. Fakat en çok üzen taraf şu, sermaye piyasası kurulu gibi bir kurulumuz var. Yani burada oynanan senaryo veya oyunları çok rahat tahlil edecek yapıya sahip, bilgi birikime, donanıma sahip, bireysel bazda insanlara sahip. Ya olay şu Ali Bey, siz satığı bu kadar boş bırakınca ben nedenini anlayamıyorum. Yani kimler vardır, neler vardır, nasıl oldu diyemiyorum ama olay şu, kabaca anlatayım değerli izleyiciler de anlasınlar. Bir fon çıkıyor, çok sığ bir hisseyi, sınırlı sayıda karakteri veya hisseyi ifade eden bir hisse senedini topluyor piyasada. Topladığında aslında toplanan firmanın veya fabrikanın veya şirketin sahibi bu işten bilgi sahibi, bilinçli. Siz fiyat kazanç oranını %160'a getirebiliyorsunuz. Yani bir kağıdı 160 kat yukarı taşıyabiliyorsunuz. Bu arada nasıl oluyor bilmiyorum ben. Türkiye'de bu sistemi yönetenler, yani yasal boyutta yönetenler, ya kardeşim ne oluyor demiyor veya diyemiyorlar, bilmiyorum nedenini dediğim gibi. Ve bizim milletimiz o sığ hisse senedi diğerlerinden ayrışarak yani 160 kata kadar çıkarken, ya kardeşim bu işte bir anormallik var, bu işin sonu çok iyi değil, arabanın sanki rotu çıkmış, freni patlamış, yani bağışlayın Anadolu tabiri, bayır aşağı gidiyor, ben bu araca binmeyeyim demiyor. Yani bilinçli olarak aslında Ali Bey bu araca biniyor. Bunu net olarak ben itiraf edeyim. Çünkü kazanma hırsı, aşırı kazanma hırsı bizi bu noktaya getirdi. Şimdi bu şirket tutuyor bu çok sınırlı sayıda hisse senedi piyasada olan şirketi topluyor. Bunu gidiyor sermaye piyasasının fonuna teminat olarak yatıyor. Diyor ki kardeşim, diyor, benim elimde güncel değeri 100 milyon lira olan hisse var. Ben sana bunu teminat olarak vereceğim. Ters repo işlemi gerçekleştiriyor. Sen, diyor, bana 50 milyon lira para vereceksin, diyor. Şey diyor ki fon şirketi, memnuniyetle, diyor, senin benden istediğin para 50 milyon lira. Nakit ters repo ile istiyor bunu şirket. Ben de, diyor, sana, diyor, 100 milyon liralık, diyor, şey verebilirim. Teminatını alabilirim. Mukabilinde paranı verebilirim, diyor. Alıyor. Sistem bu şekilde artarak devam ediyor Ali Bey. Müzik çalıyor, bir noktaya kadar geliyoruz şimdi. Şimdi burada vatandaşlar bir kısım duyumlar sonucunda veya işaretler sonucunda diyorlar ki, ya bu işte acaba bir teslim olabilir mi? Fakat bu arada 514 bin insan binmiş zaten bu trenin Katar'ında, gidiyorlar beraber. Şimdi aslında Katar'a dokunan olmasa gidecek, fakat tekerine çomağa taş sokan oluyor. İyi ki soktular. Şimdi elinizdeki hisse senedini siz teminat olarak verdiniz, ters repo yaptınız şirkete. Fon şirketi onu aldı, elinde tutuyor teminatı. Bu arada o 514 bin insandan diyor ki bir kısmı, arkadaş benim hissemi sat diyor. Şimdi hissemi sat dediğimde bizde her şey ifratla tefrit arasında olur. Yani biz normal insanlar değiliz. Yani sakin bir biçimde soğukkanlı düşünerek, panik yapmadan bir işi gerçekleştirme çaba ve gayretinde olmayız. Biz her zaman ya ifrat ya tefrit noktasındayız. Yani ya biz yerin dibine gireriz, batarız veya uçarız. Havaya çıkarız. İşte o hisseler zaten yerden alınmış, yüzlerce kat yukarıya taşınmış hisseler değer olarak. Vatandaş hissemi sat dediğinde fon diyor ki tamam diyor, paraya çevirebiliriz diyor. Teminat verdiği fona emir veriyor. O fon kağıdı ortaya çıkartıyor, satmaya çalışıyor. 1.000 lira olarak kağıdı 10 liraya alan olmuyor. Şimdi bu noktaya gelince panikliyor. Elinde BIST 30'a ait, yani İstanbul Borsası'nın ilk 30'unda çok değerli kağıtlar var Halibi. Bunları mecburen müşterinin arzusunu yerine getirebilmek amacıyla satma çabası içerisine gidiyor. Yani BIST 30'da en değerli olarak gördüğümüz kağıtlar dahi bu panikten gerekli şeyi alıyor. Ters orantıda nemayı alıyor ve aşırı boyutta değer kaybetmeye başlıyor. Zaten cuma günü itibariyle birçok hisse 1/3'e düşmüştü. Yani %60 ve üzerinde değer kaybetmişti. Buradaki olay şu. Bu işi dizayn edenler o kadar akıllı ki, aslında akıllı derken şeytani akla sahip ki, bizim vatandaşımızın ucuz para kazanma, çabuk para kazanma heyecanı ve arzusunu biliyorlar. Ona göre, o nabza göre şerbet üretiyorlar, piyasaya sunuyorlar ve buna maalesef izin veriliyor. Nasıl olduğunu ben bilmiyorum. Ve bu sistem tıkanana kadar bıçak devam ediyor. Bugün 826 milyar trilyonluk bir şey var. Risk var. 514 bin insan var. Yani hakikaten düşündüğünüzde absürt bir şey ve bana göre şu anda normal borsanın da dengeye gelebilmesi öyle çok kolay değil. Yani hani bizde bir laf var ya, kurunun yanında yaş da yanar diye. Yani kurunun yanında yaş da yanacak noktaya geldik. Çok üzücü bir olay. Birçok insan belki varlığını, belki sağlığını, belki de hayatını kaybedecek. Çünkü biz daha önce gördük intihar edenleri, o bir sürü yapay para sistemine girip de bu işte çok büyük paralar kaybedip kendilerini öldürenleri, ailesini katledenleri de gördük. Dolayısıyla çok büyük acılar yaşanacak. Buna bugünden hazır olalım. Ama en büyük üzücü taraf bu işe, bu sisteme izin verenler, bu sistemin bu noktaya kadar gelmesinde dahil olanlar. Bana göre burada kim ne rol alıyorsa kesinlikle kanunlar, yasalar çerçevesinde üzerine gidip bu işi sonuçlandırmak lazım, ortaya çıkarmak lazım, Anadolu tabiriyle temizlemek lazım. Aksi halde bunun bedeli çok daha farklı noktalara sirayet edebilir. Bakın, borsa diyoruz. Borsadaki şirketlerin bir kısmı oradan aldıkları doğal olarak hisse senedindeki paralarla yeni yatırımlar yaptılar, üretimlerine devam ediyorlar. Yani bu silsile eğer denklem domino taşı gibi devam ederse, Allah korusun, en güvenilir, en iyi dediğimiz şirketler, fabrikalar, kurumlar dahi çok büyük risk altına girebilir. Tabii bunu söylerken ben panikletmek amacı veya kötü bir anlamda demiyorum ama lütfen dikkatli olalım. Bugün artık yapılması gereken neyse onu yapalım. Bir diğer açıdan, şimdi bu insanların paraları ne olacak? Şimdiye kadar batan bankaları devlet ödedi. Ben şunu soruyorum. Bu kadar bol paraya heveslenerek balıklama atlayanlar bu işi riskini üstlenmeli mi? Yani bu işe bilerek girenler. Bir diğer taraftan aklını kullanan, diyelim yatırımını daha mantıklı şeylere, daha sınırlı para kazandıracak şeylere yatıranlar var.
1: Şimdi orada söylediğiniz doğru. Biz 2000'lerin 2001 krizinin öncesinde batan bankaların maliyeti o zamanki parayla, yani
0: ki özel bankalar birçoğu
1: 30 yıla yakın bir zaman geçti, yaklaşık 45 milyar dolardı. Ama o 45 milyar doların bugünkü net bugünkü değeri en az 400-500 milyar dolardı.
0: En az sahibi.
1: Devlet bunları ödedi, kimseyi mağdur etmedi. Bugün geldiğimiz noktada da, ama yani söylediğiniz çok doğru Ömer Bey. Yani adam orada yüksek kar vaadinde bulunmuş birileri.
0: O da atlamış.
1: Birileri de inanmış.
0: İşte girmiş. Hani.
1: Girmiş o riske. İyi kazanırken, iyi kaybederken devlet ödesin.
0: Böyle bir şey olabilir.
1: Zaten
0: borsa. Ve vatandaş ödesin. Yayalım şöyle, herkese.
1: Şimdi bankayla borsa arasında fark var. Birinde bir belirsizlik vardır. Kâra ya da zarara.
0: Riske.
1: Ortaklık vardır, işte. Risk vardır ama bankada kaybetme diye bir şey yok. Bankada bir devlet güvencesi vardır. Bankada
0: bir sınır var, kanın sınırı var.
1: Tabii ki. Alacağın belli, vereceğin belli. Borsa böyle bir şey değil. Söylediğinizde çok katılıyorum. Adam orada evini, arabasını satmış, bir şey yapmış. Ya da art niyetli başka kişiler birilerinin parasını kullanmış. Başka fon şirketlerinde sisteme dahil edip bu sistemdeki hisseyi, içi boş hisseyi hiç almış bir yerlere götürmüş. Ya 10 lira, 10 liradan 1600 TL'ye gelen hisseler var.
0: Bunu biliyorum.
1: Yani 100 katı.
0: 160 katı.
1: 160 katına gelmiş hisseler var.
0: Nasıl bir şey bu?
1: Şimdi kazanırken iyi, sonra elimde kaldı, ben ne yapacağım? Devlet ne kadarını karşılamalı?
0: Niye karşılasın?
1: Ve niye karşılasın?
0: Vatandaş niye üstlensin bu riske?
1: Şu da var. Şimdi dövizin aşırı dalgalanmasında Merkez Bankası müdahale ediyor. Ya döviz piyasaya sürüyor ya da dövizi topluyor. Ters müdahaleler yapıyor. İnmesine de çıkmasına da müdahale ediyor. Perşembe Cuma günü Ömer Bey yaklaşık 5 milyar dolarlık Merkez Bankası hisse alımları yaptı. Borsada 5 milyar dolarlık.
0: Ama o belli direkt, şirketlerin,
1: kamu şirketlerin ya da büyük şirketlerin.
0: Tüm çökmesin
1: ki,
0: diye bu.
1: Tamamen çökmesin diye ki çok doğru bir davranıştı bu.
0: Hatırlıyorum.
1: Şimdi MSGC miydi şirket? Uluslararası derecelendirme, denetleme ve raporlama şirketi. Türkiye hakkındaki geçen sene verdiği
0: rapor. Rapor ortada.
1: Bu sene verdiği rapor
0: ortada. Açıkça diyor adam.
1: Ters tarafı ne? Olumsuz tarafı ne? Güvensiz bir yapı olduğuna karar verip zaten Kasım'a kadar süre verdi biliyorsunuz. Ben bir daha dedi raporlayacağım, denetleyeceğim, bakacağım sen gerekli tedbirleri alıyor musun? Gerekli güvenceyi veriyor musun? Sağlıklı bir işleyiş için sistemin devam edeceğine inanırsam evet tamam burada bir hata oldu, burada bir art niyet var. Borsa İstanbul bunu temizledi, güvenilir diyeceğim. Ama dedi sen Kasım'a kadar bu tedbirleri almazsan ben seni bir kademe daha düşüreceğim.
0: Oyunun aynı dışına şey
1: gibi,
0: zaten.
1: JP Morgan gibi bir derecelendirme kuruluşu. Bunun da verdiği raporlar bu yüzden abi, çok önemli. Bir alt kademeye düşürdüğü anda artık neredeyse savaş ekonomisinin olduğu, batmak üzere olan ekonomilerin ve ülkelerin olduğu konumuna, evet, güvensiz bir ülke konumuna getirirse bugünleri mumla arayacağız. Çünkü yabancı sermaye hepsi çıkacak. Yeni yatırımcı da gelmeyecek.
0: Nasıl gelsin?
1: Bu hem uluslararası hem de Türkiye'deki yerli yatırımcılar için inanılmaz kötü bir şey ve her bir şirketin de değer kaybetmesi demek.
0: Bu o kadar tehlikeli bir şey ki.
1: O yüzden ucu nereye dokunursa dokunsun, İşin içinde kim varsa bunları hiç gerekli cezaları verip derdest edip,
0: ortaya çıkartmak,
1: ortaya çıkaracak cezasını
0: nüfuz etmek,
1: yeni niyeti bugünden sonra başka art niyetliler varsa bunun önüne geçecek. Yani önce hırsızı bir yakalayacağız. Sonra yeni hırsızlıklar olmasın diye kapıya kilit mi vuracağız? Kamera sistemi mi takacağız? Ne yapacaksak o önlemleri de bunları da alıp o güvenceyi verip tekrar yabancı sermayenin ve yerli sermayenin borsada işlem görür hale getirmesi lazım. Bunu da yapacak olan yine biziz. Yapabilir miyiz?
0: O da zor.
1: Onu da bilmiyoruz.
0: O tam çok zor.
1: Umarız ki böyle olur. Ve vatandaşlara da şunu söylemek lazım ya da yerli yatırımcıya da. Ya finansal okur yazarlığınız yoksa ne olur borsa dışında işlem yapın.
0: O kadar bakın ne kadar sağlam noktalar var değil mi?
1: Değil mi? Çok yani, fazla hiç, var. Olay sadece yani, borsadan.
0: Sınırlı değil. Çok güzel kar var hatta.
1: Biz de birileri reklamını yapıyor. Telegram kanallarından yapıyor. Ya da bir takım ekonomik gazetelerinde para vererek bir takım haberler
0: açıkça,
1: veriyor.
0: Değil mi? Açıkça söyleyelim ha.
1: Vatandaş da diyor ki ya diyor, şu hisse diyor, şu diyor, yatırım fonu diyor 10 liradan 50 liraya gelmiş. 50'den 100 olmuş. Ben de bu sisteme dahil olursam işte şu kadar kazan, bu kadar kazan. Ya hayat bu kadar basit değil. Bu kadar kolay değil. Adamların amacı seni bu sisteme dahil edip senin paranı da almak. Sen de bu numaraya düşüyorsun. Diyorsun ki 100 lira yatıracağım. Bir ay sonra 150 lira alacağım. %150 kazanacağım kendi kafasında. Çünkü bu garantiyi de veriyorlar tabiri caizse. O zaman sen de enflasyonun %3-5 olduğu bir dönemde %50 kazanacağına inanıyorsan bu hayatın olağan akışının dışında bir şey. Sen de buna inanıp yüksek kar marjıyla para kazanacağım hevesine girersen.
0: Ve bir bedeli var değil mi Ali Bey? Bunun bir bedeli var.
1: Buna da
0: bu bedeli ödemek zorundayız o zaman.
1: Yapmayın. Bireysel olarak bunlar büyük şirketlerin ya da fon ya da yatırım şirketleri yapıyorlar. Vatandaş olarak da ya bir bakın ya orada bir grafik şöyle bir L gibi 10 liradan başlamış 500 liraya gelmiş. Ya bu nasıl normal bir şey değil. Şirketin öz sermayesine bakın. FK oranı, faaliyet kar oranına bakın.
0: Fiyat kar oranına bakın. Evet. Fiyat kazanç oranına bakın.
1: Bunlara bakın. Eğer burada bir risk görüyorsanız anormal bir şey var demektir. Bir yıl, iki yıl öncesine bakın. Bakın finansal okuryazarlık dediğimiz zaten bu. Yani bir şirket nasıl okunur? Borsada nasıl işlem yapar? O spekülatif faaliyetlere daha önce girmiş mi? Hisse bölünmüş mü? Artmış mı? Yeni yatırımları nominal olarak yani gerçek anlamda mı yapmış? Yoksa kağıt üzerinde mi? Daha önce o iniş çıkışlar, anormal iniş çıkışlar varsa ya o hisseden uzak durun ya. Sizin yatırım okuryazarlığınız, finansal okuryazarlığınız yok demektir. Birileri söyledi. Ya duydun mu? Şu hisse önümüzdeki hafta şöyle olacakmış. Ya. Sözlerine kanıp da ne olur o hisseye yatırım yapmayın.
0: Ve her şey
1: var olan paranız da gitti. Gider. Allah esirgesin sonuçları kendi hayatına
0: son
1: vermeye kadar dramatik.
0: İşte bu kadar ağır
1: karşılaşabiliriz. Ya, yatırım demek sadece borsadan ibaret değil. Ne olur bu aç gözlük yapmadan.
0: Bütün mesele bu. Ha,
1: işte aç gözlük yapmadan yatırımız. Gidin altın mı alıyorsunuz? Vadeli mevduatı mı yatırıyorsunuz? Ne istiyorsan. Ya hiçbir şey bilmiyorsan git şuradan 2 metre bir toprak al. Al kenara koy. O bile zaman içerisinde
0: var
1: değer kazanacak.
0: Bir şey diyeyim Ali.
1: Ama yani 10 yılda kazanılabilecek olan bir parayı bir ayda sana kazanmayı birileri vaat ediyorsa bilin ki orada bir bedava peynir var.
0: Farenin işi değil mi?
1: Fare olan da sizsiniz. Ne olur bu labirentin içine girmeyin diye.
0: Ama uyarsak.
1: Bilinçlendirmek, uyarmak da sizin göreviniz, benim görevim, bu işlerden anlayan insanların görevleri.
0: Ekonomi yönetiminin görevi, Semah Piyasası Kurulu'nun görevi.
1: Finansal okuryazarlığınız yoksa başka yatırım alanlarına kayın diyerek. Bu bir yatırım tavsiyesi mi? Evet tam anlamıyla bu bir yatırım tavsiyesi. Şunu alın bunu alın demiyoruz ama.
0: Hayır.
1: Bilmediğiniz konularda da ne olur tabiri caizse kumar oynamayın.
0: Kumar bu gerçek evet. Doğru söyledi. Kumar oynamayın. Kumar bu. Yani belki çok az gerçekleşecek bir ihtimale sanki gerçekleşecekmiş gibi sarıldı bu insanlar. Bir de Halil Bey o kadar güzel ciraladılar, boyaladılar, vitrine koydular ki tabii, bunları. Tabii. Yani bunun asıl o çekiciliği var ya bizim de cehaletimiz.
1: Şişirdiler.
0: Finansal okul yazarlık dediniz ya olmadığı için o parlaklığı görünce biz atladık buraya. Ya bu işin sonu ey insan. Bunun gibi çok başımıza iş geliyor ama bir türlü gerekli ders almıyoruz.
1: Ders almıyoruz.
0: Banker Kasteli'den başlayalım. Yani Ahmet'ten.
1: 80'li yıllarda
0: yani o yıldan bakın sonra. Abi ne entrikalar ne oyunlar. Fakat bakın bu o kadar enteresan bir şey ki borsa şirketleri şimdi onun dışında bu evin bilmem ne gibi benzeyen birçok otomotiv veren ev garanti eden şirketler isim vermek istemiyorum. Yani katılım evi bilmem ne yani şimdi bakın buralarda da bir deprem yaşanabilir yaşanacak demiyorum ama yani buraya yatırım yapan insanların halleri var. Şimdi onlar panikleyecek belki korkacaklar. Acaba biz de böyle bir şey yaşayabilir miyiz? Böyle bir olay bizim başımıza gelebilir mi diye uykuyu şaşıracaklar. Dolayısıyla toplumun gerçek anlamda bir bölümünü, ciddi bir bölümünü rahatsız edecek, tedirgin edecek bir olay bu.
1: Şimdi şunu söylemek istemiyorum. Devletin izin verdiği, lisans verdiği, şu evim, bu evim, bilmem ne evim.
0: Hiçbir şekilde
1: şirketlere var. Çalışma mantığı aslında çok enteresan. Ömer Bey, bir işin içinde finanstan gelen, bu işin yetimini almış biri olarak aklımın almadığı konu şu. Tamam, devlet şirket kurmana izin vermiş. Faaliyet gösterip ticari bir hayata girmene izin vermiş. Tamam da bu sistemin içeriğine şimdi şöyle düşün. Ev alacaksınız Ömer Bey. Çok basit bir anlatımla. Diyor ki işte alacağın ev sallıyorum 5 milyon. Sizin ne kadar ihtiyacınız var? Örnek veriyorum 3 milyon TL ihtiyacım. 2 milyon bir birikmişiniz var. 3 milyon TL'de para ihtiyacınız var ki hayal ettiğiniz bu evi alabilirsiniz. Diyor ki size bazı firmalarda %7 bazılarında %8 organizasyon bedeli sisteme dahil olma bedeli şu bedeli bu bedeli diye bir para alıyor. Peki 3 milyon TL'nin %8'i ne yapar? 240 bin TL gibi bir rakam yapar. Ve o parayı geri alamıyorsunuz.
0: O para o kaldı.
1: 240 bin TL'yi
0: komisyon. Ki,
1: komisyon olarak işte 3 taksitle öde, 5 taksitle öde diyor. Size de kolaylık sağlıyorlar sağ olsunlar. Peki tamam. Sonra diyorlar ki işte ben bunu 5 yılda öderim. Şu kadar öderim. Tamam. %40 gibi bir oranı tahsilatını yapmadan size 3 milyonu teslim etmiyorlar. 3 milyonun %40'ı ne yapar? 3 kere 4. 1 milyon 200. 1 milyon 200 bin TL'yi sizden ve 0 faiz diyorlar. Tabii. Anlam veremediğim konu bu. Yani aldığı 240 bin liranın dışında sizden başka bir para almıyor. 3 milyon 3 milyon olarak ödüyorsunuz. 3'ü 5 olarak ödemiyorsunuz. Peki sadece bir 240 bin lira organizasyon. Aylık ödemeye göre de %40'ını ödemek zorundasınız. 1 milyon 200'ü ödediniz ama geriye 1 milyon 800 kaldı.
0: Tabii.
1: 1 milyon 200'ü siz
0: ödedikten sonra
1: firmaya ödedikten sonra size 3 milyon TL'yi teslim ediyor. Ben de diyorum ki ya faiz ödemiyorum. Dini hassasiyetim var, ahlaki hassasiyetim var. Ya da 3 milyonu 5 milyon olarak ödemediğim için de faiz gelimi var. Bir 240 bin liram var. Diyorum ki helal hoş olsun. Bunlar bir şey yok.
0: Bir de 1200 ödediğim var.
1: 1200'de ödediğim var. Sonra ben vatandaş olarak ooo süper 10 numara 5 yıldız bundan daha güzel bir şey var mı? Faizsiz bana kredi veriyor. Baba evlada vermez diyebileceğimiz bir sistem. Peki benim için durum bu. Peki geldik bu şirket için. Şu evim bu evim diye bahsettiğimiz evim bilmem ne olanlar nereden para kazanıyor? Bir aldığı bir 240 bin lira var Ömer Bey. Başka da para almıyor.
0: İşte o 1200'e 5'e şey olarak
1: 1200'ü de %40'ını alıyor. Ömer Bey %40'ını 1200'e aldığı parayı ilave 1 milyon 800'de üstte para verdi. 1200'ü benden aldı. Oturup o da kendi vadeliye benim dini hassasiyetim var ya benim yapmadığımı o yaptı.
0: Biliyor musun? Mecbur yapacak.
1: Bankaya yatırdı. 1 milyon 200'ü 4 ayda 5 ayda kaç lira kazanabilir Ömer Bey? Kaç lira kazanabilir ya?
0: Sınırlı.
1: Çok sınırlı. Ve bana verdiği parayı bu kadar enflasyonist bir ortamda kar etmesi mantık ya da ekonomiyle açıklanacak hiçbir tarafı yok.
0: Burada bir sistem var yani.
1: Peki.
0: Şey, devamlı para gelme sistemi.
1: O zaman ne oluyor?
0: Finans ve benzeri vardı ya.
1: Ona getireceğim. Bu sefer sistemin devam etmesi için bana o 3 milyonu benden 1 milyon 200 aldı. 240 bin lira da organizasyon bedeli toplam 1 milyon 440 aldı. 1,5 aldı ama ilave 1,5'u da hiç faizsiz bana veriyor. Peki bana bu parayı nereden veriyor? Ben 5-6 aydır sistemin içindeyim. Ya da 10 aydır sistemin içindeyim. Bugün gelip de o 240 bin liraları verenler var ya.
0: Oradan alıyor.
1: Oradan aldığı parayı bana veriyor.
0: Durunca ne olacak ayı?
1: Sisteme yeni birileri gelmesi durduğu anda yapı kendiliğinden
0: havuzda
1: çökecek.
0: Havuzda para kalmayacak.
1: Havuzda para kalmayacak. Sistemin hayatına devam etmesi için sürekli sisteme yeni birilerinin gelmesi lazım.
0: Şöyle diyelim mi? İhlas falan, Kombansan veya benzerleri.
1: Tabii Yimpaş.
0: Yimpaş. Bunların yerler, sistemi Afra. Değil mi? Farklı Afra aynı. Farklı mı bunlardan Halibi?
1: Mantık aynı. Yani peki benim anlamadığım.
0: İşleme farklı mı? Bana göre değil.
1: Mantık da aynı. Sistem de aynı. İşte Ponzi dediğimiz ya da saadet zinciri dediğimiz aslında bu değil
0: diyebiliriz
1: mi?
0: Diyebiliriz saadet zinciri.
1: Tamam şimdi devletimiz, hükümetimiz bunlara ticaret izni vermiş ama ya saygı arka duyuyor. Planda bunlar oluyor. Bugün şu evim bu evim battı bu işte bu fon şirketlerine. Yani isim de verelim çünkü medyada yansıdığı için katılım evim ve bir evim. İki tane şirket birbirlerini satın alma devretme süreçleri var. Oradan bir şeye düştüler. Temerrüde düştüler. Tamam oldu bu oldu da yarın öbür şirketlerin de benzer bir akıbete uğramayacağının garantisi var mı? O zaman devletimiz, hükümetimiz ya da ekonomik kurmayları, Ticaret Bakanlığı, çünkü işin içinde ticaret de var. Bunlar ya bu sistemin çökmemesi için tedbiri bugünden alması gerekmiyor mu?
0: Kesinlikle.
1: Bugün şu evim bu evim kimi araba alıyor kimi ev alıyor. Sistemde milyonun üzerinde insan var kayıtlı Ömer Bey.
0: Net.
1: Bugünkü parayla trilyon trilyon trilyon TL'ler sistem bir çökerse ne olacak?
0: Olan yine. Zaman,
1: hani Nasreddin Hoca'nın hesabı çocuğa testiyi vermiş tokadı şaplatmış ya kırıldıktan sonra ne anlamı var ben kırılmadan önce bir tokat atayım demiş. Peki biz bu tokadı kırıldıktan sonra atsak ne atmasak.
0: Hiçbir anlamı da yok.
1: Bu vatandaş yani. Mağdur. Devlet yüklense devlet mağdur.
0: Yazık değil mi?
1: Ama
0: bize bütün vatandaşlar ödüyor bedeli Ali Bey. Yani devletin dediğiniz kimin parası devletin Ali Bey? Vatandaşın parası. Paramız. Yani vatandaş bunu finanse edecek böyle bir dünya yok. Kusura bakmayın.
1: Peki ne yapacağız? Çözüm ne Ömer Bey?
0: Ali Bey şu andan başlayarak bu işlere ciddi boyutta bir eğilim gerekiyor ve gerekli tedbirler neyse sert yumuşak alınması gerekiyor. Hem de hiç vakit kaybetmeden. Aksi halde bakın bu dediğim gibi bir fon şirketleri değil. Yarın borsanın tamamına sirayet edebilir. Oradan ticaretin tamamına sirayet edebilir. Yani burada işlem yapan fabrikaları, kurumları, kitleri düşünebiliyor musunuz? Yani bunun sonucu ne olur derken çok tehlikeli bir noktaya gidebiliriz. Dolayısıyla zararı nereden dönersek kar. Burada bu işi bıçaklayıp gerekli tedbirleri alıp bundan sonra daha düzgün bir sistemi ortaya, şablonu ortaya
1: koyuyorsun. Kangren olduysa kangren olan organı kesip
0: yola devam.
1: Yoksa tüm vücut gidecek.
0: Ve ölür vücudun.
1: Yeniden. Devletin asli görevlerinden biri denetlemek değil midir? Devlet ne yapar? Yönetir, organize eder, yönetir. İşini denetler. Denetleme sonucunda işini doğru yapmayanlara da ceza verir. Ve yeni dolandırıcılıklar olmasın, yeni suistimaller olmasın diye de gerekli önleyici tedbirleri alır. Peki biz burada bu kadar olay olurken, geçen sene Mehmet Şimşek, Sayın Mehmet Şimşek bu uyarıları yaparken
0: Apaçı.
1: Bu denetimleri yapmak için bir yıldır, hani şimdi MASAK'tan şu rapor istemişler. 2024, 25, 26 yani geçmişi 3 yıl geriye dönük bu fon şirketlerin yapısı, arka planı, hesap hareketleri, girdiler çıktılar, kripto para var mı, soğuk cüzdan var mı,
0: bulurlar.
1: Yurt dışına aktarılan para var mı yok mu, bu raporları
0: var,
1: denetlemeyi
0: istedim. Medyada açıklandı, yöneticiler tarafından var yurt dışına gönderilen
1: ne para. Ne kadar neredeydi, neden daha olayın başlangıcındayken bu tedbiri denetlemeyi yapıp da gerekli önlemleri almadım. 10 liralık bir hisse 1600 liraya çıkıyorsa bunun hayatın olağan akışının dışında olan bu gelişme için daha 10 liradan 30 liraya geldiği anda ya bu şirketin içi boş. FK'sı böyle, öz sermayesi böyle. Ya burada bir anormal var. 3 katına çıkamaz 3 haftada ya da 3 ayda deyip bunu bir mercek altına alması gerekmiyor mu? 500 bin kişinin üzerinde yatırımcı daha belki 300-500 kişiyken bu tedbiri alması gerekmiyor muydu?
0: Müzik devam ederken her şey güzel Halim Bey.
1: Değil
0: müzik
1: mi?
0: Durduğu anda iş ortaya çıkıyor.
1: O sessizlik olduğu anda neden ortaya çıkıyor? İşte liyakat, her zaman yayınlarda söylediğiniz olay. Liyakat, denetim ve güven. Bu hem hukukta hem devletimizde, yani olay sadece borsadan ibaret Hayır. değil ki, ülkemize yatırım yapmak isteyen, sıcak paradan bahsetmiyorum sadece. Belki bir otomobil devi, belki bir telefon devi ya da ne bileyim başka sektörlerde 3-5 bin kişinin çalışacağı fabrikalar kurma niyeti olan dış yatırımcıyı da ülkemizden soğutmaz mı bunlar?
0: Soğuttu bile.
1: Kaçar, sermayenin kaçması. Bu hem yani iki yönlü, hem yurt dışından yeni sermaye gelmesini önlüyorsun, hem soğuk ve hem de sıcak paranın gelmesini engelliyorsun, hem de
0: yabancı Türkiye, yerli yatırımcı yok.
1: Hem de yerli yatırımcı da yatırımını Türkiye'de değil yurt dışında yapmasını engelliyorsun. Vallahi. İşte programın başında söylediğimiz o turizmde bu şekilde etkilenenlerinden biri. Olay bir tane değil ki. Birçok yönü var. Nasıl çıkacağız bu işlerin içinden Ömer Bey? O zaman genel bir soru sorayım.
0: Silkeleneceğiz.
1: Son 10 dakikamız yayınımızda.
0: Silkeleneceğiz. Aklımızı başımıza alacağız. Bir daha söylüyorum. Benim artık bu dilimle pezevenk oldu. Lütfen. Hukuk ve adalet. Bunların ipine çok iyi sarılalım. İnsan haklarına saygılı olalım. Özgürlükler noktasında bireyin belli sınırı aşmaması kaydıyla düşüncelerini ve fikrini rahatlıkla yazmasını veya ifade etmesini kolaylık sağlayalım. Her şeyden önce de adaleti eşit olarak uygulayalım. O zaman hiçbir problem kalmaz. Yani adaletle, hukukla başlamazsak bir yere varabilme şansımız yok. Biz artık şapkalarımızı önümüze koyup adalet ve hukuku temel yapıp insan haklarını, özgürlükleri binayı onun üzerine dizayn edeceğiz. Onun dışında hiçbir şansımız yok. Hayır.
1: Adalet, eğitim, hukuk ve sonra güven unsurunun oluşması. Güven zaten bunlarla beraber
0: güven nasıl yapacak ki?
1: Sonrasında da yönetim, organizasyon, teşvikler, doğru yönlendirme. Bakın sabah Mustafa Bey'le yaptığımız Yol Açık programında konuştuğumuz işte odalar, borsalar ne yapar da bir taraftan işte Sanayi Odası'nın ya da onun daha üstü Sanayi Ticaret Bakanlığı'nın dünya nereye gidiyor? Bugün neredeyiz? Türkiye olarak hem makro hem mikro ölçekte dünya nerede? Türkiye nerede? Türkiye'nin içinde Kayseri nerede? 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonrasının simülasyonları. Eğer ki bugün hala hayatta devam edip 10 sene sonra değişecekse konjonktür ya da Çin gibi bir gerçeği biz mücadele edemeyecek haldeysek, burada ısrar etmenin bir anlamı yok. Bugünden bu yapısal dönüşümleri yapıp reformları yapıp belki de tekstil üreten bir firmaya devletimiz ya da ekonomik kurmayları ya da işte TOP ya da sanayi odaları ya Sayın Ömer Uzunoğlu Bey, sen havlu üretiyorsun. Sen bornoz üretiyorsun ama 10 sene sonra Türkiye'de bunu hayatına devam ettirme, ticari hayatına devam ettirme yönünde artık biz bu simülasyonla sıfıra ineceğini ve senin batacağını öngörüyoruz. Bu yüzden bugünden sen tekstil yerine inovasyonla şu önleyici tedbirleri ya da bu sektörden çıkıp ya bardak mı üretsen? Bakın önümüzdeki 5 yıl 10 yıl boyunca bu sektörde bir açık olacak. İşte etrafından dolaşıp şunu yaparsanız daha iyi olacak dediğiniz anda siz bir yatırımcısınız. Makinenin iki tane düğmesine basarsınız. Bugün bornoz üreten makine yarın bu bardağı üretir.
0: Devlet planlama teşkilatı dedi.
1: İşte o planlamaları yapıp yatırımcıya, fabrikatörlere, sermaye sahiplerine bu yönlendirmeleri, bu bilgileri yapmaları bunların asli göreviyken hani biraz önce ne dedik? Eğitim, hukuk, adalet, güven, sonrasında da yönetim ve organizasyon, sonrasında da denetim, denetimden sonra da ceza. İşte bu 5 bileşeni ya da 6 bileşeni bir araya getirdiğiniz zaman zaten hem yerli sermaye sahipleri hem yabancı sermaye hangi alanda istiyorsanız gelir size yatırım yapar.
0: Güvenir çünkü. Evet.
1: Çünkü güvenir. Güven varsa yatırım vardır. Yoksa güven yoksa kısa vadede bir günde %10, bir ayda %300, %500 para kazanma hırsında olan insanların önünü açarsınız. Birileri buradan nemalanıp parayı tabiri caizse cukka ederken diğerleri de vatandaş olarak da aç gözlülükle bunlara inanır, parasını da kaptırır. Bırakın para kazanmayı, mevcuttaki bugüne kadar belki 20 yılda oluşturduğu sermayesini de bir anda yok edebilir. Tehlikeli şeyler. Devletimize, milletimize büyük görevler düşüyor. Çok. Bizlere de uyanık olma görevi düşüyor.
0: Ve uyarma.
1: Vatandaş olarak da kısa vadede yüksek kazanç sağlayacak yerlerden uzak durup daha sükunetle, daha sakin hareket etmek gerekiyor. Son 3-4 dakikamız, o zaman asli mesleğinizden altından sorayım. Bir anda bir konuyu değiştirerek altında önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor diye bir soru sorayım mı?
0: Tabii Halil Bey, bir kere bu savaş, yani Amerika'nın İran'la olan didişmesi durmadığı sürece ben değerli yatırımcılardan altında çok büyük bir veri elde edecekler kanaatini taşımıyorum. Sınırlı olsa da çıktı bakın. Yani hani biz programımızı bıraktığımızdan, yaz tatili sürecinden bugüne kadar belli oranda çıktı. Bunu kabul ediyorum ama bu sürekli çıkacak anlamına taşımaz. Hatta bugün eksiyle açtı yine. Yani altın eksi onsu.
1: O da Fed'in etkisi tabii, fazla.
0: Direkt belli.
1: Hem de savaşlar.
0: Bizimle alakası yok zaten. Ve savaş devam ediyor ve Trump daha kötü şeyler yapabileceği konusunda açıklama yaptı hafta sonu.
1: Sinyalleri veriyor.
0: Büyük ihtimal işte yeniden petrolü dediğimiz gibi o oyuna başlayacak. Petrolü yukarı, altını biraz yerinde saydırma, geriye çekme işlevini görecek. Dolayısıyla altın konusunda ben saygıdeğer izleyicilerin sabırlı olmalarını, ellerinde varsa sabretmelerini ama alacaklarsa biraz daha dikkat ederek almalarını öneririm.
1: Hem de planlarını da uzun vadede yapmaları lazım değil mi?
0: Kesinlikle yani kazanır.
1: Bir haftada, bir ayda ben altın alayım işte 4300 dolardan 5000 dolara çıkarayım, çıkar buradan da para kazanırım hayalinden ziyade ben bunu alayım.
0: 3 yıl 2 yıl hiç dokunmayacağım.
1: Aynen öyle. İster 1 gram ister 1 kilo.
0: Ama ben buna 1 yıl dokunmayacağım.
1: 2 sene dokunmayacağım. Bak, o zaman kazanır dediği anda. Her türlü para kazanır diye düşünüyoruz. Yatırımları da doğru, bilinçli şekilde yapmak lazım. O zaman kapanış cümlenizi sizden alalım Ömer Bey.
0: Ben saygıdeğer izleyicilere bu sıkıntılı sürecin inşallah kısa sürede atlatılarak daha aydınlık günlere ulaşmamız dileğime aktarmak istiyorum. Bu konuda da hiç şüphemiz olmasın. Bir daha tekrarlıyorum. Ülkemiz cefakar ve vefakar insanlarla yoğun olarak dolu. Yanlış düşen insanlar var, bunun da farkındayım. Ahlaksızlığımız var, farkındayım ama her şeye rağmen muhteşem bir coğrafya, harika bir genç nüfus ve koşabilecek enerjiye ve güce sahip insanların var olduğu bu ülkede ben geleceğin aydınlık olacağını net olarak biliyorum. Hiçbir zaman karamsar olmayalım lütfen. Yaşadığımız şeyler günlüktür, günceldir. Dolayısıyla bugüne bakarak Allah'a her şey çok kötü, battık, yattık gibi bir yanlış düşünceye saplanmayalım. Gelecek bizimdir. Gelecek ülkemizin, gelecek insanlarımızındır. Bunu bilelim.
1: Bize düşen her zaman için çok çalışmak.
0: Kesinlikle. Başta söyledik ya.
1: Çok çalışmak. Bize düşen.
0: Batıldan daha çok çalışmak.
1: Kesinlikle. Onlar bir adım atıyorsa biz iki adım atmalıyız.
0: Şeytanlık değil de rahmani boyutta.
1: Tabii ki.
0: Şeytanlık değil, rahmani.
1: İşin üç kağıdına kaçmadan, Yüksek kar marjlarına inanmadan sadece işimizi yapmak, üretmek,
0: İşte.
1: çalışmak hepimize düşen görev budur diyelim. O zaman programımızı bu hafta
0: İşte.
1: sona erdirelim. Laflar birikmiş. Aslında konuşacak çok da konu var. Ama zamanımız bir saat
0: Haftaya
1: gibi bir
0: devam
1: dilim.
0: edelim.
1: Haftaya devam edelim.
0: İnşallah.
1: Konuşacak çok konu var bence. OVM'den tutacağız, enflasyon verilerinden tutacağız. Önümüzdeki
0: Cumhuriyet'ten.
1: süreçten bahsedeceğiz. Erken seçim olur mu, olmaz mı ya da öne çekilmiş bir sistem olur
0: Tartışalım.
1: mu? Seçim ekonomisine girersek ne olur? Banka faizleri önümüzdeki 3 aylık, 6 aylık dönemde ne olur, ne biter? Hepsini biz önümüzdeki hafta yavaş yavaş konulara girelim. Makrodan mikroya, mikrodan makroya hepsini biz birden ele
0: İnşallah.
1: alalım. 91.8 Radyo Radar ve Kayseri'de ortak yayından bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Haftaya pazartesi sabah 9.30'da Ekonomi Sohbetleri programında tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri sona erdi. Yayın tekrarı.

0: ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığını tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve Job 31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, sıfır atığın artık yalnızca atık azaltımı olarak değil, iklim politikalarının önemli bir unsuru olarak ele alındığını, Job 31'in sıfır atık yaklaşımı için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen okul randevu sistemiyle velilere MEB İletişim Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilme imkanı sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri inceleniyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli 4 ilde trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlayan yapıya operasyon düzenlendi. 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkette eş zamanlı arama yapılan soruşturmada 825 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Afra Saraçoğlu, yurtdışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Salça Günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret ederek şunları söyledi.
1: Bu sene rekor kırdık. 4480 aile salça günlerinden faydalandı. Yani bütün Kayseri diyebilirim. Hatta Kayseri dışından da buraya misafir olarak gelenler var. Ben tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bakın üstler başlar hep toz, duman, salça, iz ama o kadar hayır dua alıyorlar ki ben kendilerine teşekkür ediyorum, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten belediye olarak birçok uygulama hizmet yapıyoruz ama onların içerisinde en çok memnuniyet aldığımız, vatandaşlarımızın teşekkür ettiği konulardan bir tanesi salça günleri. Zor, meşakkatli bir iş. 1,5 ay boyunca 24 saat görev yapmak hakikaten zor. Ama her geçen yıl üstüne koyarak devam ediyor. 1000 kişiyle başlanmıştık. Şimdi yaklaşık 4500 kişiye çıktı. İnşallah gelecek sene bu rakam daha da artacak. Biz de hizmetlerimizi daha da iyileştirerek devam ettiriyoruz. 3 farklı bölgede, Mimar Sinan Evliyalar'da, Kocatepe'de ve Selçuklu mahallemizde farklı zamanlarda salça günlerini yaptık.
0: Koca Sinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Koca Sinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Koca Sinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Koca Sinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacak.
0: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi Dere Sokak'ta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi. Salat ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bulunan ve yapımı 2 yıl önce tamamlanan Betül Çıkrıkçıoğlu İlkokulu ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu'nda yapılan çevre düzenlemesi sonrasında 28 Eylül 2026 tarihinde eğitim öğretimi açılacak. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Göktim Akademi İşbirliği ile Kayserili öğrencilerin hazırladığı aradığı amfibi yılan arama kurtarma robotu projesi, TÜBİTAK 2204 D iklim değişikliği araştırma projeleri kapsamında 2026 Türkiye birinciliği elde etmişti. Proje ekibi 7. Ulusal Arktik Bilim Seferi'ne katılacak ekibin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek mülakatlara davet edildi. İstanbul Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasına ilişkin açılan soruşturmada 15 kişi gözaltına

0: alındı. Borsa manipülasyonu soruşturmasının yatırımcıların kararlarını etkileyebileceğini ifade etti. Kayseri TAİŞ 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere eski hükümlü ve engelli statüsünde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda kış dönemi kursları için kayıtlar 28 Eylül'de başlatılıyor. Kış dönemi kurslarında bağlama, gitar, keman, piyano ve ney gibi enstrüman eğitimlerinin yanı sıra tiyatro ve resim gibi farklı sanat dallarında da eğitimler gerçekleştirilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Ağustos ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı Ağustos ayında toplam 303.113 yolcuya hizmet verdi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kayseri Tank Çiftliği'nde istihdam edilmek üzere normal statüde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacak. İşkur Kayseri iş arayan 352 kişilik eleman alımı için 24 Eylül 2026 Perşembe çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de son oynadığı Mardin 1969 Sporu, Moreno'nun kaybettiği golle yenerek lider girdiği haftayı aynı yerde tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
3: Bu pazar yine çok ilginç bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de bir inşaatın temel harfiyatı sırasından tamamen tesadüfi olarak çıkan bu muhteşem lahitin hikayesini hiç duydunuz mu?
4: Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından Herakles, Latinlerin ve bizlerin daha çok bildiği şekliyle Herkül, Yunanistan'ın en kutsal dağı Olimpos'un bulutlarla kaplı zirvesi, 12 Olimpos tanrısının da yurduydu. Antik Yunan'da tanrılar tıpkı insanlar gibi tasvir edilirdi. Öyle ki insanlar gibi yemek yerler, içerler, sevinirler, üzülürler, öfkelenirler, eğlenirler, evlenirler, aile kurarlar. Hatta birbirlerini kıskanırlar, birbirlerini çekiştirip dedikodu yaparlardı. Her yönleriyle tıpkı insan gibiydiler. Bir farkla ölümsüzdüler. Belki de onları insanlardan ayıran en önemli fark ölümsüzlükleriydi. Aslında Yunan tanrıları varoluş şekillerini ve neredeyse sahip oldukları tüm özelliklerini birebir Sümerler, Babiller ve eski Mısır'dan almışlardı. Antik Yunan döneminde Olimpos Dağı'nın muhteşem manzarası eşliğinde yaşayan soylu ve asil sınıflar Olimpos Dağı'nın tamamen bir panteon yani tapınak alanı haline gelmesiyle buralardan Atina düzlüklerine inmek zorunda kalmaları sonucu diğer sınıflarla bir arada yaşamaya başlamaları aslında demokrasinin de ilk temelleriydi. Üç tanrı Olimpos'un asıl kraliyet ailesini oluşturur. Tanrıların kralı Zeus, eşi ve evlilik tanrıçası kıskanç Hera, Zeus ve Hera'nın evliliğinden doğan tanrıça Athena. Zeus'un kaçamakları da olur. Gayri resmi evliliklerinden gayri meşru çocukları da olur. Zeus'un bir ölümlü prenses olan Alkmen ile olan kaçamağından dünyaya gelen Herakles yani Herkül işte bu yüzden ölümlüdür ve bundan dolayı da yarı tanrıdır. Kıskançlığı çılgınlık düzeyinde olan Zeus'un eşi Hera bu gayrimeşru ilişkiyi öğrenir öğrenmez Herakles'i öldürmek için beşiğine iki yılan yollasa da bebek Herakles ikisini de kolaylıkla öldürür. Ancak Hera'nın Herakles ile uğraşması ömrü boyunca hiç bitmez. Herakles Hera tarafından sürekli büyülere maruz kalır, türlü hastalıklar musallat olur. En sonunda da çılgına dönen Herakles geçirdiği bir cinnet anında kendi ailesini tamamen katleder. Daha sonra yaptıklarının farkına varsa da iş işte çoktan geçmiştir. Yaptıklarından kendini affedebilmesi için Delfiyo bilicisine başvurur. Bilici ona suçlarından ve tüm günahlarından arınması ve ölümsüzlüğe ulaşması için Miken kralı Eurystheus'a gidip uzun bir süre onun hizmetine girmesi ve kralın her istediğini de yerine getirmesi gerektiğini söyler. Eurystheus ise Herakles'ten 12 iş yapmasını ister. İşte buna kaynaklarda Herakles'in 12 görevi veya 12 işi denir. Sırasıyla bunlar Nemea aslanını öldürmesi, Hidra ejderini öldürmesi, Kerberos'u ölüler ülkesinden çıkarması gibi. Artık bu bilgilerden sonra asıl konumuza gelecek olur isek, Kayseri Melik Gazi ilçesi, Seyit Gazi Mahallesi yakınlarında 1991 yılında yapılan bir inşaatın temel kazısında toprağın 3 metre altında bulunan bu çok önemli Herakles yani Herkül lahiti, günümüzde Kayseri Kalesi içindeki Yeni Arkeoloji Müzesi'nde kendisine ayrılan özel bir mekanda tüm ihtişamı ile sergilenmektedir. Lahit yüzeyine yukarıda anlatılan 12 görev de sırasıyla muhteşem bir şekilde işlenmiştir. Şimdi Kayseri Arkeoloji Müzesi'ne gidip müzeyi ağır ağır gezerken Herakles lahiti önüne geldiğinizde lahiti bir de bu bilgilerle incelemek eminim çok daha keyifli olacaktır. Hatta sizlere bir sır daha vereyim. İlk görevden son göreve doğru ilerlerken ölümlü ve yarı tanrı Herakles'in gitgide de yaşlandığını fark edeceksiniz.
3: Şimdi tüm bu anlatılanların ışığında bu muhteşem lahiti yerinde görmek için Kayseri Müzesi'ni mutlaka ziyaret ediniz.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yeni parti kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Hakan Gürek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve Job 31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, sıfır atığın artık yalnızca atık azaltımı olarak değil, iklim politikalarının önemli bir unsuru olarak ele alındığını, Job 31'in sıfır atık yaklaşımı için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen okul randevu sistemiyle velilere MEB İletişim Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilme imkanı sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri inceleniyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli 4 ilde trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlayan yapıya operasyon düzenlendi. 6 avukatlık ofise ve 20 şirkette eş zamanlı arama yapılan soruşturmada 825 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Afra Saraçoğlu, yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, salça günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret ederek şunları söyledi.
2: Bu sene rekor kırdık. 4480 aile salça günlerinden faydalandı. Yani bütün Kayseri diyebilirim. Hatta Kayseri dışından da buraya misafir olarak gelenler var. Ben tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bakın üstler başlar hep toz, duman, salça, iz ama o kadar hayır dua alıyorlar ki ben kendilerine teşekkür ediyorum, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten belediye olarak birçok uygulama hizmet yapıyoruz ama onların içerisinde en çok memnuniyet aldığımız vatandaşlarımızın teşekkür ettiği konulardan bir tanesi salça günleri. Zor, meşakkatli bir iş. 1,5 ay boyunca 24 saat görev yapmak hakikaten zor. Ama her geçen yıl üstüne koyarak devam ediyor. 1000 kişiyle başlanmıştık. Şimdi yaklaşık 4500 kişiye çıktı. İnşallah gelecek sene bu rakam daha da artacak. Biz de hizmetlerimizi daha da iyileştirerek devam ettiriyoruz. 3 farklı bölgede, Mimar Sinan Evliyalar'da, Kocatepe'de ve Selçuklu mahallemizde farklı zamanlarda salça günlerini yaptık.
1: Koca Sinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Koca Sinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Koca Sinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde, faaliyet göstermiş olduğumuz Koca Sinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacak.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi dere sokakta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi. Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bulunan ve yapımı 2 yıl önce tamamlanan Betül Çıkrıkçıoğlu İlkokulu ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu'nda yapılan çevre düzenlemesi sonrasında 28 Eylül 2026 tarihinde eğitim öğretim açılacak. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Göktim Akademi İşbirliği ile Kayserili öğrencilerin hazırladığı amfibi yılan arama kurtarma robotu projesi, TÜBİTAK 2204 D iklim değişikliği araştırma projeleri kapsamında 2026 Türkiye birinciliği elde etmişti. Proje ekibi 7. Ulusal Arktik Bilim Seferi'ne katılacak ekibin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek mülakatlara davet edildi. İstanbul Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasına ilişkin açılan soruşturmada 15 kişi gözaltına alındı. Borsa manipülasyonu soruşturmasının yatırımcıların kararlarını etkileyebileceğini ifade etti. Kayseri TEAİŞ 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere eski hükümlü ve engelli statüsünde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda kış dönemi kursları için kayıtlar 28 Eylül'de başlatılıyor. Kış dönemi kurslarında bağlama, gitar, keman, piyano ve ney gibi enstrüman eğitimlerinin yanı sıra tiyatro ve resim gibi farklı sanat dallarında da eğitimler gerçekleştirilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Ağustos ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı Ağustos ayında toplam 303.113 yolcuya hizmet verdi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kayseri Tank Çiftliği'nde istihdam edilmek üzere normal statüde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacak. İşkur Kayseri iş arayan 352 kişilik eleman alımı için 24 Eylül 2026 Perşembe çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de son oynadığı Mardin 1969 Sporu, Moreno'nun kaybettiği golle yenerek lider girdiği haftayı aynı yerde tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: 38 saniyede bugün.
1: Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir öğrenci yurdu çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Akkışlı ilçesinde koruma ve tedbir amaçlı olduğu belirtilerek canlı hayvan giriş ve çıkışları durduruldu. Melikgazi ilçesinde kıraathane çalışanı tarafından karnından av tüfeğiyle vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Osman Kavuncu bulvarında bir araç bisikletli çocuğa çarptı. Almanya'da Berlin Eyalet Meclisi seçimlerini başbakanlık adayı olarak aslen Kayserili olan Elif Eralp'i adayı gösteren Sol Parti kazandı.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
2: Psikoloji Saati programından herkese merhaba. 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ekranlarına herkes hoş geldi. Yeni sezonla birlikteyiz. Çok çok güzel bir program geçeceğini düşünüyorum. Bugün biraz daha böyle gündemimizde olan görünürlük isteği ve fenomen psikolojisi hakkında konuşacağız. Umarım sizler için de faydalı bir program olur. Bu konuda bizi bilgilendirecek olan psikologumuz, klinik psikolog Doktor Gülsüm Demirel bizlerle birlikte. Gülsüm Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Yeniden burada olmak, sizlerle yayına katılmak inanılmaz heyecanlı. Sezonun da ilk programı olması ayrıca heyecan verici. Gerçekten müteşekkirim. Güzel enerjinizle burada harikulade bir program yapacağımızı düşünüyorum.
2: Ben de öyle düşünüyorum gerçekten. Hem bilgilerinizle hem de bu güzel neşenizle bizi çok güzel bilgilendireceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Eğer sorularınız olursa 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı yazabilirsiniz. Veya şu anda izlemekte olduğunuz sosyal medya hesaplarının yorum yap kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi Gülsüm Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım. Evet. Sonrasında konuşalım.
3: Evet. Ben 20 yılı geçkin süredir uzman klinik psikolog olarak sahada hem klinisyen olarak hem de kurumsal eğitim danışmanı olarak hem firmalara danışmanlık yapmaktayım hem de yetişkin, ergen ve çocuklarla çalışıyorum bu şekilde.
2: Evet, çok çok ihtiyacımız var bence sizin mesleğinize. Yani bu dönemde gerçekten o kadar kötü haberler duyuyoruz ki. Evet. Yani çocuklardan başlıyoruz gerçekten yetişkinlere kadar akıl almayacak cinayetler, olaylar. Evet. Yani bunu bir insan nasıl yapabilir dediğimiz çok şeyler oluyor. Bu da tabii ki biraz dijital çağdan kaynaklanıyor. Evet. Bu dijital çağda artık görünür olmak bir zorunluluk haline mi geldi?
3: Ya sanki göre göre de artık birbirimizi hani taklit yoluyla öğrenme şekli dediğimiz bir alan var ya, şunu da yaşıyoruz. Yani insanlar artık içtikleri kahveleri, yedikleri yemekleri ya da girdikleri ortamlar, kendim de yapıyorum yani, ben de paylaşımlar yapıyorum sosyal medyada. Bunu da seviyoruz. Fakat bir kitle için ciddi manada görünür olmayı farz kılan bir durum haline geldi. Yani şimdi influencerlar, içerik üreticiler için bu bir zorunluluk. Hatta para kazanma aracılığı. Ancak evde oturan Ayşe teyzeden kahveye giden Mehmet amcaya kadar pek çok kişide de görünür olma yaygınlığı dediğimiz kavram arttı. Yani evet, özel yaşam gizliliği, gizemliliği konusunu artık bir yana bırakıyorum. Yani dijital çağda hiçbirimizin yaşamı, şekli, hiçbir şeyi şey değil. Yani artık öyle bir işte biz görünür değiliz vesaire şekliyle değil yani. Şunu baz alıyoruz daha çok. Görünür olma kaygımız başladı. Yani her şeyi paylaşmak, her şeyi iletmek, her şeyi bir şekliyle gündeme getirmek, bulunduğumuz yerden konum bilmek. Kendime de söylüyorum ben bunu. Sadece nacizane önerim, özellikle toplum yararını faydalı bir iş yapıyorsanız, bir hekim, bir doktor, bir radyo yayıncısı, bir program yapımcısı, avukat, iki tane sayfanız olmasını şiddetle öneriyorum ben. Sosyal medya gizemliliği diye dijital okuryazarlık eğitimi almıştım yıllar evveliyatında. Kendi hayatımda bunu yapıp bunu oturtmayı başarmıştım. Şu manada iyi oldu. İki tane sayfanız var. Bu iki sayfadan bir tanesinde kendi ailenizi, eşinizi, dostunuzu, çocuğunuzu paylaşıyorsunuz. Bir diğerinde de sadece iş ve işle ilgili içerikler üretiyorsunuz. Bir sayfanın gizli olması, gizemli olması o kapıya kimsenin giremeyeceğini gösteriyor. Yani mesela ben şahsi sayfama örnek vereyim. İşte tanıdık olmayan, yüz yüze görüşmediğim, bağımın olmadığı, bir yerde karşılaşmadım, ailem, eşim, dostum, kuzenlerim şekliyle bir ilerleyiş atfettim. Bu birazcık daha güvenilirliği sanki artırıyor. Çocukların paylaşılması konusu çok hassas bir konu. Neden? Çünkü O platformda maalesef şu Epstein dosyasıyla beraber gündeme gelen çok maalesef farklı ki. Gündemler oldu. Birazcık daha herkes açık sayfalarda çocuğunuzu, özel hayatınıza dair gizem korumaya yönelik basit bir koruma kalkanı oluşturmak bile bir önlem almak adına bir kavram.
2: Evet, şimdi çok özür dilerim lafınızı kesiyorum ama yapay zeka da çıktığı için biraz daha işte çocuklarını yaşlandırıyorlar işte ya da ultrason görüntüsünü atıp nasıl çocuk olacak gibi o yüz ifadelerinden bence çok çok zararlı şeyler ilerleyen dönemlerde gelebilir.
3: Evet, gerçekten zaten artık gerekiyor. Korkunç bir yerine ve yere doğru gidiyoruz. Yani yapay zekayı faydaya kullandığımızda İnanılmaz kolaylaştırıcı bir faktör. Mesleki anlamda bana çok şey kattı. Çünkü bir yere hazırlık, bir teklif vesaire süreçlerinde çok güzel işime yarayan pratik teklifler ve teknikleri oradan paylaşıyoruz AI teknolojisiyle. Onun dışında da dedik ya hani neden bu kadar görünür olmayı tercih ediyoruz? Yani görünür olmanın altında aslında psikolojik bir gerçek var ve şöyle. Şimdi baktığımızda bizim bir yerel ağımız vardı eskiden. Tam 1950'li 60'lara dayanan bir yerel ağdı. O neydi? Mesela biz İstanbul çapında bir araştırma yapmıştık. İstanbul'un yalnızlık haritasını çıkaralım diye. Soruyoruz işte insanlara. Farklı bilgilerle kıyaslamaya çalışıyoruz. Mesela sosyoekonomik farklılık, eğitimsel farklılık bir sonuç söyleyecek bize diye. Diyoruz ki mesela kendini yoksul tanımlayan, zengin olarak tanımlayan ve orta halli tanımlayan bir kitle var. Ne kadar yalnız hissediyor bu kitle? Orta hallilikteki durum eğer mahalle kültürünün içindeyse, hemşehrilik derneğine gidiyorsa, belirli bir yaşın üzerindeyse, işte özellikle ben arkadaşlarımla bir Mevlüt'e gideyim, Yasin okuyalım, orada gruplarımız bir kahve topluluğumuz var, işte erkeklerin kahvehane kültürü vesaire gibi. Orada ben yalnız hissediyorum.

0: baktığımızda da biz binlerce yıl ötesine gittiğimiz zamanda da takımları düşünelim. 100 kişi avcı toplayıcı topluluklarda, işte 100 kişi aynı anda sürekli bir arada değildi ama 15-20 kişi oba şekliyle birbirini korumak, kollamak adına birlikte avlanmak, tehlike gelirse onu işte gıda, besin sağlamak ya da işte birisinin çocuğu vardı, işte ailenin o takımın büyüğüne o çocuk bırakılıyordu, isim konuluyordu. Evet. Bu mecburiyetler, komşu komşunun külüne muhtaçtırlar. Aslında bizim gelenekselde yaptığımız, bildiğimiz şeyler. Birazcık işte yeni kültürün içinde, daha küresel kültürün içerisinde o eski birlikteliklerimizi yeni isimler de veriyoruz. Mesela network gibi, bir ağ kurmak gibi. Ama değişen şeyler oldu telekomünikasyon aracılığıyla. Mesela işte eskiyi yeni bir şey taşıma. Mesela iş bulmak için dijital dünyada hiç tanımadığımız insanlar var. Ama ilişki kurmayla ilgili farklı zaruriler var işte. Mesela biz bir şey üretiyorsak, ürettiğimiz şeyle ilgili ihtiyaç duyduğumuz şeyi yine dijital dünyada buluyoruz. İşte eskisi gibi biz bunu hemşerilerden çözebilmiş, işte boyacım vardı, hadi ona gideyim. Boyacılıkla alakalı bir web sitesine gidiyoruz mesela. O döngü. İnsanın görünürlüğü işte sosyal ilişkilerde çok mühim mesele. Olmazsa yaşamıyoruz filan. Ancak dijital dünyada birden fazla çözümleyemediğimiz, tam kalıbına oturtamadığımız kısmı yüz yüze bir klanlanmış bir beyin çalışma sistemimiz var. 1,5 milyar gibi rakamlar var karşımızda dijitali kullanan. Bir de şu var, artık yol oluyor. Yani yeni hal bu haline geldi. Mesela bunun bir kalıbı var. Beyin değişmiyor. İlkel beyin hala. 15 yıl önceki beyin neyse şimdiki beyin de bu. Biz bunun içinde şu an debelenip patinaj yapıyor gibi bir hissiyatım var. Yani ve işte kanallar değişti görünür olmakla ilgili. Eskiden işte o kahvehane, mevlütler, gün kavramı var diyor ya. Bir gün tabağını çözemeyeceği problem yoktur. Evet, gerçekten böyleydi gündelik hayatta. Yani mesela annelerimiz giderlerdi, orada bir amaç kısır yemekti. Bir kek, pasta, börek yemekti ama öyle değildi. Orada eğlenilir, oynanılırdı. Belli stres kanalları aktivasyona uğrardı. Bilimsel açıklaması bu. Çoluk çocuk bir araya gelip kaynaşırdık. Komşu Mehmet teyzenin oğlundan bir konuda ilham alırken Ayşe teyzenin kızı oyunda başka bir şey aracılık. Montessori dediğimiz kavramı biz sokaklarda öğrenmedik mi 80'ler 90'lar bu kuşak? Dolayısıyla şimdi bunun yoksunluğunu dijital platformda tehlikeli gibi görünen kısmı aslında şuradan ilerliyor. Evrensel olarak kişisel ilişki kurabileceğimiz çok fazla mecra azaldı gibi. Hele pandemiyle farkındaysak bu çok fazla.
1: İnsanlar uzaklaştı birbirlerinden. Yani
0: insan sayısı da belli. Ne kadar sosyalleşebiliriz? Belli bir güven sarmalında çok az sayıda insanla iş yapabiliyoruz. Ancak mesela bizim kaçıncı yayınımız bu? Bir güven atmosferi var ve birbirimizin artık tarzını da 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Ve bunun verdiği bir rahatlık var. Ama medyada, sosyal medyada network işi yapan, işte Facebook'la başladığını ifade edeceksin, milat alalım. Orada işte 300 arkadaşımızın, 500 arkadaşımızın olması büyük bir şeydi o zamanlar. Sonra bir reaksiyon olarak aslında o kadar kişiyle arkadaş olduğumuzu zannettiğimizde altında genel olarak etki tepki olayı, mesela like, beğenmek, yorum yapmak, alkış koymak, saniyede yaptığımız şeyler. Derin bağlar kurmuyoruz. Aslında network dediğimiz meselenin çok fazla alt dalı var. Güven köprüsü koymak, aracı olmak, o bağlamda bir A noktasından B noktasına meseleyi halleden kişi olmak, siz tanımadığınızda da tanıdığınız birinin aslında o network ağına dahil olduğumuzu düşünmek, o örgüler bizim o bildik, tanıdık, yüz yüze nesiller boyu getirdiğimiz hemşerilik, arkadaşlık, görünürlük, komşuluk, aynı iş yerinde çalışmak, aynı kafeye gitmek, oralarda takılma üzerinden daha rahat işliyor burası. Diğer türlü sayısız kombinasyon kadar karşılaşma yaşıyoruz. Birbirimizi sosyal medyasında işte mesela bir hayli işte takipçimiz oluyor. Etkileşim kurduğumuz, bunlar kısa anlık görünürlük hezeyanları. Sosyal etkileşimler. Belki bunu birazcık normalleştirdik. Yani artık bağ kuruyoruz işte. Ancak işte o bizim evet eski köye yeni adet gibi gelen bir karşı cinsten biriyle bir araya gelmek istiyoruz. Bir partnerimiz olmasını istiyoruz mesela. Bunun için işte görücü usulü annelerimizin ayarladığı birisini bulmasını beklemiyoruz. Dijital platforma, mahalleye bakmıyoruz.
1: Evet, bazı arkadaşlarıma işte nasıl tanıştınız diyorum, sosyal

0: Medyadan diyor. Ben şaşırdım. Nasıl yani, görmedin mi? Bir göz göze bakmadın mı? Nasıl olabilir? Nasıl güvenebilirsin diyorum. Güveniyor.
1: Çok tehlikeli gibi görünüyor ama şu an 64.6 oran biliyor musun? Çok yüksek.
0: Yüksekmiş.
1: Tabii özellikle yani international dil bariyerinin aşılması. Genişliyoruz aslında. Belki burada bir sıkıntı yok gibi görünüyor ama hiç tanımadığımız birinin ama mesela bir LinkedIn'da işte birisi bir başarısından bahsetmiştir. Zorlu bir yoldan geçmiştir. Sonunda elde etmek istediği o başarıyı elde etmiş ve hiç tanımıyorum bu insana. Tebrikler yazdım mesela. Bir etkileşim yakaladım. Gerçekten takdir ediyorum. Mesela hem cinslerimin başarılarını kutlamak çok beni doyuruyor.
0: Mükemmel.
1: Benim kafamdaki network tanımı belki ne kadar organik ve doğalsa o kadar bana gerçek, samimi, bizden gibi geliyor. Yoksa aslında ama insanlar farkındaysanız artık network kurma meselesi yani tanıdıklık esasına bağlı. Bir güzel olan bir şey takdir etmek, onur etmek. Orada bir kalbe dokunmak çok zor değil ama bunu bile mesela etkileşim ağı olarak sadece bir köşede izleyen, hiçbir şeyinize yorum yapmayan, başarınızı takdir etmeyen. Ben şey diyorum, hadi biz yetişkinlere geçelim ama çocukların bir başarısı var. Küçücük minik kalpli bir çocuk, benim çocuğum, diğerinin çocuğu, arkadaşım fark etmez. Orada bir minik kalp koymak birkaç saniyemizi alacak bir şeyken onu bile böyle bir artık köşeden sinsi sinsi izleyen bir kitle haline dönüştürüp sosyal etkileşimden çok etkilenen insanlar var. Geçen terapiye bir danışanım geldi. Dedi ki ben artık dedi sosyal medya yüzünden dedi size geliyorum. Sebebi dedim influencer falan değil. 3-5 bin takipçisi var ama şey çok kafaya takıyor. Yabancılar beni beğeniyor ama yakınlarım beni beğenmiyor. O kadar bu kitleyi ve durumu kendince içselleştirmiş ki. Bu da psikolojik bir anksiyete haline dönüşmüş. Yani bazı tavsiyeler istedi benden. Normalde psikoterapi seanslarında tavsiyelerde bulunmayız ama gerçekten bu duruma ihtiyaç vardı. Hani orada bir onay alma. Yani zaten
0: hani tam olarak da ben bunu soracaktım. Beynimizin neresini manipüle ediyor ki bu beğeniler? Çünkü ben bazı arkadaşlarımda şunu da görüyorum. Paylaşım saati var.
1: Evet.
0: Yani diyor ki işte hadi diyorum bir şey atalım. Evet ya. Diyor ki hayır diyor 18 olunca paylaşacağım ben diyor. Yoksa beğeni gelmez bana diyor.
1: Evet.
0: Diyorum bunu nasıl yani? Tamam algoritmalar var, bir şeyler var falan ama sen bunu niye önemsiyorsun bu kadar?
1: Ya şöyle
0: görünmez diyor.
1: Da içerik üretimin karşılığında bir bedel kazanmıyorsa gerçekten önemsiz ama bu işi meslek haline getirmiş bireyler için önemli. Etkileşim
0: ama
1: saatleri.
0: Normal bir insan da
1: evet,
0: bence
1: normal bir vatandaşın beğendi beğenmedi. Yani bunu bir anksiyete haline getirmek ne kadar... Bak işte tam burada sorduğunuz sorunun karşı görünür olma ihtiyacı ve onaylanma ihtiyacı. 06 ve 012'sinde onaylanmamış, görünürlüğü kabul görmemiş, o evin içerisinde aslında var ama yoksun. Bu şekliyle büyütülmüş çocuklarda ve yetişkinlerde görünür olmak çok daha yüksek hale geliyor. Mesela şey de var. Ben de kendimi paylaşıyorum. Hepimiz paylaşıyoruz ama arka arka gidiği şey işte böyle sağa dön, sola dön, oradan poz ver, buradan bir yere Allah'tan o şeyle ilgili bir tanı yakalandı. Şu dudağı şöyle büzerek koyma pozisyonu vardı ya çok böyle yetişkin, entelektüel düzey yüksek insanlarda da görüyordum. Sonra bir aforizma yayınlandı. Denildi ki ağzını böyle büzerek fotoğraf paylaşanlarda ağır psikolojik rahatsızlık. Bilimsel gerçekliği gerçekten yoktu ama bir anda viral oldu o ileti. O ileti viral olup böyle insanlar sayfasında paylaşınca en azından entelektüel düzeyde gördüğüm, gözlemlediğim arkadaşlarım da şu dudak şu yani bir yetişkin kadına ya da erkeğe aslında gerçekten hoş olmayan. Hani bir tane şımarıklık yapayım diye koymuşsundur o ayrı. Arkadaşların öyle bir toplu fotoğraf çekinmişsinizdir o ayrı ama her fotoğrafı o dudağı büzerek koyan bir kitle vardı. Şimdi de işte bir onay alma çabası, görünür olma. Yani ben şunu soruyorum, kendinize sorun iç dünyanızda. Bunun cevabını ve yanıtını kendi kendinize verin. Neden görünür olmaktan bu kadar hoşlanıyorum? Şimdi bir tane fotoğraf koydun, iki tane koydun, üç tane koydun. Tatil fotoğraflarını koy. İnsanlar bence kıskanç ve haset kitle diye belirtilen kitlenin dışında ben çok takdir ediyorum. Mesela diyorum ki aa bir dakika işte Budva'da burada varmış, şu kafede varmış. Çok keyifli şey yapmıştım, takip etmiştim. Neden? Çünkü orada diyorsun ki ne güzel bak seyahat ufkumuzu açıyor. Ama şöyle de bir kitle var. Hiçbir etkileşim yok. Kendisi fotoğraf paylaşmış. Bunlarla ilgili de psikolojik bir sanrı var. Bu da yani görünür olmaktan korkan ama sürekli insanları izleyen, takip eden, evet, böyle hani kapının arasında kapı dinleyen o teyzeler var ya, onların artık türeyen varyasyonları çıktı. Sosyal medyada gizli gizli sinsiz sinsiz sizi takip eden, hiçbir etkileşim vermeyen, bir kalp bir beğeni hiçbir şey yapma. Ama o insanın hayatında varsan ve ilk iletilerini o kişi olarak takip ediyorsan, arada bir kalbe basarak onure etmek, en azından başarısını, en azından çoluğunu çocuğunu, en azından gündemde mesela ne dedim geçen yılında, hiç tanımadığım bir kadına tebrik mesajı gönderdim. Çünkü o kadar güzel bir varoluşsal öyküsü vardı ki çok takdire şayandı. Bunu bari yapabilelim diye düşünüyorum. Ama fazla görünür olmanın da altyapısında çok ciddi bir onaylanma, takdir edilme ve görülmeyen kimlikler olarak görüyoruz.
0: Şimdi şunu da yapıyorlar. Yine hadi kendi ismiyle açtı, takip ediyor. Tamam, ona okeyim ama sahte hesap açıp kötü yorumlar yapanlar biliyorum.
1: Gerçekten linç
0: kültürü. Diyor ki işte bu şöyle mi olur? Bu böyle mi olur? Yani benim çok kapalı konuğuma işte böyle hep kapalılarımı alırsınız falan. Yani sen orada onun anlattığı bir bilgiye odaklanmıyorsun. Evet, oradan bir hani ben bir gelişeyim. Aa bak ne dedi ya. Çok önemli bir şey. Çocuklarla ilgili konuşuyoruz. Diyor ki bunun kıyafeti böyle böyle. Niye ona takılıyorsun? Orada ne anlatıyor? Evet, evet. Değil mi? Hiç kesinlikle ona bakmadan kötü.
1: Ve bunu fake hesaplardan yapabilecek kadar da aslında korkaklık bu. Neden? Şimdi mesela kendi hesabının adınla, sanınla, soyadınla bir sayfada alenen haddini aşmadan, sınır çizgini bozmadan yorum yapabilmek özgüven değil, cesaret konusu. Ben çok beğendiğim sayfalarda bu şekilde yapıyorum. İnsanlar beğeniyor, eleştiriyor. Kendi bildikleri, bilecekleri bir kavram. Ancak fake hesap açıp yapmak ayrıca bir korkaklık psikopatolojisi. Çünkü yani sen kendi varlığını ve varoluşunu adınla soyadına söyleyemeyecek kadar hayatı korkarak deneyimleyen biri olduğunu
0: gösteriyor. Vasfı yok ama vasıflı olan insanlara sen şöylesin, sen böylesin. Yani evet, böyle yapmamamız gerekiyor.
1: Ne kadar acı ki son dönemde özellikle bu fenomenlerle birlikte görünür olmanın arttığı ya da insanlar mesela biliyor musunuz son dönemde çok fazla insanlarda geçen gün bir bankanın fütüristik toplantılarına davetliydi. KVK gereği çok fazla resim vesaire paylaşamadım. Her neyse şey dediler, ilk önce banka o kadar fazla kredi kart patlamaları son 3 yılda yaşanmış ki artık insanlarda ve şey diyorlar, bununla ilgili bir sosyolojik araştırma yapmışlar ve o araştırmada daha çok tatil, moda ikonunu takip etme, kafe restoran sektörü. Şimdi bunun psikopatolojisini aktaran bir konuşmacı vardı, fütüristik. Dedi ki insanlar artık birbirlerinden etkileşim göre aslında mekanda ya da ortamda hiç keyif almadıkları anlarda dahi bir fotoğraf paylaşıp oradan çıkma, içerik üretme. Yoksa hani sen influencer değilsin, içerik üreticisi değilsin, bu alanda para kazanmıyorsun. Hani senin 3-5 tane kahveni komşu Ayşe, Fatma görmüş, görmemiş ne olacak? Yani bunun için kredi çekip ya da kredi kartını patlatıp tatile giden ve tatil fotoğraflarını abartılı şekilde paylaşmaya çalışan bir kitle var. Hani şey değil, insanlar kazanır, emektarıdır, gider, hiç seni beni ilgilendirmez.
0: Ama bunu gösteriş için yani kendini niye zora sokuyorsun?
1: İşte onun için
0: atıyorum bir yılda onun borcunu ödeyeceğine. Ya bırak gösteriş yapma yani.
1: Evet. Ve patlama noktasına geliyor işte kartları. Evet. Bütün o arabuluculuk sistemlerine düşüp gün içerisinde kartları yapılandırmak için arayan hukuk büroları sayısı artık o kadar fazlalaştı ki. Orada o bürolarda çalışan bir arkadaşım var, şunu ifade ediyor. Diyor ki yani artık diyor hukuk bürolarında yani aracılık, arabuluculuk yapmak adına 35-40 tane personel tahsis ediliyor. Neden? İnsanların kartları işte bu zevksel ve fuzuli tüketim diye geçecek argümanlar, işte tatilini paylaşmak için patlatılan kredi kartları, lüks mekanlara gidilen, işte burada da ayrı bir patoloji var. Yani görünür olmak ve onay almak. Bir şey varsa yap. Yani var olan hakkıyla yaşasın. Ya da şu değil. Sosyal medyada gördüğümüz hayatların tamamı aslında gerçekçi değil diye bangır bangır yayınlar yapılsa da, gösterimler söylense de insanlar gördükleri.
0: Zaten hepsi kusursuz, sürekli gülüyorlar.
1: Evet.
0: Böyle bakın fenomenlere, açıyorum, bakıyorum. Hı-hı. Tatilde ay eğleniyorum. Hı-hı. Hiçbir zaman zaten ağladıklarını ya da üzgün olduklarını. Yani diyorum ki bir insan hiç mi morali bozulmaz?
1: Evet, evet. Ya şöyle de bir kavram var. Mesela bazen bir iki böyle sizin aksu parçasıyla beraber bir laf sokan tayfa da var. Ben onu çok irite ve mide bulandırıcı buluyorum. Kaba tabirimi sevgili izleyenlerimiz lütfen başlasınlar. Şöyle yani mesela kendi cesaretsizliğini ya da birine söylemek istediği ifadeleri yüzüne ya da telefonda söyleyemeyip sosyal medyadan klavye kahramanlığı, yani laf sokan ifadeler, ibareler, bunlar sizce de artık çok eskimedi mi? Ya da artık çok varoş, çok nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama gerçekten çok varoş bulunmuyor mu? Yani gerek var mı bir insana sosyal medya üzerinden? Mesela o insanları takip etmek çok şey geliyor, komik geliyor. Ya da şöyle bir durum, mesela çok net ifade edeyim. Bir ay evvel bir çifte terapi yapmıştım boşanmak üzere olan. Ailelerinin psikoloğu konumunda olduğum için ve küçük yaştan itibaren de onların işte şeylerini takip ettiğim için, lisede eğitim koçluğu yapmışım, üniversite süreçlerine kaygı anksiyete, yani ailelerini bildiğim bir şey. Herkes açık sayfamdan takipleşiyoruz. Henüz işte terapiye gelmeden çok sansasyonel bir boşanma gerçekleşti bu arada. Kavgalar, dövüşler, kılıçlar kınından çıktı. Hemen onun bir hafta öncesinde sosyal medyaya yansıyan öyle güzel fotoğraflar vardı ki, işte çift ayakkabılar, birisi çalıyor, birisi söylüyor, karı koca. Ondan sonra kocam da kocam. Yani o kadar üzüldüm ve şaşırmıştım ki. Aslında şaşırdığım nokta şu. Beynimin gördüğü kare, onların çok mutlu, birbiriyle uyumlu, aşırı eğlenceli bir çift olduğu, çocuklarıyla beraber muhteşem bir aile görüntüsü. Ama bir hafta sonra karga tulumpa, bir terapi seansı, terapi seansında duyduklarım, çocuklara verilmiş ruhsal zararlar, böyle hani diyorum ki yok artık filan, yani işin psikoloji kısmında bile şaşkınlık yaşadığımız evrelere giriyoruz. İşte şey değil, işte sosyal medyada her gördüğünüze inanmayın. Evet, inanıp inanmamak kişisel seçim ama orada bir görüntü var. Orada bir sahne ve kare var. İster istemez de biz o sahne ve görüntüye inanıyoruz. Ama yani böyle birazcık eğlencesini kullanmak sosyal medyayı belki de. Yani bir gör geç, çok fazla anlam yükleme. Yani beğenilmiyor diye bir anksiyete yaşayan kitle var. İletilerin beğenilmiyor diye. Artı kredi çekip tatile giden bir kitle var. İşte senin hiç kimsenin umurunda olmadığı bir story'ne müzik seçmek için 15 dakika zaman harcayan insanlar var. Hayatımız bu kadar ucuz ve bu kadar zamanımız bol değil. Hepimize eşit armağan edilmiş 1440 dakika var. 24 saate tekabül ediyor. Ancak hayat saçma sapan bir story'ye 15 dakika müzik seçimiyle uğraşacak kadar uzun bir yol ve yolculukta değil. O yüzden lütfen ve lütfen çok umursamayın. Eğlence amaçlı bir miktar girin, çıkın, eğlenin, bakın ama saatlerce insanlar ne yapmış? Yapay yapay fotoğraflarından mutluluk senaryoları üretme. Bir de şey de çok net. Bir yerde bir insan neyin çığırtkanlığını yapıyorsa aslında orada problem var demektir. Mesela çok fazla kocam da kocam diyen bir kitle var. Bunun çırtkan, bakın çok güzel eş, çift, partner olmak, sevgili olmak, tamam. Ama sadece dünya ondan ibaret. İşini koyarsın dengede, arkadaşlığını paylaşırsın. Ya da mesela sadece işinin çırtkanlığını yapan bir kitle de var. Bunu da yani doğru buluyorum, yanlış mı bana göre, sana göre, göreceli bir kavram. Ama neyin bir noktada çırtkanlığı yapılıyorsa işte orada mevcut bir problem var demektir. Ya da hayatımıza yatırım yapalım, hayatımızla ilgilenelim. Başkalarının perspektifinden, dünyasından, yaşam tarzıyla ilgilenmekten kendi hayatlarımızın içine gerçekten bakamaz olduk.
0: Evet.
1: Yani bu da çok üzücü değil mi?
0: Yani böyle hep izleyeyim, ay o ne yapmış, bu ne yapmış diyoruz ama kendi hayatımızda ne yapmış?
1: Mesela bir story atıyorsunuz, ben atıp çıkıyorum, tamam, çünkü mümkün değil onu artık anlamlar yüklemek. Fakat saniyeler içerisinde sizin yaptığınız şeyleri takip eden bir kitle var. Bu da çok şaşırtıcı. Hadi ki senin dolu vaktin onun boş vaktine denk geliyor ama neden bu kadar çok takip? Neden? Ama işte çok da takip edilecek şeyler yapma. Arkadaşım, orası benim sayfam. Orası benim gizli alanım. Özellikle şahsi sayfalardan bahsediyorum. Sen takip et, etme. Sevdiği bir alan. Yorum hakkına da sahip değilsin. İşte hayatın içerisinde denge dediğimiz nokta burada devreye giriyor. Yani geçen gün gördük, çok ünlü bir sosyal medya fenomeninin elinde patlayan olaylar silsilesi. Allah'ım, yani hiçbir şey devletten daha güçlü değil. Sen orada yargı makamını da alabora ederek bir güç ve gövde gösterisi yapmaya kalktığında, işte bunu isim vermeden, isim zikretmeden ilerleyelim. Bir sürü sosyal medya fenomeni zaman içerisinde patlıyor. Yani gerek yok. Bu kadar aşırı alanda var olmanın psikolojik altyapısı, ben şunu da aslında birazcık yorumlarken dikkatli ifadelerimi seçmeye çalışıyorum. Çok güzel buluş yapan insanlar var. Bakın, yurt dışında uzun yıllar kaldım, doktoramı da orada yaptım ve şunu gözlemledim. Filtre yasağı dediğimiz olaylar var. Bizim ülkemizde maalesef cinayet olaylarından tutun, kadını kesenler, doğrayanlar, çocuk, o kadar yaygınlaştı ki ve insanlar artık maalesef bunun olağan bir şey olduğunu zihinlerince kanıksıyorlar. Bunu geçiyorum, bu ayrı bir konu. Bir buluş yaptı mesela ülkemizde. Çok kıymetli bir bilim insanı, isim soy ismini zikretmeyeyim, dedi ki ertesi gün saat 13'te canlı yayında kanseri tamamen ortadan kaldıracak net bilimsel, ki adamın bilimsel çalışmaları buradan Ankara'ya yol olur, o kadar kıymetli bir bilim insanımızdı, saat 11'de evinde ölü bulundu. Şimdi diyorum ki biraz mahremiyet, yani çok iyi bir buluş yapabiliriz, pek çok asansör mühendislerimiz vesaire vesaire, çok derin konulara girmek istemiyorum yayında, ya da ünlü buluşlar yapan genç insanların başına pat diye bir şeyler gelebilme ihtimali olabiliyor. Olabilirlik konuşalım yayında olmamız hasebiyle. Dolayısıyla konuyu şuraya bağlamak isterim. Biraz gizem, çok güzel bir buluş mu yaptın? Lütfen bunu bilimsel çerçevelerde iyi bir ortak zemini oturtmadan yayma. Ne zaman ki biz çok popüler olma algımızın önüne geçemediğimiz takdirde zımbığı yiyoruz, kaba tabirle. Yapmayalım ya. Yani bu kadar göz önün, tamam, ol, seni bir kitle takip ediyor, harikasın, en iyi sensin, en mükemmel sensin, en şu işte çok meşhur bir isim vardı, patladı kadın, içi hapse girdi, çoluğunla çocuğunla, ne, kimsenin o kadar psikolojini toparlayacak o günler bir daha geri gelecek mi, işte arkasından işte ölüm olayları, yani bu kadarına gerek var mı? Yani insanlar senin iyini de kötünü de görecekler, eninde sonunda alkışlamayacaklar. Ve bu kadar görünür olmanın altında en çok hangi his var biliyor musun? Değersizlik duygusu. Yani. Birileri beni görsün. Gör. Sen de gör, o da görsün. En iyi benim. Tamam arkadaşım, en iyi sensin. En mükemmel sensin. İşini en iyi yapan, en güzel, en zengin kocaya sahip olan, mükemmel üstün zekalı çocuklara. Bu değil ki konu. Yani günün sonunda başını yastığa yalnız kavuyorsun. 2 metrelik beze dolanıp tek başına mezarda uyuyorsun. Bu kadar hezeyanı.
0: Hatalardan pay da çıkartmıyorlar. Hiç. Yine aynı devam ediyorlar.
1: Evet.
0: Yani böyle cüretkar altınlar bir tutum. Böyle bir sürü sonra da işte kiralık diye çıkıyorlar.
1: Evet.
0: Mi acaba? Ama niye gösterdi?
1: Evet. Niye gösterdi?
0: Tamam, kiralık diyelim hadi.
1: Neyi kimi kanıtladı?
0: Evet.
1: En zengin sensin. Ne oldu? Pat diye enselendin. Tak tak tak, altında bir sürü olan olmayan sansasyonel haberler, magazinin eline çok ciddi bir argüman verdin. Yani hani şey diyorlar ya, hırsızın hiç mi suçu yok? Tabii ki var. Yani artık şeye de döndü olay. Yani enteresan da bir kitle var ya. İnsanlar gerçekten bazen bazı sadece psikolojik bir altyapı nasıl diye çok ünlü paylaşımların altındaki yorumları okuyorum. Böyle hızlı hızlı. Ülkemin insanı gerçekten tertemiz delirmek üzere. Altına yazılan yorumlar da, şimdi siz bir yere yazdığınız yorum zeka seviyesi ve konuşma biçiminizle alakalı bir ipucu veriyor oraya ve alenen isim soy isimle beraber, yani bir doktorun mesela estetik cerrahının altına öyle enteresan yorumlar yazıyor ki bazı kadınlar. Diyorum ki ya, sayfasına dokunuyorsun, kadının ismi, soy ismi, adresi, iş yeri, mekanı. Diyorum ki Allah Allah, bu artık cüretkarlık değil, bu cesaret değil, bu artık farklı bir varyasyonu. Yani adama orada alenen başka teklifler var. Yani bakın, sosyal medya insanı rezil eder, vezir eder kavramları artık çok klişe, oralardan çıktık. Biz dilimize, ruhumuza, özgünlüğümüze sahip çıkmalıyız. Özgürlükten bahsetmiyorum, özgünlük. Yani bu kadar... açık alanda kendimizi açık etmek, yazdığımız yorumlar, yaptığımız girişimler, eylemler, bunların hepsi çok sağlıksız zihinler olarak kaydediliyor ve çok cüretkarız. Yani adamın plastik cerrahın altına bir doktor, fenomen bir doktor içerik üretiyor. Ya yani yorumlar dehşet. %90 evlenme teklif edenler mi isteriz? Adam orada 50 barklı, ondan sonra şeyi var yani, bir hayatı var, bir çok şaşırıyorum. Yani bu kadarı cüretkarlık değil, artık bir akıl tutulması yaşıyoruz.
0: Kesinlikle herkes her şeyi söyleyebileceğini, her şeyi yapabileceğini sanıyorlar.
1: İfade özgürlüğünün de tanımı bence bu değil. Öyle değil mi?
0: Çok karıştırdık bence yani, o kavramı artık biz yani.
1: Birine hadsizce yorum yapmak, özel hayatını dil uzatmak, dalga geçmek, linçlemek, yani bunlar değil.
0: Bir de ben şunu da düşünüyorum, yani hiç mi bir gururun ya da bir hadi bir egolan yani, ya ben buna mı yazacağım de bari, o bile bir şey. Ama yok, gurur da yok. Yok, kaybettik bence bu değerleri.
1: Evet.
0: Şimdi şunu da sormak istiyorum. Evet, sosyal medyada o ulaşılmaz hayatları görüyoruz ama izleyenler olarak onların psikolojisi nasıl etkileniyor? O yetersizlik hissini hissediyorlar ya, hani borç alıp işte tatile gitmeler.
1: Muhteşem.
0: Onlar için neler söylersiniz?
1: Kesinlikle. Ben de diyorum ki mesela, yani sahip olmadıklarımızı hayıflanmak yerine sahip olduklarımızın şükran duygusuyla hayatı güzelleştirmemize bir seçim. Şunu yapabilirler bu bağlamda. Mesela genç kızlarımızı şu anda gözlemliyorum. Herkesin enteresan bir şekilde zengin koca, zengin sevgili, zengin partner bulma arayışı var. Ya ve bu korkunç arttı. Yani işte bize süspans edilen el altından o diziler aracılığıyla. Herkes Türkiye'de, bakın %85 kitle asgari ücretle çalışıyor şu anda. Yani bu ülkenin yani 3'te 2 kişisinden biraz daha fazla rakam demek. İstatistiki rakama vurduğumuzda. Şimdi böyle çalışan kitlelerde, yani azınlık oran orta düzey gelirin üstünde olan, ki öyle işte bir gecede 30-40 bin 50 bin hesaplar ödeyen, şimdi Bodrum Türkbük'ünde şey hevesleniyor genç kızımız. Ben de diyorum ki emek vererek, kazanarak, alnının terinle inşa ettiğin bir hayatın olsun. Bunu inşa et. Ondan sonra 7 değil 72 düvel cihan alemi gez. Hiç kimsenin sana diyecek bir söz yok. Diyenler de zaten desinler. Sen çalmadan, çırpmadan, kimsenin kul hakkına girmeden ananın ak sütü gibi kazandığın paranla tatile mi gidiyorsun? Paylaşıyor musun? Ya helali hoş olsun, paylaş. Kimseden yani bir şey yap. Ama şöyle bir kavram var. İşte o kadar böyle bir zengin, yani dikkat ettin mi? Estetik yaşı şu anda 17 yaşa kadar düştü. Allah'ım, plastik cerrah bir arkadaşım var, çok yakın dostum, selam olsun buradan da. Diyor ki Gülsüm, 17 yaşında bir tane şey var diyor, zaten belli yaş aralığında yasak da işte geldi almadık diyor. Mesela 18 yaşında annesinin iki tane çeyreğini gizlice çalıp gelen kitleyle karşılaşıyoruz diyor. Yani sonra diyor bana şeyde itiraf, kızım niye böyle bir şey yapıyorsun, yani yapmayalım. İşlem bitmiş olmuş, biliyor musunuz, ben işte annemin iki tane çeyrek altını vardı, onu ondan gizlice aldım diyerek. Yani ne, dudaklarına dolgu yaptıracak. Yani 20'li yaşlarda
0: yine botoksa, sosyal medyada görüyorlar.
1: İşte evet, çünkü şu algılanıyor, şöyle bir alan var, şöyle bir kitle oluşuyor. Ruhuna, hayatına, benliğine, eğitimine yaptığın katkı çok fazla görünmezken, İşte botokslu suratın yapılsın. Ben saygı duyuyorum yaptırmak isteyenler. Dolgu dudakların jawline mı, işte askılar mı, neyse bunlarla yapılan şeylerle daha görünür olmak. İşte meme büyütme, popo genişletme ameliyatları. Bunlar artık insanlar kredi çekerek yapıyorlarmış bunları. Diyorum ki bakın, biz ne zaman ki beyine yaptığımız yatırımı, kaç tane insanla son dönemde okuduğunuz kitabı tartışır hale geldik?
0: Sıfır. Çok az. Daha bu sabah konuştuk ofiste, ya hiç kitap okumuyoruz falan gibi.
1: Dikkat seviyemiz de düştü ya.
0: Evet.
1: Neden? Bu çok fazla kaydırmalardan mütevellit, aşırı görsel varyasyona muhatap olan beynimiz artık okuma konusuna ciddi dikkat ve odaklanma problemi de yaşıyor.
0: O sabrımız da yok. Yani anladım. YouTube'da falan böyle çarpı 2x yapıyoruz ama kitabı okurken yapamıyorsun. Yok, yani tabii. Orayı kaçırdım, burayı kaçırdım, atlaya atlaya.
1: Otak ve bağımsız haline geldi.
0: Evet.
1: Kaç insanın sohbetiyle çoğalabilir hale geldik? Çok az. Artık mekan paylaşımları, artık gündemde var olan çantalar, kılık, kıyafet, saç, yenilen yemekler, içilen kahveler, ortam resimlerinden bir tık öteye kendimizi geçirmek adına geçilemeyen bir hayatlar inşa ettik. Bu bağlamı özetleyecek olursam şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Beden algısı zihin algısının çok çok önüne geçti. Yani genç kızlarda, tenzih ederim tüm izleyenlerimizi, genç hanımefendilerde inanılmaz düzeyde bir boşluk doldurma. Ben de diyorum ki kendi hayatına emek ver. Yani oranı buranı şişirtip zengin partner, zengin koca bulma hevesini ben kendi hayatımı nasıl daha kaliteli inşa ederim? Ben kendi hayatımda varoluşumu nasıl daha iyi gösterip kanıtlarımla yaptığında eyvallaha olmayan bir hayat kuracaksın kendine. Buna yap güzel kızım diyorum yatırımını. Buna yap eğitimini harca, master'ını yap. Hocam ülkede okuyanlar da bir şey yapmıyor. Hayır öyle bir dünya yok. Oku, gelişimini yap. Bir yerlerde katkı sağlayacak alanlarını aç. Bir şey olmazsa öbür şeyin yaşam enerjinle senin hayatına kattığı evrensel faydayı sen dahi tahayyül edemezsin. O yüzden çok fazla bu. Yani dediniz ya hani işte oradaki yetersizlik hissi görüyor. İşte yapay yapay ilişkiler gördüğünüz üzere patlayan olay altınları biz şey aldık. Kaç tane genç kız ben de böyle güzel olayım ben de böyle albenisi yüksek bir kız haline geleyim de ben de böyle zengin ama varoş ama keko ama erko yani böyle gözleri fıldır fıldır düğünde. Yani her şeyin zarafetiyle olanı çok güzel, nezaketiyle olanı çok güzel, güzellikle olanı, sana ait olanı çok güzel. Olmayan yaşamlara göz kırparak, ahlanarak vahlanarak. İşte bizim bir böyle kocamız olmadı ki. Öyle bir kocamız olmasın zaten. Kamera önünde paylaşılan o şeylerin hiçbirisi çok iddialı bir ifade ama pek çoğu diye düzelteyim. Pek çoğu gerçekliği yansıtmıyor zaten. O aşkların, o işte bin bir güllerin şeylerin hep senaryo önü. Kamera önü. Gerçekliği olmayan kavramlar. Ya da böyle bir şey yok yani. Tutup da herkesin sevgilisi her gün, herkesin kocası her gün 101 tane, 500 tane gül göndermiyor şu ekonomide. Bahsediyoruz Allah aşkına. Bir market poşeti içinde 3-5 tane malzemenin olduğu şeyin 1000 liralar tuttuğu bir ekonomide. Yani hangi kafayla biz bunlara aşık atıp kendimizi yetersiz hissediyoruz? Ama çok öyle bir kitle var.
0: Evet.
1: Kızlarım maalesef. Lütfen. Kendinize yatırım yapın. Zengin koca bulma hayalleri ya da o dizilerde süspansa edilen aslında asıl gerçekliği olmayan alanlarda yarış yaptığınız, bedeninize yaptığınız yatırımı lütfen ruhsal yatırımınıza önem vererek yapın. Eğitiminize katkı sağlayın. Hocam bir şey olmuyor. Hayır, çok şey olur. Sen yatırımını yap. İşinde, aşında, bilgeliğinde bir yıldız, bir star edansıyla parla bakalım. Kazanabiliyor musun, kazanamıyor musun? Kafanı, beynini kullanacağın yatırım alanlarını gencecik yaşında göğsüne, göbeğine, dudağına, yanağına, saçına yaptın. Ya şey değil, yani şu saçı 50 tane renkle değiştirebilirsiniz. Gözünüz o kadar değiştik ki, o kadar herkes birbirine benziyor ki artık gerçekten yani yolda gördüğümüz insanlar olken o sanıyoruz. Hani biz Çinlileri hepsi birbirine benzediğini zannediyoruz, öyle bir algımız var ya. Şu anda Türk kızlarını da artık o halde bulmaya başladık. Yani bu kadarına gerek yok. Kendinize yatırım yapın. Varoluş zenginliğinizi ve amacınızı kendi kazancınız olarak nitelendirin. Ondan sonra muhteşem hayatlarınızı paylaşın gitsin. Kimsenin onda gözü yok ama işte zengin partner, zengin koca, bize süspanse edilen, el altından dayatılan o idealarla süslenmiş yaşam biçimlerinin hiçbirinin gerçek olmadığını şu son gündemde patlayan olayla da görmüş olduk.
0: Kesinlikle. Ben hep şöyle diyorum yani mesela atıyorum birinden bu bilekliği isteyeceğiz. Hı-hı. Sen bunu alabiliyor musun? O zaman iste.
1: Hı-hı.
0: Yani senin o gücün varsa ben zaten kendimi alabilirim diyebiliyorsan isteyebilirsin. Başkası da alabilir. Ya da git kendin al.
1: Evet.
0: Hep böyle diyorum ben. Hep
1: en güzeli kendin almak.
0: Evet.
1: Kendin yapmak. Kesinlikle. Kendi ayakların üzerinde durmak. Varoluşunu göstermek. Kendine yatırım ve katkı sağlamak. Yani her şey kitap okumak değil. Hayatın içinde de örnekleri çok fazla var. Bilgeliğimizi bu deneyimlerle de artırabiliriz. Ancak Okuyan beyinlerle okumayan beyinler arasında da çok ciddi fark var gerçekten.
0: Burada şuna da değinmek istiyorum. Şimdi sosyal medyadan işte böyle TikTok gibi, Instagram mecralardan. gibi mecralardan. Kolay para kazanıldığını düşünerek direkt ben sosyal medyacı olacağım, ben fenomen olacağım diye çıkıyorlar. Şimdiki gençlerde biraz bu var. Ya işte diyor ki ben diyor 8 saat çalışarak diyor şu maaşı alacaksam sosyal medyadan bir videodan şu kadar reklam yaparım, şunu alırım gibi düşünceler oluyor. Bunlar hakkında neler söylersiniz?
1: Bununla ilgili çok ciddi çalıştığım 8-10 tane hatta 2 tanesi international fenomenler oldu. Şunu gözlemledim onlarda. Çok ciddi sağlık problemleri başladı. Ve terapi destek süreçlerinde tanıştık biz bu fenomen. Yani genel ismi böyle olduğu için ben çok da o kavramlara değinmek istemiyorum. Açılımlarına dair özellikle. Influencer diye içerik üreticisi olarak para kazanan iki tanesi çok ünlüydü. O kalan 8 tanesi de yerelde ünlü kişilerdi. Çok ciddi ruhsal bozukluklar yaşadığını, uykularını yitirdiklerini ve uyku düzenlerinin bozulup iştahlarıyla ilgili çok problem. İki tanesi ise çok ciddi zayıflayıp hiçbir şekilde iştah kesilmesinden mütevellit anoreksiyaya dönüşen bir iştah problemi yaşadı. Birkaç tanesi durduk yere duygusal açlık sebebiyle sürekli yiyip içip ciddi bir kilo alımıyla beraber hayata küstü ve bu alandan çekildi. Dolayısıyla baktığımızda akıl ve ruh sağlığımız 2040'larda uzmanlar diyor ya bizleri delirterek öldürecekler. Ruh sağlığımıza çok ciddi yatırım yapmamız gerekiyor değerli dostlar. Bunun sebebi de sağlıklı beden, sağlıklı ruhta oluyor. Zihin, beden birbiriyle sibernetik yani eş güdümlü çalışır. Sağlıklı bir zihinse düşünme yapısı beden de sağlıklı oluyor. Bedeninizde bir çöküntü, çökkünlük, enerjisizlik, mutsuzluk, depresif hal varsa yine psikolojimiz çok etkiliyor ve bozuk bir zihinle devam ediyoruz güne ve yaşama. Şunu ifade edecek olursak, hiçbir şey sizin gece uykularınızdan daha kıymetli değil. Evinizde içerik ürettiğiniz için maddi bedeli 1 milyon TL'ye ulaşan ürünler var. Ama bunların hiçbirisini kullanacak yaşam enerjiniz kalmamış. İştah seviyeniz berbat, uyku düzeyiniz yerle yeksan olmuş. Ruh sağlığınızla insanların sizinle ilgili yaptıkları linçleri, eleştirileri okumaktan anksiyete, anksiyetenin bir tık ötesi de panik atakla, oh mis. Ne oldu? Gelinen noktaya bir bakalım. Bank hesabında seni güvende tutacak 3-5 milyon paran var. Çalışarak da elde edebilirdin bunu. Ya da olmayabilir. Bugünün insanları bugünümüz coğrafyasına tüm ülke anlamında international bir bilgiye ifade edecek olursak gününüzü, haftanızı, ayınızı ve 3 aylık kiranızı ödeyecek şekliyle gelir gider dengenizi yani bir maaşınız var bir de kiralık eviniz var. Kiranızı ödeyeceğinize dair bir kaygınızın olmadığı ve maaş düzeyinizde ortalama bir hayatı yaşayabileceğiniz yaşam dengeniz varsa burada sosyoekonomik anlamda orta düzeyde yer alıyorsunuz. Psikolojik açılımı bu bunun. Ancak siz bir gün çok kuvvetli yüksek harcamalar yapıp saçma sapan işte alkol, kumar bağımlılığı ya şu ocaklar yıkıldı, evler söndü, insanların memuriyetleri bitti. İnanın son 5 yılda bu coinler yüzünden, iddia tarzı oyunlar yüzünden, dijital bağımlılıkla gelişen, daha iyi hayatlara özendiği için evini yuvasını dağıtan, memuriyetini kaybeden, işinden atılan, soruşturma geçiren binlerce insanla çalıştım.
0: Hep daha fazla, daha fazla diye hırsla böyle kendilerini bitiriyorlar.
1: Yani mesela çok yakın bir zamanda koskoca bir market işleten bir danışanım, hiç fazla spoiler vermeden ifade edeyim mahremiyet gereği, ev gitti, arabaları gitti, koskoca güzel kazanan iyi bir lokasyonda ve onları böyle çoluğunu çocuğunu onlar belli bir yaşa varana kadar rahat idame ettirebilecek yılların 20 yıllık ticari birikim eridi. Sebebi ne biliyor musunuz? Dijital oyunlar, o iddia dediğimiz o platformlar bitti. Yani altyapısını geliyorum. Nedir bunların bu kadar? Daha fazlası. Daha fazla değerli hissetmek. O lüks otele gitmek. O kahve içilen mekanda bulunmak. O lüks kıyafetleri veya çantayı takmak. Bu mu hayat? Bunlardan mı ibaret? Yani ruh sağlığınızın bozulduğu, hayatınızın alt üst olduğu, uykularınızı yitirdiğiniz, sağlığınızı, mental ve fiziksel sağlığınızı yitirdiğinize değmeyecek olduğunu hep deneyimleyerek yaşıyor insanlar. Değmezmiş hocam diyorlar. Çok pişman o. İş işten geçti işte.
0: Evet, zaman ve, geri gelmeyecek.
1: Evet. Ve bunu idrak etmek de bu kadar zor değil aslında. Örnekleri var. Dijital bağımlılıkla ilgili şu anda has safhada bir çalışmalar var ülkemizde. Neden? Çünkü insanlarda o yetmeme hissi. Daha fazlası, daha güzeli. En iyisi, tamam kardeşim, en iyisi sensin, en güzeli sensin. En yakışıklı koca sende, en güzel kadın sende. Sen. Bu kadar narsizmi besleyen bir coğrafya da henüz inşa edilmemişti. Hatırlar mısınız? Mesela biz arkadaşlarımızla oynardık. Herkesin evi birbirine benzerdi. Sobalı evlerde büyüdük. Kaloriferli ev sayısı azdı 80'ler, 90'lar kuşağı. Sonra en varlıklı arkadaşımız da öğlen salça ekmek, çikolata ekmek, işte ne varsa evde peynir ekmek, yani onu da ikiye bölerdik. Elimizde bir salatalık, oyuna devam ederdik. Onun da hayatı oydu. Onun da, bizim de hayat. Şu an çok ciddi bir sınıfsal ayrım da var. Yani orta seviye bir çocuğun gittiği okul, aldığı eğitim, hayatını inşa etme biçimiyle üst düzey sosyoekonomik ve kültürel seviyeye sahip bir çocuğun yetiştiği ailede çok ciddi sınıfsal ayrım var. Arkadaşlık ayrımı var. Mesela çocuklar diyor ki, yani nasıl biz bu yaz denize gitmeyecek miyiz? Gidemeyeceğiz. Bir denize gitmenin maliyeti var artık. Ancak ufak mutlulukları güzel alanlarla değiştirmek. Ben şeyi çok şaşırmıştım. Bak, bundan 15 yıl önce Amerika'da koskoca CEO'lar metroyla ulaşım yapıyorlardı ve su termoslarına evinden suyunu, bak sırt çantaları var insanların. İlk şey yaptığımda acayip şaşırmıştım. Yani mesela şirketlere eğitim vermek için görüşüyorum doktora yaptığım süreçte. Adamın şu yanına konan finde yer var ya, orada termosunda kahvesi var. Diğer tarafında da su matarası var. Ve sabah hazırladığı ya da akşamdan eşinin yaptığı yemeği bir saklama kabına koyup, okullarda işte her yerde mikrodalgalar var. Isıtıp onu yiyor insanlar. Ya biz ne ara bu kadar çok lüks mekanlara gitmek adına krediler çekip kredi kartlarımızı patlatır seviyelerde uykularımızı yitirecek kadar akıl tutulması yaşadık. Şunlar var: bulunduğunuz şehirde deniz yoksa artık hemen hemen pek çok yerde 35 kilometre ileride Yalova Barajı var. İki tane kamp sandalyeni alıp, termosuna çayını koyup, iki tane kupa koyup, çoluğunla çocuğunla orada kaliteli sohbet etmek de senin elinde. Gidemiyor musun hocam? Sen de oturduğun yerden tatillere gidip de güzel akıl veriyorsun. Bu değil arkadaşım, bu değil güzel dostum. Anadolu'da rahmetli babaannemin sık sık zikrettiği güzel bir ifade vardı. Hoş da bir deyim. Gelin nalına göre salın. Çok beğenirdim bu ifade. Yani ayağını yorganına göre uzatmak deyimi bizce yanlış anlaşıldı ama. Yani imkanlar dahilinde bulunduğun alanı en güzel şekliyle donatmak. Küçücük bir balkonun mu var? Birkaç saksı çiçek ek. Birkaç şey boya. Hiç yeteneğin yoksa boyanmış olanı uygun mecralardan orayı çiçek haline dönüştür. Avrupa'da evler küçücük küçücük. Kimsenin lüks arabaları. Şu İtalya sokaklarına bir tane gidin bakın. Ha hocam, oturduğun yerde iyi de, şey değil. Gerçekten öyle. Yani ben 10 yıl öncesinde gitmiştim. Yakın zamanda giden arkadaşım dedi ki, daha bir hafta önce geldi. Gülsüm dedi, ya inan sokaklarda bak, ayrı bir kitle var. Onlar ayrı dedi. Toplumun dedi 80'e 20 Pareto kuralı. Yani çok lüks. Çoğunun arabası külüstür ve dökülüyor. İnsanlar işten çıkıyorlar, bir yerlerde oturup birkaç şey içip evlerine gidiyorlar. Lüks evler, lüks mekanlar, lüks araçlar yok. Yaşamak için çalışıp, çalışmak için yaşama deneyimini ben orada gördüm diyor.
0: Gerçekten mutlu
1: saatleri var. Saatleri var, mutlular, yüzleri gülüyor. Siz, biz gittiğimizde şeydi ya, bir aceleniz var, niye burada huldur huldur, şefi çağırıyor, şefi çağırıyor. Yani nerede bizim yemek? Evet. Dedi ki adam geldi artık sinirlendi. Ya dedi, akşam yemeği değil mi dedi. İtalya'da çok meşhur bir restoran. Biz de yetişemiyoruz. Niye bu Türklerin aceleciyle yiyorsunuz? Ne gerek var buna dedi. Akşam yemeği. Buradan bir yere mi yetişeceksiniz? Evet. Tur programınıza mı? Hayır dediler, akşam yemeği için buradayız. Evet tamam, ben de ortamdayım. Yani niye o kadar acele? Bir tadını çıkarın. Bir keyifle yavaş yavaş yiyin. Bir yaşamın yani buranın yeni geldiğiniz bir restoran tadını çıkarın. Yok arkadaş, haldır huldur hayatlar. Çok kısa filmle seyreden 1.5-2x hızında YouTube izlemesi gibi hayatlar. Hayallerimiz zengin koca, zengin partner bulma arayışı. Bu değil ki hayatın özü ve özütü. Kendine yaptığın yatırım, işte Çok güzel bir soruydu. Onu izleyen kitle de o değersizlik ve yetersizlik duygusuyla hemhal oluyor. Ne yapacağız peki?
0: Evet, ne yapalım? Ruh sağlığımızı nasıl koruyalım bu dijital çağda?
1: Uzak kalın ya da kapatın demek inanılmaz boş bir bahis.
0: Bir de çok zor yani. Elimizde sürekli bu varken var, illa
1: var, var. Evet. Evet. Ama şunu yapabiliriz, şunu yapabiliriz. Çok böyle hayatına imrendiğiniz, takip etmekten kendini alıkoyamadığınız, çok ünlüleri takip ediyor. Genç kızlar, genç adamlar, böyle kadınlar. Yani oturdu mesela kadın ey hanımı. Arkadaşım sen yani bir fenomenle yarıştırma kendini. Gerek yok onun hayatı ona... Ya da bir fenomenin yalandan sahte sahte kocasının aldığı çiçekten dolayı kocanla aranı açma. Hayatınızı daha realite çerçeve bağlamında ben bugün yaşantıma nasıl güzellik katabilirim? Var olmayanın sancısıyla, gidemediğin tatille, içemediğin o lüks kafedeki paylaşamadığın fotoğraf enstantanesiyle değil de bugün bu bir bardak suyu şükranla ve sağlıkla içmenin huzuruyla, akşam evine marketten aldığın bir sebze yemeğini böyle güzel bir sunumla, en iyi tabaklarda eşine, çoluğuna, çocuğuna huzurla, sağlıkla, keyifle yedin o yeşil fasulye var ya, senin çok daha büyük şekilde hayatını koruyan, huzurunu idame ettiren bir kavramken, insanları restoran fotoğraflarına imrenerek geçirdiğin bir ömrü yeğlemek de bizim seçimlerimiz. Bakmayacaksın, takip etmeyeceksin. Kendi ayarında eşit düzeyde 3-5 ya da gördüğünde şunu, şu realiteyi bilerek. Onun hayatı benim hayatım değil. Ben o hayatla var olmadım, bundan sonra da var olmayacağım. Ha, bu sana bir hırs, bir heyecan, bir idealist kavram katıp bir şeyleri başarma konusunda güdülüyorsa her gün izle. Çok biliyorum ben bir ev hanımıyken yapı kooperatifi kurup, kadın kooperatifi kurup, bir kooperatifin içindeki 7 kişiden biri olup yaptığı pastayla, börekle, el emeğiyle bugün hayatını çok ciddi gelir ve kazanımlar elde edilecek varoluşsal hayat kuran insanlar da var.
0: Evet, böyle olumlu yönlerini işte almak gerekiyor ama bizde
1: az ama bunlar az.
0: Evet, çok az.
1: Biz sürekli hayıflanmak, imrenmek,
0: eleştirmek,
1: kıskanmak, evet, eleştirmek. Bu bağlamda o zaman izleme. Yani böyle oturup akşama kadar onun bunun hayat hikayesini kabule geçerek ve kendi hayatına mukayese etmeyelim.
0: Evet. Engellemek var, çıkarmak var işte. Evet. Her şeyi onlar yapabilirler.
1: Evet. Görme, takipten çıktığında o insanı eleştirecek de bir kavramın kalmayacak aslında.
0: İşte o merak hal, ne yapıyor, şu an ne yaptı, şu an ne paylaştı falan merakıyla.
1: Ama şunun merakı yok biliyor musun? Hayatımı bir üst versiyonunu nasıl çıkartırım? Mesela nefes almak çok kıymetli ama %90 nüfusun %90'ı doğru nefes almıyor. Akşama kadar onun bunun hayatını stalklayarak kaybettiğin vakti nasıl doğru nefes, o kadar bilgiye erişim kolay ki. Mesela doğru nefes alma teknikleriyle ruh halinizi düzeltebileceğinizi biliyor muydunuz? Hiç terapistlere para dökmeden, gün içerisinde sakinliğinizi, sükunetinizi koruyarak, çoluğunuzla, çocuğunuzla, eşinizle olan dinamiklerinizi daha iyileştirecek alanlara yatırım yapacak on binlerce video var. Bunları izleyip bunları takip ederek ben hayatımı bir üst versiyonuna nasıl taşırım? Nasıl daha bilge, nasıl daha sakin bir anne, nasıl doğru kazanç sistemlerimi koruyacak bir emek ürünü, iş, işçilik, fikir, yenilikçi proje. Her gün çok farklı proje gruplarına dahilim. Gerçekten zamanı olan insanlar için hibe programları var, online eğitimler var. Azizim, kendini geliştirmek isteyenlere artık bu da parayla, şu da parayla, param yok ki. Ya şu mağdur edebiyatı ve kurban modelinden çıkmadığımız müddetçe ne biz gelişeceğiz, ne çocuklarımızın refah seviyesi gelişecek, ne de hayatı paylaştığınız adamların gelir kazançları artacak. Her şey mentalde bitiyor burada. Yani bu.
0: Gelişim için uğraşmak gerekiyor.
1: Evet, kendi gelişimine katkı sağla. Kendi hayatınla ilgilen. Kendi hayatının bir üst versiyonunu nasıl taşırımı, ne yaparsam olur. Liseyi mi açıktan bitireceksin? Bitir güzel kardeşim. Açıktan üniversitemi oku. Herkes okusun. İşte üniversiteler içi boşal. Boşalsın. Sen boşaldığı haliyle kendine bir katkı sağla. Onun bunun hayatına özenmek, imrenmek yerine onun bunun hayat hikayelerini böyle sinsi ve hasetle perde arkasından takibi geçmek yerine otur hayatını inşa et. Çok daha güzel bir seviyeye geleceksin.
0: Bırak onlar sana baksın öyle.
1: Evet, ya yetersizlik duygun da olmayacak. Çünkü değersizlik duygusu çok tetikleniyor özellikle kadınların.
0: Evet.
1: Yani şu zengin, koca zengin hayatlar, varoluşta hiç olmayan sahte yaşamlar, işte patlayan fenomen örnekleriyle hayata iz bırakan örnekleri takip etseler keşke.
0: Kesinlikle. Yani. Şimdi Instagram'da bir de Şipşak diye bir yer çıktı.
1: Evet.
0: Herkes
1: evet,
0: böyle evet, filtresiz evet, anlık her şeyini
1: çok
0: atabiliyorlar. Değil mi? Bunun hakkında neler söylersiniz? Yani benim hoşuma gidiyor. Ben sürekli bir şeyler paylaşıyorum.
1: Evet,
0: ve
1: evet,
0: onu görenler de kalp atmayanlar. Hep diyorlar böyle Şipşaklarını görüyoruz falan diye.
1: Gör.
0: Siz neler söylersiniz?
1: Yani şöyle, nasıl?
0: Değerli mi?
1: Çok filtreli hayatlardayız ya. Ben de kullanıyorum filtre. Ben de paylaşıyorum. Yani bunu yaparken iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına değil. Ancak bir gerçeklik alanı. Yani mesela hiç gerçekten kendiyle alakası olmayan hayatları orada sadece kullanılan ara filtrelerle değil de böyle bambaşka yaşamlar gibi göstermeye çalışan da bir kitle var. Ya eğleniyoruz o şipşakları kullanırken, storyler paylaşırken. Ben mesela şahsi sayfamda çocuklarımı kendim adına bir arşiv niteliğinde kullanıyorum orayı ve orası benim yıllar boyu saklayacağım kıymetli bir dijital arşivim. O şipşaklarda anlık görülüyor. Bir daha şey olmuyor. 24 saat içerisinde kayboluyor, kaydolmuyor. Ve anlık, hiçbir filtre olmadan. Cesaret bence çok güzel. Yani gülüp öyle eğleneceğimiz, çok fazla anlamlar yüklemeyeceğimiz yerlerken işte yine ilk başta konuştuğumuz olaya gireceğiz. Fazla manlar yüklemeyelim. Paylaş, gül, eğlen ve geç. Ve çok fazla, benim mesela telefonumda şöyle bir kısıt var. Günlük Instagram süresi belirledim kendime. O Instagram süresini açtığımda 5 dakika kala uyarıyor. Akabinde de şey yapıyor, kapatıyor sistemi. Bu tür, tabii yeter.
0: Bunu herkesin yapması gerekiyor.
1: Bir tıkla, böyle o 3 çizgiden günlük Instagram süresini ayarla diye bir alan var.
0: Bu kesinlikle
1: olur. Onu yaptığınız anda uyarı da veriyor. Çünkü zihinsel uyaranlar aktif hale gelmezse, bakın çok insandan duyuyorum, aynı şey kendim için de geçerli. Uyumadan evvelki aldığımız o mavi ışık uyku kalitemizi yerle yeksan edecek düzeyde berbat bir şey. Hepimizin uykuya dalma şekli Reels kaydırmak. 15 dakika diye girdiğimiz sistemde 1 saatin geçtiğini ve o 1 saatin su gibi aktığının farkında bile değiliz. Ve bu 1 saat neyle geçiyor biliyor musunuz? Başkalarının yaşamlarını, sahte hayatlarını, olmayan benliklerini sadece kamera arkasından izlerken geçiyor. Gerek var mı? O 1 saatte bir yabancı, ben yabancı dili öğrenemiyorum, benim param yok ki, benim zamanımız o kadar var ki, yani o kadar bu alana
0: kadar
1: o tık tık tık tık kaydırmaları şey değil yani, sadece Instagram ya da sosyal medya olarak düşünün, YouTube'da da öyle. Yani çocuklar o shorts videolar yüzünden kısa video izleme süreleri o kadar çok arttı ki ve Türkiye dünya sıralamasında nüfusa göre ikinci sırada, bazı sosyal medya kullanımında da birinci sırada yer almış. Herkes kafayı bozmuşçasına sosyal medyada nefes alıyor. Orada yaşıyor hayatı.
0: Evet, artık her yerde çünkü böyle
1: evet,
0: kaydırıyoruz.
1: Evet,
0: otobüste
1: evet,
0: olsun, yolda yürürken olsun, artık insanlar bir tanıdığını göremiyor çünkü telefona bakmaktan.
1: Evet.
0: Ben bakıyorum böyle, tanışıyoruz ama yani konuşamıyorum ki. O beni görmüyor çünkü mesela.
1: Topluluklara girdiğimizde ne oluyor? 15-20 dakika sonra herkes...
0: Evet.
1: Geçen bir arkadaş ortamındaydık, böyle kadınlı erkekli kalabalık bir grup. Ben bir çay almak için mutfağa gittim. Geldiğimde herkesin elinde telefon vardı. Şöyle tepeden çaktırmadan çık diye aldım. Dedim ki bakın, yani paylaşacağım bunu, hepiniz rezil olacaksınız falan dedim ortamda. Ya yok, hepimiz bir anlık, birisi alınca ona diyor ki o aldı da ben de aldım. O aldı.
0: Evet.
1: Bir dakika dedim, hepiniz birbirinizi suçlamayın. Hepimiz bunu yapıyoruz. Ve sosyal medya olarak değil, dijital bağımlılığımız çok düzeyde arttı. Bunun da önüne geçmenin en güzel yolu meşguliyet. Hani Süleyman Demirel'in bir sözü var ya, çok severim onu, uygun platformda da kullanın. Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele diye bir şey kalmaz.
0: Çok da doğru.
1: Çok da doğru. Yani bizim meselemiz diğerlerinin hayatı olmaktan çıkmalı, meşguliyet olmalı. Sporunu yap, sağlığını yapacağın en güzel yatırım. Spor sadece kilolu olmak, zayıf olmak adına yapılan bir eylem değil. Dinç olmak ve kaslarınızla yapacağınız yatırım, özellikle 30 yaştan sonra. İkincisi, kitap oku, sesli kitap dinle. Ben mesela geçen gün kendi platformumda da paylaştım, gel gelişelim Instagram sayfamda. Şey diyor, o kadar çok kaydırma ve görsel efektlerin zihnimiz kurbanı oldu ki radyo açıp dinleyin diyorlar. Radyo dinleyin, yani radyo bir podcast dinleyin. Mesela sesli kitap dinliyorum ben bazen. Yani hayatın özüyle buluşmak, çünkü ruh sağlığımız çok kaygan zeminde. Demans, Alzheimer yaşı 20'li yaşlara kadar düştü, unutkanlıklar. Bu çok fazla ekran kaydırmanın sadece göz kuruluğu, boyun eklem ağrılarına zararı yok. Akıl ve mental sağlığımız uçup gitmek üzere. Tehlike çanları buradan yürüyor. Yani gerçekten, yani tamam yaptın, o zaman şunu yap. Yapmıyorum demiyorum, iğneyi kendime batırayım. Ben de iyi bir sosyal medya kullanıcısıyım. Fakat bunu yaptın ya, bir saat kaldın, ekran süresi kapatma uyarısını yapabilirsiniz. Pratik yaşam egzersizi. İki, yaptığın kadar zihnini okuyacağın, bir edinim kazanacağın ya da bir sesli kitap dinleyebileceğin bir alan, yerine bir şey koy ki o onu ikame etsin. Alman Zihin Derneği'nin 2 yıl evvel açıkladığı bir rapor vardı. Diyor ki günlük 1 saat televizyon programı izle. Bak, televizyon daha en masumu. O yakından reels kaydırmalar, hikayeleri izlemelerin verdiği şey, henüz bir araştırma yok. Diyor ki Alman Zihin Derneği, günde 1 saat TV izlemenin zihne açtığı zararı 7 gün boyunca ortalama 600 ila 1000 sayfa arası kitap okuyarak yapacağımız zihinsel egzersiz üzerine kapatıyormuş. Şimdi nasıl? Yani gün boyu televizyona kilitlenmiş bir kitle var. Sabah programlarını izleyerek zamanını geçiren, işte onlardan etkilenip hayat bilançosunu depresif halde kurban bilinciyle yöneten, onun bunun hayatını merak eden bir yaş kitlesi var. Onlar öyle idame ediyor. Yani 1950-60-70 doğumlular bir kısmı. 80-90-2000'ler kuşağı böyle Instagram, Reels, sosyal medya. 2000-2010'dan sonra gelen alfa kuşağı, çocuklarımız olan kuşakta büsbütün oyunlar, dijital platform menşeli arkadaşlıklar ve dijital yaşamda topyekun varoluşsal bir temel kurma çabası var. Ve diyorlar yeni nesiller çok şanslı, her şey önlerinde, ellerinde, hiç o gözle bakmıyorum ben. Çocuklarımızın sırtlarındaki, omuzlarındaki yük daha ağır. Çünkü koskoca bir dijital evrenin içine doğdular. Kullanıyorlar ve görüyorlar. Sağlıklı sağlıksız ayrımını yapmaları gerçekten çok zor. Bunun için iyi bir ebeveyn rehberliği istiyor. Ben diyorum ki yani videomu izleyeceğiz, otur yanımda izle, ben duyayım. Yani çocuk, sen orada iş yaparken anne içeride iş yapıyor, çocuk. Ya şu örneği de anlatayım, süremiz ne kadar kaldı bilmiyorum ama. Çok üzülmüştüm mesela 14 yaşta. Çok var örnekleri de, kendi deneyimim olduğu için. Sosyal medya üzerinden kendinden 14 yaş, 13 yaş büyük bir erkek arkadaş, partner ediniyor. Ve işte çıplak fotoğraflar mevzusu vesaire, bunlar sosyal medya fitresiz bir şekilde maalesef yansıyor ancak. Şimdi ebeveyn rehberliği dediğimiz şey çok kıymetli. Yani o çocukların ne izlediğini gözlemlemeliyiz. 14 yaş cinsel içerikler için çok erken bir yaş. Ve çoğu kız çocuğu vücut nude diye, maalesef ki bu isimden de midem bulanıyor, çıplak fotoğraflarını, karşı tarafın yaptığı şantaj vesaire gibi, bunlarla ilgili okullarda gerçekten bilinçlendirme seminerleri düzenlenmeli. Şöyle değil, eline beline koyup da ebeveyn edasıyla sana birisi fotoğraf at derse sakın yapma, sana birisi şöyle yaparsa, bu değil ki konu. Konumuz bu değil. Yani konumuz bizim çocuğa sürekli nasihat etmek, doğru rehberlik etmek. İzlediği içeriklere lütfen bir bakın. Oynadığı oyunlar. Bakın, çok değil ya, daha 3-5 ay önce bir çocuk, emniyet mensubu bir babanın çocuğu okulu taradı. Biz bunları yaşadık. Yani bunların altyapısında dijital oyunlar, bağımlılıklar, çocuğun benlik ile aile arasında kalan savaşları ve hezeyanları ortaya çıkardı bu durumu. Çocuk, pek çok aile telefonu elinden aldı. Elinden almak da çözüm değil. Şöyle bir şey var. Okullar açılacak. Açılıyor işte. Açıldı ilk haftamız.
0: Evet.
1: İlk hafta şöyle işte, ben elinden senin biraz daha bak da alacağım bu şey diye bir hafta önceden veliler, aileler, uyaranlar başladı. Bunun yerine şunu yapsak. Bir çay sohbeti adı altında çocuklarımızla otursak ve desek ki evet, yazın birazcık daha rahat, daha relax davrandığımız süreçlerde oyununu oynadın, telefonu kullandın. Ancak okul ve ders döneminde bunu bir sistematiğe oturtup hafta sonları belli saatlerde verebileceğimiz bir şekliyle bütüncül birlikte bir plan yapsak ne dersiniz diyerek söylemek var. Bir de ama altın el belde, ondan sonra bu işaret parmağı tehdit ifadesi. Yaz boyunca yaptın Furkan Efendi, ondan sonra Ecem Sular, ondan sonra Mustafa Canlar, böyle böyle şeylerle. Yani yaz boyunca o telefon tablet elinden düşmedi. Tamam, bu hafta sıfır, artık almayacağım. Yani sözü yere düşmek diye bir tabir var ya, sözümüzü yere düşürmeyelim. Tehdit ifadesinin çocuğun zihnindeki karşılığı daha fazla yaptır. Çünkü beyin şu şekliyle çalışıyor. Yapma dediğimizde yap ekini. Koşma, hani çocuğa koşma dedikçe koşar ya. Bunun bilimsel altyapısı tamamen beynimizin çalışma sistematiği. Yap ekini algılıyor. O yüzden böyle emir kipiyle mame

0: ile arkadaş değillerdir. Mesela ben arkadaş gibi konuşuyorum. Sen arkadaş gibi konuşma güzel anne ve güzel baba. Çünkü çocuğunun arkadaşı sen değilsin. Arkadaş gibi çocuğa kullanan aşkım, bebeğim, bir tanelerimin bile pedagojik anlamdaki karşılığı otoritenizin sarsılması. Tüm bunlara gerek yok. Evladınızın bir ismi var. Layık olarak taşıdığı güzel ve anlamlı bir ismi var. İsmiyle hitap edin. Oğlum, kızım diyerek hitap edin ki çocuk anne ve babanın otorite olduğunu, evde belli bir yaşa kadar kararların her ne kadar ortak alınsa da ebeveyn otoritesinin varlığını iliklerine kadar hissetsin. Bunu işte biz hocam biz çok sıkı yönetimle büyüdük. Çocuğum serbest olsun. Çocuğunun serbest olduğu bir evrende çocuk bu sefer 14 yaşında, 27 yaşında bir partner bulup sosyal medyadan çıplak fotoğraflarını kaydedip olay savcılığa intikal ediyor. Güzel anne ve baba. Yani biz bunları yaşıyoruz ama işte hırsızın hiç mi suçu yok? Sen bir yere gittin o çocukla anneler, iki anneler muhabbet edip gıybetin dibine vuracağız diye o çocuklar içeride saçma sapan cinsel içerikli yaşlarına hiç uygun olmayan içerikleri birlikte yapıp sonra iki aile birbirine vurdu. Yani bakın biz bunları dışarıdan izleyen bir güruh gibi oluyoruz ama bilmiyoruz ki yani yarın bizim başımıza ne gelecek. O yüzden lütfen ve lütfen başkalarının hayatını izlemek ve gözlemlemek yerine kendi hayatlarımızı nasıl ve ne şekilde yatırımlar yaparız bunun derdiyle hemhal olalım. Eğer böyle olursa çok daha güzel yarınlar, çok daha güzel ufuk. Ben karamsar bir tablo çizmek istemiyorum. İşte insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, bu ülkede kadın olmaz. Ya her dönem zordu. Her dönem insan ilişkilerinin artı ve eksileri vardı. Ben kendi kapımın önünü süpürmekle mükellefim. Sen pozitif olursan, ben olursam, arkadaşım olursa, giyimime, kuşamıma, bilgeliğime, paylaştıklarıma, sözümün eremine, hayatımın realitesine ben dikkat edersem, çocuklarım da beni rehber alıyor. Çocuklarımız bizim malımız, ürünümüz, projemiz değil. Sadece rehberlik edebileceğimiz emanetlerimiz. Dolayısıyla yapacağımız en güzel şey doğru rol modeli olmak. Diyerek değil, sevgiyle, sevgi diliyle, onun anlayacağı dilde doğru etkileşim kurarak bir yaşam biçimi oluşturduğumuz takdirde gelecek kötü, gelecek karanlık, çocuklar böyle, Z kuşağı böyle, Afgan, böyle bir dünya yok. Ötekileştirerek, nefret söylemleriyle, yargı dağıtarak biz bir şey yapamayız dostlar, yapamıyoruz. Günümüzde en çok tıkandığımız nokta bu. Nerede kısıtlanma varsa orada onun fazlalığını görüyoruz. Yayının başında zikrettik ve dedik ki bir yerde, bir alanda, bir hanede, bir kişide bir insan neyin çırtkanlığını yapıyorsa, neyin böyle çok fazla bahsini geçiyorsa orada tıkanıklık ve sorun var dedik. İşte biz bunun önüne geçmek için önce kendi kapımızın önünü süpüreceğiz. Çocuklarımıza doğru rehberlik edeceğiz. Doğru içerikleri izleyecek. Ben izlemezsem çocuğum da izlemiyor. Ben evimde abuk subuk o dizileri akşam aman canım iki kafamız dağılır. İki kafanız dağılırken evin, yuvan, hanen, çocuğunun mental sağlığı dağılıyor. Ya gerçekten şok olacak terapi kamera arkası görüntüler dediğimiz alan var ya. Yani mahremiyet gereği pek çok şey zikredemiyoruz ancak şok oluyorum. Neyin şoku bu? Ya entelektüel düzey olan eğitimli ailelerde bunlar yaşanıyorsa diyorum ben. Terapiye gelememiş, maddi ve sosyoekonomik durumlardan dolayı terapi alma hüviyetine sahip olmayan bireylerin hanelerinde acaba neler yaşanıyor? Tahmin dahi edemeyeceğimiz boyutlardayız. Allah aşkına lütfen buradan böyle biz haddimize değil bir nasihat vermek. Sadece şu sosyal medyayı dikkatli kullanmak. Komünikasyon araçları dediğimiz iletişim araçlarını dengede kullanmak. Evde akşam ne izlediğinize dikkat ederek seçici davranmak. Ve çocuklarınızla kuracağınız sohbet, muhabbet ve bir akşam yemeğinin birlikte yenmesi hadisesi dahi evinizdeki pek çok kaosu, dışarıdaki pek çok tehlikeyi bertaraf edecektir.
1: Çok güzel anlattınız. Çok teşekkür
0: Ben
1: ederim.
0: teşekkür ederim.
1: Ben son olarak hem de programı toparlamak adına şunu da sormak istiyorum. Çünkü fikrinizi çok merak ediyorum. Yarın sosyal medya yok oldu.
0: Keşke.
1: Sıfırlandı. Hiç
0: Keşke.
1: kimsenin takipçisi yok. O beğeniler yok. Hiçbir şey yok.
0: Allah'ım inşallah bir gün
1: Ruh
0: olur.
1: sağlığımız nasıl olur?
0: Önce bir yadırgarız. Herkes bir yok

0: duygusunu hisseder. Çünkü artık oraya bağımlı hale geldik. Geldik diyorum hepimiz adına, çoğul konuşuyorum. Birkaç gün bir şeyin yoksunluğu ve sonrasında muhteşem bir yaşam bizi bekleyecek. Neden? İnternet gitsin demiyorum ama şey oluyor ya böyle kamplarda, mesela ben eğitim kampları yapıyorum böyle. Gel gelişelim Instagram sayfamdan da bakabilirsiniz. Orada diyorum ki telefonları hadi kaldıralım ve gün boyunca etkileşimimiz sadece özel aramalar olsun. İşte 20 dakika sessizlik meditasyonu yapıyoruz. Kalamıyor insanlar. Sonra mesela bütün her şeyi bırak hadi diyorum, gökyüzünü izleyelim, yıldızları fark edelim. O kadar güzel görünüyorlar ki o karanlıkta. İnsanlar o kadar ekranda yaşamaya alışmışlar ki ekranın yoksunluğunu ilk önce hissedeceğiz. Ama azaltıp bir kenara koyduğumuzda da iddia ediyorum her türlü de bunu olabileceği ihtimalini yüksek öngörüyle ifade ediyorum. Çok daha güzel hayatlar olurdu. Daha sohbet edebileceğimiz, birbirimizin yüreğine daha fazla dokunabileceğimiz, daha iyi dinleyici olabileceğimiz, huzurumuzun, bolluk ve bereketimizin artacağını net bir şekilde iddia edebilirim.
1: Evet, bence de öyle olacak.
0: Keşke öyle olabilse, bir şey olsa.
1: En azından kendimize bir iyilik yapalım.
0: Ama hepsi, bence. Hepsi gitse.
1: Evet.
0: Yani bir tanesi değil. Hepsi gitse. Yani.
1: Bence buna engel olmak için hani gitmesini beklemeyelim de şu süreleri dediğiniz tavsiyeleri yapalım.
0: Olmaz.
1: Bence
0: gitmesi nerede? Şu an çok ciddi bir kapital dönüyor oradan. Yani sistemin kurucularını zaten biz milyarder yaptık.
1: En azından sınırlarımızı koyalım.
0: Biz bence. İşte burada da kimse yapmayacak ya. Biz koyacağız. Bak şimdi bana hemen ekrandan uyaran geldi, kapattı canlı yayını. Bugünlük dedi Instagram süren doldu. Ya canlı yayını açmıştı. toparlayacak olursak. Madem dışarıdan bir müdahale söz konusu değil, kendi hayatlarımıza müdahale ederek hayatımızın hazzını, lezzetini, kalitesini biz artıralım. Çünkü hepimiz kendi seçimlerimizin bedelini ödüyoruz, öyle değil mi?
1: Evet. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Nasıl zaman aktı?
1: Evet, su gibi aktı. Çok güzel bilgiler edindik, çok güzel tavsiyeler verdiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Sezonun ilk programında konuğum olduğunuz, davetini kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum size. İyi ki geldiniz. Tekrarlayalım önemli konularda.
0: Lütfen, yine lütfen. Gündeme dair güzel bir konuydu. Ben de nazik davetiniz ve buradaki muhteşem ekip için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Teşekkürler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Psikoloji Saati'nin bu haftalık sonuna geldik. Yeni sezona çok güzel bir konuyla başladık. Çok da gündemdeydi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Görünürlük isteği ve fenomen psikolojisi konusunda konuştuk. Bu konuda bizi klinik psikolog Dr. Gülsüm Demirel bilgilendirdi. Çok da güzel bilgiler oldu. Yayın tekrarlarımızı YouTube hesabımızdan, Kayserim.net'ten izleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi.
4: Yayın tekrarı.
5: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
6: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
7: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
8: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız Alaaddin Şensoy olacak.

0: 1932 yılında Yusuf Nazmi Şensoy çiftinin çocukları olarak İzmir'de doğan sanatçı, 1937'de ailesiyle birlikte Bergama'ya taşındı ve 17 yaşına kadar burada yaşadı. 1949 yılında İzmir Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak İzmir'e taşınan Şensoy, müzik alanında ilk eğitimini burada aldı ve Necdet Varol ve Cüneyt Orhon gibi bestekarlarla teori, solfej, üslup ve repertuar çalıştı. Bunun yanında divan edebiyatı ve buna bağlı olarak klasik Türk müziğinin geleneksel formlarını analiz etti.
1: Ben olayım

Şensoy 1960 yılında bir plak teklifi aldı ve İstanbul'a taşınmaya karar verdi. Aynı sene TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girerek kazandı ve diskotek memuru olarak çalışmaya başladı. Yerli ve yabancı plak şirketleri için 45'likler kaydetti ama 1966'da bu görevinden ayrıldı ve sahne çalışmalarına yoğunlaştı. Bunun üzerine 200'ün üzerinde ise beste yaptı.

İlk kez 1971'de Semih Evgin'in yönetmenliğini ve senaryosunu üstlendiği İşte Deve İşte Hendek filminde kameraların karşısına geçen sanatçı, 1972'de Ver Allah'ım Ver filminde de rol aldı. 1973'te ise yönetmenlik koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu, başrollerinde ise Tarık Akan ve Emel Sayın'ın yer aldığı Yalancı Yarın filminde Matine'deki şarkıcı karakterinde ekran karşısına geçti.

Şensoy ses sanatçısı olarak birçok ülkede Türkiye'nin müzik elçiliği görevini üstlendi. Amerika, Asya, Avrupa ve Avustralya'da turnelere çıktı. Sydney Opera Evi'nde sahneye çıkan ilk Türk müziği sanatçısı oldu. 1996'da yaş haddi nedeniyle emekli olduktan sonra TRT'de İcra Denetleme Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Sanatçımız 20 Şubat 1997'de İzmir'de 65 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Fatih Camii'nde düzenlenen törenin ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Şimdiki sanatçımız Zekai Tunca. 1944 yılında Ankara'da doğan sanatçı, ilkokul, ortaokul ve liseyi de Ankara'da okudu. 1963'te Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'na girene kadar bir özel kuruluş olan Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu'nda uçak fabrikasında teknik ressam ve tesviyeci olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nu 1967'de bitirdi. Bulunduğu her ortamda şarkı söyletilmesi şeklindeki müzikle ilişkisi, 1960 yılında Hikmet Taşan vasıtasıyla katıldığı Doktor Recai Özül topluluğunda notalı ve sistemli çalışmaya döndü. Bu toplulukta Erol Sayan, Yıldırım Gürses, Yaşar Özel, Doğan Canku gibi ustalarla çalıştı. Aynı yıllarda İsmail Baha Sürelsan topluluğuyla temasları oldu.

Öğrenciliği sırasında 1964'te Ankara Radyosu'nun stajyer sanatçı sınavını ilk 10 kişilik finale kadar başardı. 1965'te Birleşmiş Milletler Türk Müziği Sanatçıları Derneği'nin ses yarışmasında Ankara birincisi oldu. 1966'da açılan geniş kapsamlı sınavı başarıyla geçti. 6 aylık ilk dönem stajda Saadet İkesuz, Cengiz Tanç, Muharrem Sun, Ferit Sıdal, Ruşen Ferit Kam gibi hocaların derslerinden yararlandı. Ancak sanatçı özel nedenlerden dolayı başarılı giden bu stajı bırakmak zorunda kaldı.

Sanatçı, Ordu'da bulunduğu yıllarda Trabzon'da düzenlenen Doğu Karadeniz Bölgesi Ses Yarışması'nda 1969'da ikinci, 1970'te birinci oldu. 1967 Ağustos'unda Nurcan Tunca ile evlendi ve Ordu Endüstri Meslek Lisesi'ne öğretmen olarak atandı. Ordu'daki hayatında da hep müzikle ilgilenmeye devam etti. 1970'te Trabzon'dan katıldığı TRT Çok Sesli Koro sınavını kazanarak Ankara Radyosu'na geri döndü. Bu koroda Hikmet Şimşek, Muharrem Sun, Müfide Özgüç, Sahip Eyüz, Erdoğan Okyay ve Fehamettin Özgüç gibi hoca ve şeflerle yapılan çalışma ve derslerde nota, solfej ve şan bilgisi edindi.

Sanatçı 1975 yılında başarılı olduğu bir sınavla Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Yetişmiş Sanatçısı oldu. Buradaki ilk yıllarında Çiğniçen Tanrı Koru'nun desteğini çokça gördü. 1976 yılında Kültür Bakanlığı solisti olarak atanana kadar bu görevinin yanı sıra TRT Müzik Dairesi uzmanlığı, repertuar ve denetleme kurulları üyeliklerinde bulundu.

1978-1981 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Müziği topluluğunu çalıştıran Tunca, 1979'dan bu yana 14 albüm yap. Radyo ve televizyon programları dışında özel sahne çalışmaları ve halk konserleriyle kitlelere ulaştı. Yurt dışında Cezayir, Suriye, Avustralya, ABD, Almanya, Hollanda, İtalya, Arnavutluk gibi ülkelerde özel ve resmi konserler verdi. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanını aldı ve hala Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak solistlik görevini sürdürmeye devam etmekte.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bugün.
2: Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir öğrenci yurdu çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Akkışlı ilçesinde koruma ve tedbir amaçlı olduğu belirtilerek canlı hayvan giriş ve çıkışları durduruldu. Melikgazi ilçesinde kıraathane çalışanı tarafından karnından av tüfeğiyle vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Osman Kavuncu bulvarında bir araç bisikletli çocuğa çarptı. Almanya'da Berlin Eyalet Meclisi seçimlerini başbakanlık adayı olarak Aslen Kayserili olan Elif Eralp'i adayı gösteren Sol Parti kazandı.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yeni parti kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Hakan Görek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP 31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, sıfır atığın artık yalnızca atık azaltımı olarak değil, iklim politikalarının önemli bir unsuru olarak ele alındığını, COP 31'in sıfır atık yaklaşımı için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen okul randevu sistemiyle velilere MEB İletişim Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilme imkanı sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri inceleniyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli 4 ilde trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlayan yapıya operasyon düzenlendi. 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkette eş zamanlı arama yapılan soruşturmada 825 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Afra Saraçoğlu, yurtdışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, salça günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret ederek şunları söyledi.
2: Bu sene rekor kırdık. 4480 aile salça günlerinden faydalandı. Yani bütün Kayseri diyebilirim. Hatta Kayseri dışından da buraya misafir olarak gelenler var. Ben tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bakın üstler başlar hep toz, duman, salça, iz ama o kadar hayır dua alıyorlar ki ben kendilerine teşekkür ediyorum, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten belediye olarak birçok uygulama hizmet yapıyoruz ama onların içerisinde en çok memnuniyet aldığımız, vatandaşlarımızın teşekkür ettiği konulardan bir tanesi salça günleri. Zor, meşakkatli bir iş. 1,5 ay boyunca 24 saat görev yapmak hakikaten zor. Ama her geçen yıl üstüne koyarak devam ediyor. 1000 kişiyle başlamıştık. Şimdi yaklaşık 4500 kişiye çıktı. İnşallah gelecek sene bu rakam daha da artacak. Biz de hizmetlerimizi daha da iyileştirerek devam ettiriyoruz. 3 farklı bölgede, Mimar Sinan Evliyalar'da, Kocatepe'de ve Selçuklu mahallemizde farklı zamanlarda salça günlerini yaptık.
1: Koca Sinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Koca Sinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Koca Sinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Koca Sinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacak.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi Dere Sokak'ta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi. Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bulunan ve yapımı 2 yıl önce tamamlanan Betül Çıkrıkçıoğlu İlkokulu ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu'nda yapılan çevre düzenlemesi sonrasında 28 Eylül 2026 tarihinde eğitim öğretim açılacak. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Göktim Akademi İşbirliği ile Kayserili öğrencilerin hazırladığı amfibi yılan arama kurtarma robotu projesi, TÜBİTAK 2204D iklim değişikliği araştırma projeleri kapsamında 2026 Türkiye birinciliği elde etmişti. Proje ekibi 7. Ulusal Arktik Bilim Seferi'ne katılacak ekibin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek mülakatlara davet edildi. İstanbul Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasına ilişkin açılan soruşturmada 15 kişi gözaltına alındı. Borsa manipülasyonu soruşturmasının yatırımcıların kararlarını etkileyebileceğini ifade etti. Kayseri TAİŞ 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere eski hükümlü ve engelli statüsünde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda kış dönemi kursları için kayıtlar 28 Eylül'de başlatılıyor. Kış dönemi kurslarında bağlama, gitar, keman, piyano ve ney gibi enstrüman eğitimlerinin yanı sıra tiyatro ve resim gibi farklı sanat dallarında da eğitimler gerçekleştirilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Ağustos ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı Ağustos ayında toplam 303.113 yolcuya hizmet verdi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kayseri Tank Çiftliği'nde istihdam edilmek üzere normal statüde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacak. İşkur Kayseri iş arayan 352 kişilik eleman alımı için 24 Eylül 2026 Perşembe çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de son oynadığı Mardin 1969 Sporu, Moreno'nun kaybettiği golle yenerek lider girdiği haftayı aynı yerde tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

getirdi başıma. Sevda nedir bilmezdim, o getirdi başıma.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yeni parti kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Hakan Gürek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve Job 31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, sıfır atığın artık yalnızca atık azaltımı olarak değil, iklim politikalarının önemli bir unsuru olarak ele alındığını, Job 31'in sıfır atık yaklaşımı için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen okul randevu sistemiyle velilere MEB İletişim Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilme imkanı sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri inceleniyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli 4 ilde trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlayan yapıya operasyon düzenlendi. 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkette eş zaman arama yapılan soruşturmada 825 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Afra Saraçoğlu, yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, salça günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret ederek şunları söyledi.
2: Bu sene rekor kırdık. 4480 aile salça günlerinden faydalandı. Yani bütün Kayseri diyebilirim. Hatta Kayseri dışından da buraya misafir olarak gelenler var. Ben tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bakın üstler başlar hep toz, duman, salça, iz ama o kadar hayır dua alıyorlar ki ben kendilerine teşekkür ediyorum, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten belediye olarak birçok uygulama hizmet yapıyoruz ama onların içerisinde en çok memnuniyet aldığımız vatandaşlarımızın teşekkür ettiği konulardan bir tanesi salça günleri. Zor, meşakkatli bir iş. 1,5 ay boyunca 24 saat görev yapmak hakikaten zor. Ama her geçen yıl üstüne koyarak devam ediyor. 1000 kişiyle başlanmıştık. Şimdi yaklaşık 4500 kişiye çıktı. İnşallah gelecek sene bu rakam daha da artacak. Biz de hizmetlerimizi daha da iyileştirerek devam ettiriyoruz. 3 farklı bölgede, Mimar Sinan Evliyalar'da, Kocatepe'de ve Selçuklu mahallemizde farklı zamanlarda salça günlerini yaptık.
1: Koca Sinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Koca Sinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Koca Sinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Koca Sinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacak.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi dere sokakta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi. Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bulunan ve yapımı 2 yıl önce tamamlanan Betül Çıkrıkçıoğlu İlkokulu ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu'nda yapılan çevre düzenlemesi sonrasında 28 Eylül 2026 tarihinde eğitim öğretim açılacak. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Göktim Akademi İşbirliği ile Kayserili öğrencilerin hazırladığı amfibi yılan arama kurtarma robotu projesi, TÜBİTAK 2204D iklim değişikliği araştırma projeleri kapsamında 2026 Türkiye birinciliği elde etmişti. Proje ekibi 7. Ulusal Arktik Bilim Seferi'ne katılacak ekibin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek mülakatlara davet edildi. İstanbul Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasına ilişkin açılan soruşturmada 15 kişi gözaltına alındı. Borsa manipülasyonu soruşturmasının yatırımcıların kararlarını etkileyebileceğini ifade etti. Kayseri TEAİŞ 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere eski hükümlü ve engelli statüsünde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda kış dönemi kursları için kayıtlar 28 Eylül'de başlatılıyor. Kış dönemi kurslarında bağlama, gitar, keman, piyano ve ney gibi enstrüman eğitimlerinin yanı sıra tiyatro ve resim gibi farklı sanat dallarında da eğitimler gerçekleştirilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Ağustos ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı Ağustos ayında toplam 303.113 yolcuya hizmet verdi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kayseri Tank Çiftliği'nde istihdam edilmek üzere normal statüde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacak. İşkur Kayseri iş arayan 352 kişilik eleman alımı için 24 Eylül 2026 Perşembe çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de son oynadığı Mardin 1969 Sporu, Moreno'nun kaybettiği golle yenerek lider girdiği haftayı aynı yerde tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yeni parti kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Hakan Görek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındı. 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP 31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, sıfır atığın artık yalnızca atık azaltımı olarak değil, iklim politikalarının önemli bir unsuru olarak ele alındığını, COP 31'in sıfır atık yaklaşımı için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen okul randevu sistemiyle velilere MEB İletişim Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilme imkanı sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri inceleniyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli 4 ilde trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlayan yapıya operasyon düzenlendi. 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkette eş zamanlı arama yapılan soruşturmada 825 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Afra Saraçoğlu, yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, salça günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret ederek şunları söyledi.
2: Bu sene rekor kırdık. 4480 aile salça günlerinden faydalandı. Yani bütün Kayseri diyebilirim. Hatta Kayseri dışından da buraya misafir olarak gelenler var. Ben tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bakın üstler başlar hep toz, duman, salça, iz ama o kadar hayır dua alıyorlar ki ben kendilerine teşekkür ediyorum, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten belediye olarak birçok uygulama hizmet yapıyoruz ama onların içerisinde en çok memnuniyet aldığımız, vatandaşlarımızın teşekkür ettiği konulardan bir tanesi salça günleri. Zor, meşakkatli bir iş. 1,5 ay boyunca 24 saat görev yapmak hakikaten zor. Ama her geçen yıl üstüne koyarak devam ediyor. 1000 kişiyle başlanmıştık. Şimdi yaklaşık 4500 kişiye çıktı. İnşallah gelecek sene bu rakam daha da artacak. Biz de hizmetlerimizi daha da iyileştirerek devam ettiriyoruz. 3 farklı bölgede, Mimar Sinan Evliyalar'da, Kocatepe'de ve Selçuklu mahallemizde farklı zamanlarda salça günlerini yaptık.
1: Koca Sinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Koca Sinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Koca Sinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Koca Sinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacak.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi Dere Sokak'ta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi. Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bulunan ve yapımı 2 yıl önce tamamlanan Betül Çıkrıkçıoğlu İlkokulu ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu'nda yapılan çevre düzenlemesi sonrasında 28 Eylül 2026 tarihinde eğitim öğretim açılacak. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Göktim Akademi İşbirliği ile Kayserili öğrencilerin hazırladığı amfibi yılan arama kurtarma robotu projesi, TÜBİTAK 2204D iklim değişikliği araştırma projeleri kapsamında 2026 Türkiye birinciliği elde etmişti. Proje ekibi 7. Ulusal Arktik Bilim Seferi'ne katılacak ekibin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek mülakatlara davet edildi. İstanbul Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasına ilişkin açılan soruşturmada 15 kişi gözaltına alındı. Borsa manipülasyonu soruşturmasının yatırımcıların kararlarını etkileyebileceğini ifade etti. Kayseri TEAİŞ 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere eski hükümlü ve engelli statüsünde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda kış dönemi kursları için kayıtlar 28 Eylül'de başlatılıyor. Kış dönemi kurslarında bağlama, gitar, keman, piyano ve ney gibi enstrüman eğitimlerinin yanı sıra tiyatro ve resim gibi farklı sanat dallarında da eğitimler gerçekleştirilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Ağustos ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı Ağustos ayında toplam 303.113 yolcuya hizmet verdi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kayseri Tank Çiftliği'nde istihdam edilmek üzere normal statüde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacak. İşkur Kayseri iş arayan 352 kişilik eleman alımı için 24 Eylül 2026 Perşembe çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de son oynadığı Mardin 1969 Sporu, Moreno'nun kaybettiği golle yenerek lider girdiği haftayı aynı yerde tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.

bırakacak. Sevgilim ne zaman

Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yeni parti kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Hakan Görek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP 31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, sıfır atığın artık yalnızca atık azaltımı olarak değil, iklim politikalarının önemli bir unsuru olarak ele alındığını, COP 31'in sıfır atık yaklaşımı için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen okul randevu sistemiyle velilere MEB İletişim Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilme imkanı sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri inceleniyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli 4 ilde trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlayan yapıya operasyon düzenlendi. 6 avukatlık ofise ve 20 şirkette eş zamanlı arama yapılan soruşturmada 825 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Afra Saraçoğlu, yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Salça Günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret ederek şunları söyledi.
2: Bu sene rekor kırdık. 4480 aile salça günlerinden faydalandı. Yani bütün Kayseri diyebilirim. Hatta Kayseri dışından da buraya misafir olarak gelenler var. Ben tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bakın üstler başlar hep toz, duman, salça, iz ama o kadar hayır dua alıyorlar ki ben kendilerine teşekkür ediyorum, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten belediye olarak birçok uygulama hizmet yapıyoruz ama onların içerisinde en çok memnuniyet aldığımız, vatandaşlarımızın teşekkür ettiği konulardan bir tanesi salça günleri. Zor, meşakkatli bir iş. 1,5 ay boyunca 24 saat görev yapmak hakikaten zor. Ama her geçen yıl üstüne koyarak devam ediyor. 1000 kişiyle başlanmıştık. Şimdi yaklaşık 4500 kişiye çıktı. İnşallah gelecek sene bu rakam daha da artacak. Biz de hizmetlerimizi daha da iyileştirerek devam ettiriyoruz. 3 farklı bölgede, Mimar Sinan, Evliyalar'da, Kocatepe'de ve Selçuklu mahallemizde farklı zamanlarda salça günlerini yaptık.
1: Koca Sinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Koca Sinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Koca Sinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Koca Sinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlere

0: Ne bekliyorsun?
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi dere sokakta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi. Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bulunan ve yapımı 2 yıl önce tamamlanan Betül Çıkrıkçıoğlu İlkokulu ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu'nda yapılan çevre düzenlemesi sonrasında 28 Eylül 2026 tarihinde eğitim öğretim açılacak. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Göktim Akademi İşbirliği ile Kayserili öğrencilerin hazırladığı amfibi yılan arama kurtarma robotu projesi, TÜBİTAK 2204D iklim değişikliği araştırma projeleri kapsamında 2026 Türkiye birinciliği elde etmişti. Proje ekibi 7. Ulusal Arktik Bilim Seferi'ne katılacak ekibin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek mülakatlara davet edildi. İstanbul Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasına ilişkin açılan soruşturmada 15 kişi gözaltına alındı. Borsa manipülasyonu soruşturmasının yatırımcıların kararlarını etkileyebileceğini ifade etti. Kayseri TEAİŞ 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere eski hükümlü ve engelli statüsünde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda kış dönemi kursları için kayıtlar 28 Eylül'de başlatılıyor. Kış dönemi kurslarında bağlama, gitar, keman, piyano ve ney gibi enstrüman eğitimlerinin yanı sıra tiyatro ve resim gibi farklı sanat dallarında da eğitimler gerçekleştirilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Ağustos ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı Ağustos ayında toplam 303.113 yolcuya hizmet verdi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kayseri Tank Çiftliği'nde istihdam edilmek üzere normal statüde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacak. İşkur Kayseri iş arayan 352 kişilik eleman alımı için 24 Eylül 2026 Perşembe çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de son oynadığı Mardin 1969 Sporu, Moreno'nun kaybettiği golle yenerek lider girdiği haftayı aynı yerde tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yeni parti kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Hakan Görek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındı. 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP 31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, sıfır atığın artık yalnızca atık azaltımı olarak değil, iklim politikalarının önemli bir unsuru olarak ele alındığını, COP 31'in sıfır atık yaklaşımı için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen okul randevu sistemiyle velilere MEB İletişim Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilme imkanı sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri inceleniyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli 4 ilde trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlayan yapıya operasyon düzenlendi. 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkette eş zamanlı arama yapılan soruşturmada 825 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Afra Saraçoğlu, yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, salça günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret ederek şunları söyledi.
2: Bu sene rekor kırdık. 4480 aile salça günlerinden faydalandı. Yani bütün Kayseri diyebilirim. Hatta Kayseri dışından da buraya misafir olarak gelenler var. Ben tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bakın üstler başlar hep toz, duman, salça, iz ama o kadar hayır dua alıyorlar ki ben kendilerine teşekkür ediyorum, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten belediye olarak birçok uygulama hizmet yapıyoruz ama onların içerisinde en çok memnuniyet aldığımız, vatandaşlarımızın teşekkür ettiği konulardan bir tanesi salça günleri. Zor, meşakkatli bir iş. 1,5 ay boyunca 24 saat görev yapmak hakikaten zor. Ama her geçen yıl üstüne koyarak devam ediyor. 1000 kişiyle başlanmıştık. Şimdi yaklaşık 4500 kişiye çıktı. İnşallah gelecek sene bu rakam daha da artacak. Biz de hizmetlerimizi daha da iyileştirerek devam ettiriyoruz. 3 farklı bölgede, Mimar Sinan Evliyalar'da, Kocatepe'de ve Selçuklu mahallemizde farklı zamanlarda salça günlerini yaptık.
1: Koca Sinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Koca Sinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Koca Sinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Koca Sinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacağız.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi Dere Sokak'ta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi. Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bulunan ve yapımı 2 yıl önce tamamlanan Betül Çıkrıkçıoğlu İlkokulu ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu'nda yapılan çevre düzenlemesi sonrasında 28 Eylül 2026 tarihinde eğitim öğretim açılacak. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Göktim Akademi İşbirliği ile Kayserili öğrencilerin hazırladığı amfibi yılan arama kurtarma robotu projesi, TÜBİTAK 2204D iklim değişikliği araştırma projeleri kapsamında 2026 Türkiye birinciliği elde etmişti. Proje ekibi 7. Ulusal Arktik Bilim Seferi'ne katılacak ekibin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek mülakatlara davet edildi. İstanbul Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasına ilişkin açılan soruşturmada 15 kişi gözaltına alındı. Borsa manipülasyonu soruşturmasının yatırımcıların kararlarını etkileyebileceğini ifade etti. Kayseri TEAİŞ 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere eski hükümlü ve engelli statüsünde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda kış dönemi kursları için kayıtlar 28 Eylül'de başlatılıyor. Kış dönemi kurslarında bağlama, gitar, keman, piyano ve ney gibi enstrüman eğitimlerinin yanı sıra tiyatro ve resim gibi farklı sanat dallarında da eğitimler gerçekleştirilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Ağustos ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı Ağustos ayında toplam 303.113 yolcuya hizmet verdi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kayseri Tank Çiftliği'nde istihdam edilmek üzere normal statüde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacak. İşkur Kayseri iş arayan 352 kişilik eleman alımı için 24 Eylül 2026 Perşembe çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de son oynadığı Mardin 1969 Sporu, Moreno'nun kaybettiği golle yenerek lider girdiği haftayı aynı yerde tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.